üzerine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Hindistan'da otelde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde sanayi tesisinde patlama meydana geldi, 2 kişi öldü. Brezilya'nın Paraná eyaletinde de bir otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada Balkanlara yolculukta sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Çilin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, Kosova'da Prizren'de Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. Dün başlayan festivalin bu yılki ana teması ise Her İlmek Bir Hikaye. Hattımızda gazeteci Kosova Port Haber Portalı editörü var. Kosova Priştine'den bağlanıyor bize Ercan Kasap. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Tülay Hanım.
0: Sayın Kasap, öncelikle Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali nasıl doğdu? Festivalin ortaya çıkışındaki temel fikir ve ihtiyaç neydi? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz acaba?
1: Tabii ki. Kosova'da savaş sonrasının ilk yılları, yani 2003 yılında bir grup prizrenli Türk ressam, gazeteci ve edebiyatçının girişimiyle başlayan bir festival. Ve bu festival günümüzde Prizren ve Kosova'da hata bazı yıllarda komşu ülkelere de yayılarak en köklü festivallerinden biri olmayı başardı. Çok da başarılı bir festival. Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiriyor. Böylece Kosovalılar da aralarında ünlü olan sanatçılarla da tanışmak, buluşmak fırsatını buluyor. Ve bu festival bir alanı işlemiyor. İçinde sanat var, resim sanatı var, konserler var, müzik var, söyleşiler var. Bayağı zengin bir içerikli bir festival. O yüzden halk tarafından çok da sevilen, ilgiyle izlenen bir festival aslında Sanatla Uyanmak Festivali. Ve 24 senedir bu böyle devam ediyor. Umarız devam edecektir.
0: Nice seneleri olsun inşallah. Sayın Kasap, peki evet. Festivalin Prizren'de yapılmasının özel bir anlamı var mı? Prizren'in kültürel dokusu festivali acaba nasıl yansıyor?
1: Aslında Prizren'i biz Kosova'da kültür ve sanat başkenti olarak biliyoruz. Aslında festivallerin en büyük bir sayısı Prizren'de düzenleniyor. Yaz ayları süresince Prizren'de bir festival başlıyor, bitiyor, diğeri başlıyor. Yani festivaller birbirinin arkasını kovalıyor. O yüzden oradaki insanlar ve sadece onlar değil, bütün Kosova ve diğer Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlar seve seve bu festivallere geliyor. Mesela geçen günlerde Kısa Film Festivali ve Belgesel Festivali tamamlandı. Bu da artık dünya çapında ünlü bir festival oldu. Çok sayıda, 30'a yakın ülkeden kısa film ve belgesel gösterimleri yapılıyor. Sanatçılar geliyor, oyuncular geliyor. Bu yüzden Prizren hakikaten çok isabetli olarak yapısıyla birlikte, kültürel yapısıyla birlikte, mimari yapısıyla birlikte bu festivalleri kucaklayan bir şehir aslında. Bu yüzden bu festivallerin Prizren'de yapılması çok da isabetli bir karar. Ve aslında tabii ki bu bir planlanmış şey değil. Prizren'de aslında Kosova'nın diğer şehirlerine bakarsanız sanatçıların en büyük bir sayısı orada yaşıyor. Prizren'in başka bir havası var ve sanatçıları celbeden bu hava hakikaten farklı farklı festivallerin yapılmasını celbediyor. Bu yüzden de biz artık Prizren'i festivaller şehri olarak adlandırıyoruz. Ve ne zaman giderseniz gidin, yaz aylarında mutlaka bir festivalde rastlaşır olursunuz. Ve bunlar hepsi ücretsiz. O festivallerden birini izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.
0: Evet, Prizren'de kültürel etkinlikler yoğun bir şekilde yaşanıyor diyorsunuz. Festival evet. Bugün geldiği noktada ilk düzenlendiği yıllara göre nasıl bir değişim geçirdi peki?
1: Şöyle, festival giderek her yıl her yıl daha da zenginleşerek uluslararası çapta ve ülke sayısı giderek artmaya başladı. Yani yabancı ülkelerden gelen yabancı sanatçıların sayısı giderek artıyor. Mesela bu yıl birçok ülkeden var. Mesela Türkiye'den var, Sırbistan'dan, Karadağ'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Polonya'dan ve diğer birçok ülkeden gelen sanatçılar var. Düşünün bu şey içinde farklı farklı ülkelerden gelen sanatçılar mesela bugün festival Çalıştay'la başladı. İlk olarak kapılarını bu Çalıştay açtı festivale ve sanatseverlere tabii ki. Hepsi bir araya gelip düşünün mesela şeyde resim konusunda farklı farklı ülkelerden gelen ressamlar aynı tema üzerinde farklı farklı resimler yapabiliyor. Bunları da canlı canlı olarak mesela sanatseverler izleyebiliyor. Bu ayrı bir duygu, bu ayrı bir heyecan. Hakikaten içeriği giderek zenginleşen bir festival ve giderek de farklı ülkelerden gelen sanatçı sayısı giderek artıyor. Hı hı. Bu da festivalin içerik açısından bayağı içeriğini zengin tutma açısından ilerleme gösteriyor her geçen yıl.
0: Ha, kaç farklı ülkeden sanatçı katılıyor peki Sayın Kasap?
1: Bu yıl 10 farklı ülkeden katılıyor. Hı hı. Ki oranın arasında Türkiye'den de önemli sanatçılar var. Size şey söyleyeyim mesela.
0: Tabii ki.
1: 4 şey var. Resim sanatçısı var. Mesela Erol Kılıç var. Gülperi Yıldız var. Gültekin Yıldız var. Meryem Cavga var. Bunlar bugün hepsi şeye Çalıştay'a katılıyor. Ama sanat severlerin en fazla sevindiği olay şu, bu sefer festivale tabii ünlü ressam Bedir Baykam da katılıyor. Hı hı. Ki geçen yılda katılmıştı, hı hı. Bu yılda katılıyor. Bunun yanı sıra çok ünlü oyuncumuz Zafer Algöz de katılıyor. Ki bu yıl Zafer Algöz'e yılın sanatçısı ödülü de takdim edilecek. Kendisiyle söyleşi yapılacak. Hı hı. Moderatör de Orhan Kurtuldu olacak. Bu da sanatseverler için çok ilginç, çok heyecan verici bir olay. Yani ekranlarda seyrettiğimiz ya da seve seve resimlerini gördüğümüz Bedri Baykam'ı canlı görmek, onların söyleşisini dinlemek farklı bir heyecan yaratıyor sanatseverlerde. O yüzden de değeri, bu festivalin değeri belki de bu açıdan çok da kalıcılık bırakıyor izleyenlerde.
0: Evet. Sayın Kasap,
1: evet,
0: festivalin bu yılki Her İlmek Bir Hikaye ana temasına ilişkin biraz konuşalım istiyorum. Bu tema ile ilgili neler söylersiniz? Bu tema üzerine ne tür çalışmalar gerçekleştiriliyor festivalde?
1: İşte az önce belirttiğim gibi çok ilginç temalar seçiliyor her yıl. Bu yıl sizin de bahsettiğiniz gibi. Geleneksel ipek dokumanın kültürel bir mirası olan ilmek zanaatını bu sefer ressamlar resimlerine aktaracak. Ki farklı farklı görünümlerde, farklı farklı çizimlerde bu zanaatın geleneğimizde ne kadar önemli bir rol aldığını, ne kadar önemli bir yer aldığını göstermek için sanatseverler de bu resimlerin yapılmasına canlı canlı iştirak edecek, şahitlik yapacak. Ki mesela bugün bu çalışma gecenin saat 20'sine kadar devam edecek. Söylediğim gibi farklı bir yaklaşım var festival içerisinde zanaat ve sanat açısından. Bunlar bir geleneğin mesela tabloya dökülmesi, tabloya çizilmesi farklı bir olay. Bunu da seyirciler takdirle karşılıyor.
0: Evet, Prizren tarihi, kültürü, çok sesli yapısı ve sanatla iç içe yaşamıyla Balkanların kendine özgü şehirlerinden biri. Çok sayıda festivale de, siz de söylediniz, ev sahipliği yapıyor. Bu festivaller peki Prizren'in uluslararası alanda bir kültür ve sanat şehri olarak tanıtılmasına sizce ne ölçüde katkı sağlıyor?
1: Bence Kosova'nın bağımsızlığının diğer ülkeler tarafından tanınması konusunda Prizren'in apayrı bir yeri var. Çünkü bu festivaller sayesinde birçok ülke Kosova'yı tanımış oldu. Bir ülkenin diğer bir ülkeyi tanıması için yoğun diplomatik faaliyetler gerekiyor, çabalar gerektiriyor. Ama Prizren'deki festivaller sayesinde, ki bu çok da önemli, savaşın hemen bitiminden sonra oradaki sanatçıların, oradaki aydınların bir araya gelip farklı farklı festivaller üretmeleri ve bunları düzenlemeleri, Prizren'e farklı farklı ülkelerden gelen sanatçıların döndükleri ülkelerinde Kosova'nın tanınması için lobicilik yaptığını biliyoruz. Bu da Kosova'nın tanınmasında, uluslararası tanınmasında çok önemli bir rolü var. Çünkü kültür farklı bir şey, diplomasi farklı bir şey. Ama kültürün de çok önemli, sanatın, kültürün çok önemli olduğunu görüyoruz tanımalarda. Bence Prizren bu konuda çok pozitif bir rol oynadı Kosova'nın diğer ülkeler tarafından tanınmasında. Festivallerin sayısı arttıkça, ki
0: Sayın Kasaba, çok teşekkür ediyoruz. Hattımız kesildi. Gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü Priştine, Kosova Priştine'den bağlanmıştı Ercan Kasap.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye ile Bulgaristan'ı aynı sofranın etrafında buluşturan özel bir etkinliği konuşacağız. İki kültür bir sofra sloganıyla düzenlenen Türkiye-Bulgaristan Gastronomi ve Dostluk Gecesi, iki komşu ülkenin ortak yemek kültürünü bir araya getiriyor. Gastronominin birleştirici yönüyle dostluk bağları daha da güçleniyor. Hattımızda Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker var. Sayın Türker, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevin Hanım, hoş bulduk. Türkiye ve programınıza hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizleri misafir ettiğiniz için.
0: Biz de size teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Sayın Türker, öncelikle iki kültür bir sofra fikri nasıl ortaya çıktı? Bu etkinliği düzenleme düşüncesinin arkasında nasıl bir hikaye var acaba, sizden dinlemek isteriz.
1: Aslında Bulgaristan'da doğmuş ve Türkiye'de kendini geliştirmiş, bilinçli hayatını Türkiye'de geçirmiş, Rodop Dağları'nda doğan bir kızın hikayesinden biraz çıktı. Çünkü ben iki tane kültürü, iki mutfağı harmanlayarak yıllardır mesleki olarak bu işi yapıyorum. Başkanlığım dışında asıl mesleğim şeflik ve yıllardan beri bir restoran işletiyorum. Ve bütün misafirlerimize gerektiği zaman Türk mutfağı, gerektiği zaman Bulgar mutfağını sunuyordum. Ve bizim Türkiye koordinatörümüz Sayın Yeşer Kocabaş, ya dedi ki biz dedi acaba dedi bunu Ankara'da yapmak istiyorduk ilk önce ama dedi ki Alaçatı'da yapsak nasıl olur? Hiç vakit kaybetmeyelim, yazdan başlayalım. Sayın Büyükelçimiz Angel Suvakov bunu çok sıcak karşıladı, çok mutlu oldu. Çok heyecanlandı bizim gibi. O da hemen himayesine aldı bu projeyi. Ve tabii ki İzmir'de bulunan Sayın Balgöç Derneği'ne ve Sayın Başkanına Abdurrahim Bey'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. O da bu projeyi çok heyecanlı buldu. Ve biz Cuma günü 80 kişi Alaçatı'da çok güzel bir yerde, Fabrik Marina Alaçatı'da burada misafirlerimizi Bulgar mutfağıyla karşılayacağız. Bulgar müzikleriyle karşılayacağız. Onları bir iki saatliğine de olsa belki Bulgaristan'a götürmüş gibi olacağız.
0: Evet.

0: Bulgaristan gülü masalarda olacak. Tatlı bununla esinlenerek olacak. İnşallah misafirlerimize güzel bir gece yaşatacağımıza ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün de bu şekilde daha da sağlamlaşacağını düşünüyorum.
1: Eminim güzel bir gece olacaktır Sayın Türker. Peki gastronomiyi Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğu güçlendiren bir araç olarak görmenizin temel nedeni neydi?
0: Ben hep derim ki önce ailemizden başlayarak dostlarımızla biz bütün güzel anlarımızı sofrada yaşarız aslında. Sofra bizi birleştiren yerdir. Sabah kahvaltıda, olabilirse öğle yemeğinde ama akşam yemeklerinde mutlaka veya hiç buluşamıyorsak, çok yoğun hafta çalışıyorsak en azından pazar günleri aynı sofrada buluşuruz. Veya dostlarımızla buluşacaksak bu yine sofrada olur. Bence sofra birleştiricidir. Yemekler birleştiricidir. Ve ben bunu çok canı gönülden inanıyorum. Ve bu işi yaptığım için de bunu çok sık gözlemliyorum. Ve kendimi de aslında ben bunu hiçbir zaman iş olarak görmüyorum. Çünkü hobi olarak başladım. Yemek yapmayı sevip dostlarımı toplamayı seviyordum. O sofranın başında beraber olmayı. Daha sonra restoranım oldu. Şimdi de Türkiye'den gelen şefleri Bulgaristan'da Türk mutfağını tanıtarak onlarla beraber çalışıyorum. Bugün de Alaçatı'ndayım ve Bulgar mutfağını burada tanıtacağım. Bu kadar bir insan ne kadar daha mutlu olabilir? Hobimi de bu şekilde çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor ve daha da çok inanıyorum. Tatlıların ve yemeklerin, gastronominin çok birleştirici bir güç olduğunu. Geçen sene örnek vereceğim size. Ben Safranbolu'da festivaline katıldım. Jüri üyesiydim. Beni aradılar ve bu sene tekrar davet ettiler. Çünkü ben bu kış restoranımda Safranbolu sayfası yaptım. Sayın Belediye Başkanımız Erol Köse geldi. Erol, çok özür diliyorum. Elif Köse geldi ve Elif Hanım'la bu sayfanın açılışını yaptık. Ve biliyor musunuz, ya, Cuma akşamı ta Safranbolu'dan Sayın TÜRSAF üyesi Urgancıoğlu da burada olacak. Ta Safranbolu'da düşünebiliyor musunuz sofranın ve gastronominin ne kadar
1: Uzak
0: birleştiriyor bir olabilir.
1: kısaltabiliyor değil mi gastronomi?
0: Kesinlikle kısaltıyor. Evet.
1: Sayın
0: Yani bu
1: Türker peki...
0: belki küçücük ama büyük bir örnek diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Sayın Türker peki Türk ve Bulgar mutfakları birbirinden ne kadar farklı, ne kadar ortak desek ne dersiniz?
0: Ya aslında o kadar ortak noktamız var ki aslında söyleyişleri bile birbirine benziyor. İşte köfteye küfte diyoruz. Ondan sonra sütlaç diyorlar. Ondan sonra kebaba onlar da kebap diyor. Böreğe banis, sarmaya sarma diyor. Kapamaya kapama diyor. Aslında birazcık sadece şekilleri farklı.
1: İçerik
0: Aslında
1: aynı değil mi? Şekil farklı ama
0: içerik
1: içerik aynı.
0: hemen hemen aynı. Örneğin bizim Cuma günü masamızı süsleyecek salatamız Şopska salata, Bulgaristan'ın en ünlü böyle gelin gibi bir salatasıdır. Onun pembe domatesleri, salatalığı, peyniri her şey Bulgaristan'dan geldi bugün. Ve bana sorduklarında ya Şopska, çoban diyorum ki içerik aynı aslında. Yani ikisinde de domates var, peynir var, salatalık var, biraz soğan var. Ama sadece birine peyniri doğrayarak koyuyoruz, birine rendeleyerek koyuyoruz. Yani aşağı yukarı aynı aslında. Ve birçok şey de bu şekilde benziyor. Ama çok farklılıklar da var tabii ki. Örneğin musakkayı Türkiye'de biz patlıcanla yaparken, Yunanistan'da da patlıcanla yapılırken, Bulgaristan'da patatesle yapılır. Ve biz Cuma günü musakkayı patatesle yapacağız. Gibi farklılıklar da var tabii ki ama yıllarca beraber yaşamış olmanın, zaten Türk mutfağının zenginliği de buradan geliyor. O kadar çok toprakları dolaşarak, o kadar çok medeniyetleri ve kültürleri birbirine katarak büyümüş bir Türk mutfağı. Bence dünyada eşsiz olan bir mutfak. Ben kendimi çok şanslı adlediyorum. Ama Bulgar mutfağı da kendi özüne uygun, oradan olan ürünlerle yapıldığında, örneğin Bulgaristan'ın pembe domatesi, inanın dünyanın hiçbir yerinde o tadı bulamıyorsunuz. Veya Bulgaristan'da yetişen gülün bir suyunu kullandığınız tatlının gerçekten kokusu farklı oluyor. Belki ben böyle hissediyorum ama buna da inanıyorum.
1: Evet, siz de gastronomi alanında çalışıyorsunuz. Biraz önce de söylediğiniz şef olduğunuzu. Etkinlikte de şef olarak bulunacaksınız ve özgün lezzetlerin hazırlanmasına katkı sunacaksınız. Hangi yemekler ve gastronomik ürünler öne çıkacak? Aynı zamanda son olarak da şunu da sormak isterim. Bu etkinliğin Türkiye ve Bulgaristan'ın farklı şehirlerine de taşınmasını düşünüyor musunuz?
0: Aslında ben bunu çok farklı yönde de hayal ediyorum. Örneğin size az önce verdiğim örneğin taban yarısında çoban salata olup yarısında da şofska salata olması. Ondan sonra mezelerin iki tanesi Türk mezesi, iki tane Bulgar mezesi olması. Ara sıcağı geldiğimizde yaprak sarmasını tokat yaprağıyla yapıp Bulgaristan'da da örneğin biz ekşi lahanayı lahana turşusundan sarma yaparız ve inanılmaz lezzetlidir. Çok farklı.
1: Çok farklı.
0: Diğer sarma da o şekilde olsun. Bir kuzunun iki farklı şekilde yapılışı da bir tabakta bulundurarak. Bence iki kültürü de bir tabakta buluşturma gibi bir hayalim de var. İnşallah şimdiden daha farklı şehirlerde bu iki kültür bir sofrada projesini bizi davet etmeye başladılar. Sayın Büyükelçimiz Angel Çuvakov gerçekten bunu çok canı gönülden destekledi. O da çok mutlu olduğunu belirtti. İnşallah Cuma günü burada çok güzel iki kültür bir sofrada güzel ve anlamlı bir gece geçireceğiz.
1: Etkinliğinizde ve bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Sayın Türker.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bugün Alaçatı'dan, Bulgaristan'dan değil.
1: Evet, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda
0: Hoşçakalın.
1: Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker vardı.

0: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü uzmanı, Türkolog Mustafa Kayıhan var. Kendisiyle Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkan ülkelerindeki çalışmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kayıhan.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Kayıhan, öncelikle Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkanlardaki faaliyetlerinin temel amacı nedir? Balkanlar neden enstitünün çalışmalarında özel bir yere sahip?
1: Efendim, Yunus Emre Enstitüsü 2007 yılında kağıt üzerinde kuruldu. 2009 yılında ilk defa Bosna ve Arnavutluk'ta açıldı.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bizim hareketimizin ilk başlangıcı Balkanlardır.
0: Hı.
1: Balkanların Türklerin gönlünde başka bir yeri var.
0: Hı hı.
1: Çünkü gönlümüzün aktığı bir coğrafya orası. Her ne kadar Balkan kelimesi böyle Balçık'tan gelse de orası bizim için böyle biraz cennet gibi. İnsanıyla, doğasıyla, nehirleriyle böyle bir coğrafya. Balkanların Türkler için ayrı bir yeri olduğu oraya giden turist akışından da anlaşılıyor. Kurumların iltifatından da anlaşılıyor. Bizim en güzel faaliyetlerimizi yaptığımız, en güzel muhatap bulduğumuz coğrafya Balkanlardır. Şimdi ayrıntıları da beraber gireceğimizi zannediyorum.
0: Hala da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz.
1: Tabii, yani
0: çünkü
1: Türk,
0: evet.
1: Yalnız Türk değil, hani Türk ve kardeş topluluklar.
0: Evet.
1: Bunları hepsiyle birlikte orada.
0: Ortak tarihimizin olduğu topluluklar.
1: Tabii.
0: Yunus Emre Enstitüsü bugün Balkan ülkelerinde hangi alanlarda peki çalışmalar yürütüyor?
1: Şimdi efendim, Yunus Emre Enstitüsü dünyada muhabbet.

0: gibi pek çok kuruluşların yaptığı işi yapmak için başladı. Fakat biz istimalet politikası denilen Osmanlı politikasını yüzyıllardır zaten yapıyorduk. Balkanlarda Ömer Lütfi Barkan'ın tabiriyle kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz dervişler gönül çelme operasyonunu bunu din, ırk ayırmadan, insanı ayırmadan yani Yunus Emre'nin tabiriyle yaradılanı yaradandan öteri severek başlatmışlardı. Biz onun devamıyız. Bizim o bölgede yaptığımız iş gönül çelme. Ve bu gönül çelmeyi iki ana unsurla yapıyoruz. Bir tanesi dil öğretimi, öbürküsü ise kültür.
1: Dil de zaten kültürü otomatik olarak taşıyor, değil mi?
0: Efendim kültürü ayırırsanız dil için geriye bir şey kalmaz.
1: Evet.
0: Yani zaten bir ana dili yabancıya bir dil öğretirken onlara ilk o dilin kültürel unsurlarını anlatıyorsunuz. Ve o kültürel unsurlar içerisinde sokak var, hastane var, efendim gastronomi var. Bunları öğretmeden kültürü ve dili ayıramazsınız, dili anlatamazsınız ABC seviyesinde.
1: Evet.
0: Balkanlarda da kültür ve dil odaklı olmak üzere modern zamanların yeniliklerini de ekleyerek bu tür faaliyetler yapıyoruz.
1: Peki enstitünün Balkanlardaki merkezlerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler arasında nasıl bir çalışma ağı yaşanıyor? Nasıl bir çalışma ağı var?
0: Şimdi efendim biz dediğim gibi aslında British Council Goethe Cervantes'in muadili bir kuruluşuz. Fakat Türklere özgü bir yapıya da sahibiz. Bunlar diğer kurumlar bölge yönetimleri tamamen bölgeye özel faaliyetler yapıyorken biz her bir ülkede bir koordinatörümüz var ve bu koordinatörler bölge insanıyla kaynaşarak yani kültürel diplomasi de bir kavram var. Beni anlatmaya geldim derseniz kimse sizi dinlemez. Sizi anlamaya geldim demeniz gerekiyor. Biz orada şuna gayret ediyoruz. Biraz kopmuştuk sizinle ama sizi anlamaya geldik. Kültürel manada söylüyorum. Dışişlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kültür Bakanlığımız zaten yıllardır ateşeliklerle orada bir şeyler yapıyorlar. Fakat dünyanın yüzyıllardır yaptığı kültürel diplomasi adı altında Yunus Emre 2009'dan beri bugün 60 ülkeyi geçtik. İyi ilerledik. Güzel yol aldık.
1: Evet, 60 ülke az bir sayı değil.
0: Tabii.
1: Balkanlarda Türk kültürüne ve Türkçe'ye yönelik ilgi nasıl peki? Yani bu ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Bu ilginin yıllar içerisinde değiştiğini gözlemliyor musunuz?
0: Şimdi ilk merkezlerimizi Bosna ve Arnavutluk'ta açtığımızı söylemiştim. Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkelerde bizim zaten onlara yeni bir şey anlatmamıza gerek yok. Hatırlatıyoruz. Hatta hatırlatmamıza gerek yok. Değişik bir versiyonunu yeniden öğreniyoruz onlardan.

0: vezir, sadrazam var ki o bölgede. Bu Türk'ün insana bakışıyla ilgili bir şey. Biz gittiğimiz yerde yalnız kültürümüzü oraya öğretmek için şey yapmadık. İnsanlarla hayatımızı paylaştık, yönetimimizi paylaştık. Bu bizim demedik, bu sizin dedik. Biz bugün Yunus Emre olarak aynı şeyi söylüyoruz. Sizin ve bizim olan, hep birlikte olan şeyi tekrar yaşamaya geldik. Balkanlara yeni bir şey anlatmıyoruz diyebilirim. Hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz.
1: Kahve ve çaydan bahsettiniz ama
0: Evet.
1: ben onu biraz merak ettim. Açabilir misiniz? Kahveyi bize
0: Şöyle,
1: tekrar mı
0: şöyle,
1: hatırlattılar?
0: şöyle hatırlattılar. Klasik kutusuz bardakla Bosanska kafa dedikleri kahve ikram ederler. Üsküp'te de aynı ikramı görürsünüz. Kosova'da, Prizren'de de aynı ikramı görürsünüz. Çay biliyorsunuz 120-130 yıllık bir kavram. Bize biraz böyle doğudan Batı Çince kanalıyla gelmiştir. Çay, tea kelimesinin Batı Çince'deki karşılığıdır. Aynı kelime. Deniz yoluyla alanlar tea demişler, batıdan gelenler çay. 130 yıl önce yalnız İranlıların kahvehanelerinde, çayhanelerinde özür diliyorum. Onlara çayhane deniyordu. Çay içilirken bizde sadece kahve vardı. Bugün Balkanlara çay içeremezsiniz. Yalnız hasta olduklarında çay içerler. Onlar Osmanlı'ya devam ettiler yani. O açıdan onlar ne öğretecek? Ne öğreteceğiz? Çayı da kabul etmiyorlar. Açık söyleyeyim. Sistem için söylemiyorum. Çayı kabul etmiyorlar.
1: Yine Türkçe öğretimine geçelim. Türkçe
0: Buyurun.
1: öğretimi,
0: Kültürden çıkamıyoruz.
1: evet, aynı şey sonuçta
0: Evet,
1: dil öğretimi.
0: aynen efendim.
1: Türkçe öğretimi Enstitü'nün Balkanlardaki çalışmalarının ne kadar önemli bir bölümünü oluşturuyor desek neler söylersiniz peki?
0: Türkçe öğretimi bizim trenimiz. Biz bu trenin vagonlarına kültürü koyduk, götürdük. Yani Bosna'da okullarda Tercihim Türkçe diye bir projemiz var bizim. Balkanların genelinde 181 okulda Türkçe tercih ediliyor. Toplamda 200 Tercihim Türkçe var. Romanya ve Gürcistan dahil 181'i Balkanlarda. Ve okullar İngilizce öğrenir gibi, hani lingua franca olduğu için, yaygın dil olduğu için söylüyorum. Türkçeyi tercih ediyorlar. Türkçe onlar için bir iş kaynağı. Türkçe yalnız hobi olarak Türkçe öğrenmiyorlar. O coğrafya geçiş coğrafyası ve Türkiye'nin hem diplomasi hem kültürü hem ürettiği mallar inanılmaz derecede rağbet görüyor.
1: İkinci dil olarak değil mi ama bahsettiğiniz yani ikinci dil olarak mı Türkçeyi öğreniyorlar yoksa ana dil olarak bir eğitim
0: Balkanlar
1: alıyorlar
0: için
1: mı?
0: ikinci dil tabiri doğru değil. Belki dördüncü dil diyebilirsiniz. Çünkü onlar zaten çok dilli doğuyorlar. Birkaç dille içi vakıflar. Dil yetenekleri muazzam Balkanlarda. Yani sokakta çocuk zaten Arnavutçayı, Boşnakçayı, Makedoncayı öğreniyor arkadaşıyla. Orada bir dördüncü dilden, beşinci dilden İngilizceyi kastederek söylediğinizi biliyorum. İngilizce zaten bir lingua franca. Bunu kimse inkar edemez. Onlar için de dil yatkınlığı sebebiyle ceplerine İngilizceyi atıyorlar. Ama Türkçe, Balkanlarda Abdullah Şikal için Tursizma dediği bir sözlük var. Bu sözlükte işte 3000 ile 7000 arasında aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Kelime var. Hayatın içerisinde zaten var olan kelimeler. Bunu gramer yapısına oturtuyor ve kelimeyi kullanmaya başlıyor. Balkanlar sanat açısından, dil açısından çok
1: Zengin bir
0: yetenekli, çok
1: coğrafya.
0: yetenekli insanlardır.
1: Balkanlarda Türkçe öğrenmek isteyenlerin motivasyonları neler oluyor? Biraz önce iş söylediniz ama Türkiye'ye duyulan ilgi mi, eğitim ve iş imkanları mı yoksa tarihi ve kültürel bağlar hala etkili mi?
0: Ya ne yazık ki Boşnakları bir müddet biz misafir etmek zorunda kaldık. Zaten orada dili öğrenen büyük bir kesim oluşmuştu. Makedonya'da, Kosova'da bir sürü Osmanlı bakiyesi, evladı Fatihan denilen Türkler var. Ve pek çok Arnavut bu komşularından Türkçeyi bilir. Zaten bildiği bir dili geliştiriyor. 7000 tane sizin kelimeniz varsa o dilin gramer yapısını öğrenmeniz yeterli. Zaten 2000-3000 kelime konuşmanız için yeter. Balkanlar hobi için öğrense bile iş için öğreniyorlar, kültür için öğreniyorlar, okumak için Türkiye'ye gelmek için Türkçe öğreniyorlar. Çünkü onlar için hem lojistiği kolay hem de Türkiye üniversiteleri kaliteli.
1: Türkiye'ye ilgi de yoğun değil mi
0: İlgi
1: orada?
0: çok yoğun. Diziler buna eklenince hani dini bağlantı, kardeş bağlantısı olmayan insanlar da buna eklendi.
1: Ben de aslında bunu

0: Sormak istiyordum size Türk dizileri, Türk sineması, müziği ve popüler kültürü, Balkanlarda Türkçe'ye olan ilgiyi nasıl etkiliyor diye.
1: Size en
0: Sadece diziler değildir herhalde, değil mi?
1: Biz
0: Müzik
1: sadece diziler
0: dinlemek değil.
1: değil. Ama dizilerle ilgili enteresan bir şey anlatayım. Ben Kazakistan'da görev yaptım. Bulgaristan Başkonsolosu bir hanımefendi Türkçe öğreniyordu oradaki merkezimizde. Hiç Türkiye'ye uğramamış. Özbekistan'da Türkçe'ye başlamış. Kazakistan'da merkezimizde Türkçe öğreniyordu. Öğretmeni de bendim. Bir gün dedi ki, ahlakı Türk dizilerinden öğreniyoruz dedi. Ama dedim, bizim toplumumuzda Türk dizilerinin ahlakıyla ilgili bir tartışma var.
0: Evet.
1: Topluluk yani bunu ciddi manada eleştiriyor. Eleştiren insan toplulukları var. Nasıl bir ahlak öğreniyorsunuz? Bizim basit gibi gördüğümüz bir kavram. Bir büyük gelince ayağa kalkmak var ya, bizim yaşlılarımız diyor ki, bak biz eskiden böyle yapardık. Saygı böyle olur. Biz deniz içerisindeyiz. Ol mahiler ki derya işredir, deryayı bilmezler diyor ya divan şair. Balıklar suyu içerisindeyken suyun kadrini bilmezlermiş. İçerisinde bulunduğumuz küçük gibi gördüğümüz unsura Bulgaristan'dan bakınca böyleymiş demek ki. Orada idrak ettim. O Bulgar Başkonsolosu'nun söylemesiyle idrak ettim. Dolayısıyla Türk dizileri biraz daha bu manada işlenmeli. Hangi kurum buna bakacak, şey yapacaksa bu biraz daha çalışılmalı. Çünkü dünya demek ki bizden insanlık adına enteresan şeyleri hatırlıyor.
0: Çok kişiden de duyuyoruz. Türk
1: Evet.
0: dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrenenlerin sayısı da çok çok fazla.
1: Çok fazla, çok fazla.
0: Çok
1: Geçenlerde
0: fazla.
1: Hindistan'dan bir hanım kız şey yaptı. Hatta ben o Türkçe sınıfında gösterdim Kazaklara. Orada bir üniversitede öğretmenlik yaptım. O kadar enteresan örnekler var ki Türk dizilerinden öğrendim ve çok güzel bir Türkçeyle. Ya hani sınava soksanız B seviyesinden başlatacaksınız seviye olarak. O kadar güzel öğrenmiş. Diziler çok önemli. Diziler çok önemli ama doğru görüntü, doğru imaj, yani böyle bir Amerikan dizilerinin bir altında bir çalışılmış metin vardır ya. Devletin çalıştığı, devletin ilgili kurumları bunu çok iyi çalışmalı. Yani bizim etki alanımızda değil, bizim işimiz başka. Yani devletin kurumları bu manada bunu çalışırsa bence Türk dizileri muazzam etki yapıyor. Her şeyi etkiliyor. Gastronomiyi etkiliyor. İsimleri yurt dışında konulan isimler var.
0: Türkiye'nin tanıtımını da çok çok
1: Evet.
0: etkileyen bir durum. Biraz daha yine Türkçe öğretimine dönelim dilerseniz. Türkçe öğretiminin yalnızca dil öğretmekten ibaret olmadığını
1: Evet.
0: düşündüğümüzde, Türkçe üzerinden Türk kültürünü tanıtmak nasıl gerçekleştiriliyor peki?
1: Şimdi Türkçe öğrenim bütün dillerde A, B, C seviyesi diye 3 seviye var. Biz A seviyesini A1, A2 diye bölüyoruz. A1, A2 şu demek. Yani acil durumlarda, ambulansta, lokantada, bakın lokantada, sokakta, otobüste kendini nasıl ifade eder? Şimdi lokantayı anlatırken gastronomiyi anlatmadan geçebilir misiniz? Ya da bir kahveyi anlatırken bir kız isteme merasimini, onlar için çok ilginç şeyler. Öğretmen olarak bunu geçemezsiniz. Yavaş yavaş kültür anlatmaya başlıyorsunuz. Öğrencinin de çok ilgisini çekiyor. Yani uyku modundan üçüncü ders, blok ders yapıyorsunuz. Üçüncü ders, aa diyor ya, kahve, tuzlu kahve, damağa sunulan o şey. O kadar ilgisini çekiyor ki. Bu klasik bir makine öğreniminden farklı yüz yüze eğitim. Ve kültür vermeden kelime ezberletmek, onu zaten makineler yapıyor. Hele şimdi yapay zekanın olduğu bir zamanda bizim farkımız bu. Biz insana dokunuyoruz. Hala o 60 yerde bir kısmı temsilciliktir üniversite bünyesinde. İnsanlar kültürü yaşayan insan görmek istiyor karşısında.
0: Bağ kurarak anlatıyorsunuz zihinde her
1: Kesinlikle,
0: şeyi.
1: kesinlikle.
0: Eminim çok daha etkileyici oluyordur. Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarıyla Yunus Emre Enstitüsü arasındaki ilişkiyi sorsam ne dersiniz, nasıl anlatırsınız?
1: Şimdi buyurun
0: Enstitünün
1: efendim.
0: çalışmalarında da Balkan Türklerinin yeri var mıdır? Çalışmaları var mı onların?
1: Balkan Türklerinin yeri her zaman bütün kurumlar için vardır. Evladı Fatihan bizim için başkadır. Yani biz onlarla gittiğimizde kucaklaşıyoruz. El sıkıştığımız pek çok insan var diğer milletlerden. Onlarla da rahat el sıkışabiliyoruz. İşte Hırvatistan vatandaşı bir tane, Bosna'da çalışmıştım. Hırvatistan vatandaşı

0: karşı bir hanımefendi dedi ki, ya ön yargılıydık, binanın önünden geçerken endişeleniyorduk, niçin buradalar diye. İçeri girince çay kahve ikramınız ve sohbetinizden sonra sürekli gelme arzusu oluştu. Binamızda Katolik ilahileri çalışıyorlardı katlarda. Binanızın ambiyansı uygun, ses yalıtımı uygun. Odalarınızda çalışabilir. Evet tabii, ama bir hafta önce haber verin dedim. Niçin dedi? Dedim ki size ikram hazırlamam gerekiyor. İsviçre'den hocaları geliyordu. Bakın, bu Hırvat'a dokunmuş.
1: Tabii ki.
0: Sırp'a dokunmuş. Boşnağa dokunmuş. Torbeş, Sırp, bu oradaki evladı Fatiha'nın. Zaten onlara bir şey anlatmamıza gerek yok. Biz onlarla iç içeyiz. Fakat diğer milletlerin o Pax Ottomana, Osmanlı Barışı dedikleri şeyin var ya, burada da rol yapmıyoruz. Bence en büyük avantajımız bu. Biliyorlar. Bizim rol yapmadığımızı biliyorlar. Bizim sahte bir gülücüğümüz yok. Yüzümüzdeki tebessüm samimi.
1: Türkleri hala sıcak bir halk olarak görüyorlar. İkram hazırlayalım dediniz mesela.
0: Evet.
1: Programımızın başında da gastronominin ne kadar
0: Evet.
1: bağlayıcı bir rol olduğunu konuşmuştuk. Gerçekten de çok çok etkilidir eminim.
0: Efendim, biz bütün kültür faaliyetlerimizde bir ikram sunmazsak eksik kalıyoruz. Çünkü Türkiye'nin damak zevki öyle bir zevk ki, doğudan, batıdan, efendime söyleyeyim, bu Akdeniz'den, Karadeniz'den, her bölgeden buraya gelen insanların oluşturduğu bir sentez ve onun üzerine bir mutfak, elbette bir mikro milliyetçiliğimiz var. Gastronomi adına söylüyorum. Ama dünya bunu takdir ediyor ve gastronomi olmayan bir etkinlik ne alaka diyeceksiniz. Yani bir sergi yapıyorsun, gastronomi bekliyor. Ve sitem ediyorlar. Sizin etkinliklerinizde bir Türk şeyi tatmadan gitmek bizim için enteresan oldu diye, böyle bir gastronomimize alışmışlıkları var. Gastronomi bizim için çok önemli.
1: Bunun üzerine şunu da sormak istiyorum. Sizce Balkanlarda Türkiye'nin en güçlü kültürel bağlarından biri hangisi? Dil, müzik, mutfak, tarih, edebiyat veya ortak gelenekler desem. Gastronomi sanırım ilk sırada gelir mi?
0: Hepsi diye bir seçeneğiniz var mı?
1: Hepsi de var.
0: Bakın, inanın ayıramazsınız. Birbirinden ayıramazsınız. Yani çünkü o bölgenin insanı hepsine alışık. Hepsine alışık. Siz sadece nohut tercih edip fasulyeden vazgeçebilir misiniz? Bir gün geliyor, damağınız onu da arıyor. Böyle dil, müzik, film, sinema, gastronomi, baklava, İşte tatlının çeşitleri, o bölge bu tatlının çeşitlerinde çok enteresan şeyleri hediye etmiştir Anadolu'ya, getirdi. Onlar sayesinde bazı şeylerin tadına baktık. Orada geliştirdikleri şeyler. Yani hepsi demezsem diğerleri çok gücenir. O yüzden affınıza sığınarak tercih etmeyeceğim, hepsi diyeceğim.
1: Balkanlardaki Türkçe öğretimine tekrar gelelim. Son olarak da bunu sormak istiyorum size. Türkçe öğretiminin geleceği konusunda nasıl bir tablo var?
0: Balkanlarda Türkçe artık bir lingua franca haline geliyor. Öğrenim dili
1: Öğrenilmesi
0: haline
1: gerekiyor.
0: geliyor. Burada şimdi Türkiye güçlü olduğunda sahada güçlüsünüz. Kaliteli üniversiteniz varsa, iyi film sektörünüz varsa, iyi bir tıp okulunuz varsa, burada ürettiğiniz ürün güçlüyse sahada güçlüsünüz. Şimdi biz Yunus Emre olarak kültürümüz güçlü değilse, efendim üniversitelerimiz kuvvetli değilse, film sektörümüz, ne anlatacağız? Anlatamayız. Dolayısıyla buradan besleniyoruz, ister istemez buradan besleniyoruz ve oradaki karşılık burayla bağlantılı. Bence çok yakın zamanda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türkçe ile anlaşabileceğiz. Türkiye Türkçesiyle. Zaten Türkçe ile anlaşıyoruz da.
1: Size çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz
0: ediyorum efendim.
1: programımıza katıldığınız değerli katkılarınız için sağ olun. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü Uzmanı, Türkolog Mustafa Kayıhan'dı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: yolcuları Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Moda Vakti. Merhaba sevgili Mola Vakti dinleyenleri, işte programımız başladı. Hoş geldiniz diyoruz programımıza.
2: Hoş geldiniz Mola Vakti'ne.
1: Şimdi sana bir soru.
2: Her
1: bir
2: zaman dava olduğu gibi mutlaka tabii soru sorulacak. Evet. Evet.
1: Bir dava var. Sanıklar fareler.
2: Fareler mi?
1: Evet.
2: Sanık.
1: Evet.
2: Mahkeme
1: fareleri mahkemeye çağırıyor ama onlar bu duruşmaya gelmiyor. Sence neden?
2: Nilgün, bu 6 fil 4 kişilik bir otomobile nasıl sığar gibi soğuk bir Amerikan bilmecesi mi?
1: Altı,
2: fareler ve sanık.
1: 6 fil zaten sığmaz. O 4 fildir.
2: Ha, 4 fil arabaya sığdırdın, 6 fil sığmıyor.
1: Tabii, ikisi öne ikisi arkaya binecekler. Gayet gerçek ve ciddi bir soru soruyorum.
2: O zaman ben de sorayım. Fareler niye mahkemeye çağrılsın?
1: Ekinleri yemişler. İnsanların ürünlerine zarar vermişler.
2: Bunun için haklarında dava mı açılmış?
1: Evet.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Sen çizgi film ya da ciddi ciddi animasyon izlemeye mi başladın?
1: Hayır, hayır.
2: Çizgi filmde geçmediyse nerede geçti bu olay?
1: Bu gerçekten olmuş bir olay.
2: Hiç duymadım ama merak ettim, nerede?
1: Sen duymazsın, gençsin, yaşın yetmez ama ben o günleri gördüm Abdullah Bey evladım.
2: Sesinden de anladığım gibi eski tarihlerde oluyor. Ne zaman oluyor peki?
1: Evet, 15. yüzyılda olmuş.
2: Sen 15. yüzyıldaki olayları nereden hatırlayabiliyorsun acaba? Sesin 100 yaş gerilese bile Nilgün Hanım teyzem. 500 yıl var geride.
1: Ben tarih uzmanıyım ya, unuttun mu?
2: Unutmak mümkün değil tabii, doğru. Evet.
1: Yaptığım derin, ayrıntılı ve muazzam araştırmaların esnasında bu bilgilere rastladım Abdullah Bey.
2: Ya gerçek bir mahkeme diyorsun yani.
1: Evet.
2: Peki anlat.
1: 1500'lü yılların başında Fransa'da ekinlere zarar veren fare sürülerine dava açılmış. Fareler mahkemeye çağrılmış. Doğal olarak fareler mahkemeye gelmemiş.
2: İki şeyi merak ediyorum. Hı. Farelerin iradesi var mı ki mahkemeye gelmesinler? Ayrıca fareleri nasıl duyuru yapmışlar, nasıl çağırmışlar?
1: Mahkeme katibi fareleri duruşmaya çağırdığını ilan etmiş.
2: Allah Allah. Fareler anarşik olduğu için mi gelmemişler? Yani protesto mu ediyorlar? Yoksa duruşmaya cevap vermeye lüzum bile görmüyorum mu diyorlar?
1: Yok, anarşik değillermiş. Ekmeklerinin peşinde masum köylü farelermiş.
2: Peki niye gelmemişler?
1: Bunu fareleri savunmak üzere atanan o dönemin en ünlü hukukçusunun savunmasından öğreneceğiz.
2: Giderek ilginçleşiyor bu gerçek tarihi olay. Fareleri savunan bir avukat var yani.
1: Evet, duruşmaya gelmeyince fareler avukat atanmış. Hem de dönemin en ünlü hukukçularından Bartaley Meduhşasnuh atanmış.
2: Nasıl savunmuş? Çok merak ettim gerçekten. Ya fareleri bir insan nasıl savunabilir? Onlar o gün peynir almaya gitmişlerdi de ondan sonra ekinleri gördüler ve mecburen orada aç kaldıkları için ekinleri yemek durumunda kaldılar gibi anlamsız bir savunma mı yapacak? Gerçekten merak
1: ettim. Hayır, çok anlamlı bir savunma yapmış. Müvekkillerim çok geniş bir alana yayılarak yaşadıkları için her birine ulaşmak imkansızdır, çağrınızı duymamışlardır demiş. Ayrıca müvekkillerim kedi ve köpeklerin tehdidi altındadır ve davaya güvenli bir şekilde gelebilmeleri mümkün değildir demiş.
2: Ha, davaya neden gelmediklerini açıklayarak başlıyor.
1: Evet.
2: Ve neymiş, kedi tehdidi altındalar.
1: Kedi köpek.
2: Ha, çok inandırıcı geldi bana. Evet. Güzel savunmuş ama. Yani ne diyeyim, ne olmuş mahkemenin sonucu, onu da merak ediyorum.
1: Fareler beraat etmiş.
2: Allah Allah, gerçekten mi?
1: Evet.
2: Ciddi ciddi mahkeme fareler için kuruluyor. Bir avukat atanıyor. Hakim bunu değerlendiriyor ve fareler beraat ediyor.
1: Evet.
2: Biraz önce hayvan mahkemeleri dedin bize. Hayvanlara dair mahkemeler mi var? Peki bu sorunun devamında
1: evet,
2: mı getirdin?
1: Evet, var.
2: Allah Allah. Neden?
1: O dönemlerde, yani orta çağda, hayvanların da insanlar gibi düşünebildikleri, insanlar gibi ahlaki seçimler yapabildiklerine inanıyorlarmış.
2: Ya yani iradeli olduklarını.
1: Evet.
2: Bayağı Ezop masalları, La Fontaine'den masallar okuyorlar ve bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar o zamanlar.
1: Diyorsun.
2: Tabii sen daha iyi bilirsin. Ben yani bunu sadece değerlendiriyorum.
1: Estağfurullah. Sen de araştırmacı, gazeteci olarak araştırmanı yapmışsın.
2: Hiç böyle bir şeyi araştırmadım. Orta çağda insanlar neden hayvanlara mahkeme kurarlardı? Hayvan ne bilsin peki iyiyi kötüyü nasıl değerlendirecek? Dediğim gibi iradesi yok.
1: Bence de bilmez ama işte o çağlarda buna inanılıyormuş. Öyle olunca da insanlara veya topluma zarar verdiğinde hayvan mahkemelerinde yargılanıyorlarmış.
2: Hala kafama oturmadı. Neden? Hadi insanlar cezalandırılır, ders almaları beklenir. Ya da insanların suç işlemesini engelleyici bir örnek olması amaçlanır. Ama hayvanlar ne anlayacak kendilerine verilen cezayı, neyin dersini alacak?
1: Zaten konunun hayvanlarla bir ilgisi yok. O zamanki hukukçuların, kiliselerdeki rahiplerin işi bunlar. Hayvanların yaptıklarının Tanrı'nın kutsal düzenine zarar verdiğine inanarak cezalandırıyorlarmış hayvanlar.
2: Tuhaf. Yani normal değil. Ben hiç gerçekçi
1: bulamadım.
2: Bak,
1: başka bir örnek daha. 14. yüzyılda Normandiya'da bir domuz bir çocuğun ölümüne sebep olmuş. Domuzu yakalayıp hapsetmiş, mahkemeye çıkarıp, yargılayıp idam etmişler. Böylece acılı ailenin intikam duygusunu engelleyip psikolojik rahatlama sağlamışlar kendilerince.
2: Çok saçma değil mi ya? İdam ne?
1: Daha
2: Domuzu
1: saçması var.
2: idam etmişler. Evet.
1: Daha da saçması var. Cansız nesneleri de yargılamışlar.
2: Onu nasıl yapmışlar?
1: Katil çan hikayesi var. 1500'lü yılların sonlarına doğru Rusya'da Prens Çareviç şüpheli bir şekilde ölmüş. Tabii ki bu ölüm dev bir kilise çanıyla duyurulmuş halka. Ancak halkı isyana teşvik eden bir ritimle çalındığı iddiasıyla çan vatana ihanetle suçlanmış. Mahkeme çanı suçlu bulmuş.
2: Neden? Halkı isyana teşvik eden bir ritimle çalındığı.
1: İçin, evet.
2: Ama çalan kişi suçlu olmaz mı durumda
1: ama
2: eğer böyle bir suç varsa?
1: Çalınan çan.
2: Tamam peki.
1: Ceza olarak çan meydanda kırbaçlanmış.
2: Gerçekten mi? Çan kırbaçlanıyor.
1: Dili sökülmüş. Ve Sibirya'ya sürgüne gönderilmiş.
2: Yok artık bu kadar saçma bir ceza, evet.
1: Oo, daha başka örnekler de var. İngiliz hukukunda bir kural varmış. Hareketli bir nesne, örneğin bir teker, bir insanın ölümüne neden olursa devlet o nesneye el koyar, satıp parasını kiliseye verirmiş.
2: Neden?
1: Ölüm saçan nesneyi günahlarından arındırmak için.
2: İyi bari onlar idam etmiyormuş. Domuzu idam etmişlerdi ya. Düşünsene. Bugün bir teker daha idam edildi. Bu haberi okuduğumuz.
1: Demin hayvan mahkemelerinden bahsettik ya.
2: Evet.
1: Büyükbaş hayvanlar sivil mahkemelerde yargılanıp asılırken, ekinlere zarar veren çekirge veya kurtçuk sürülerine karşı dava açıldığında, mahkeme görevlileri tarlalara gider ve böceklerin duyabileceği şekilde yüksek sesle mahkeme çağrısını okurmuş. Böceklere kendilerini savunmaları için kilise tarafından resmi bir avukat atanırmış. Böceklerin avukatları genellikle de şu savunmayı yaparmış. Bu canlılar da Tanrı'nın yarattığıdır ve beslenmeye hakları vardır. Mahkeme ise genellikle böceklere adil bir süre tanır, ekinleri terk etmeleri için onlara özel bir bölge, örneğin çorak bir arazi tahsis edermiş. Belirlenen sürede tarlaları terk etmeyen böcek sürüsü hakkında mahkeme kesin kararını verirmiş. Rahip tarlanın kenarına gelerek böcekleri Tanrı adına lanetler ve kiliseden dışlarmış.
2: İnsanların düşünceleri, inançları nasıl değişiyor çağlar içinde?
1: İyi ki değişiyor. Yoksa orta çağ karanlığına mahkum olurdu Avrupa. Bak daha neler var neler.
2: İnşallah seri neden olan yağmuru, dona yol açan soğukları da mahkum etmiyorlardır. Ne ilgim, bu kadar saçma şeyler olabilir mi ya?
1: Belki de etmişlerdir. O yönde bir kayda rastlamadım ben.
2: Şükür.
1: Ama insanların suçlu ya da suçsuz mu olduklarını anlamak için farklı metotlar deniyorlarmış.
2: Tanık ya da

0: Delil gerekmiyor mu bunun için? Normalde mahkemelerde bu aranır ya.
1: Gerekiyor ama yoksa işi Tanrı'ya bırakıyorlarmış.
0: Nasıl yapıyorlar bunu?
1: Çeşitli yöntemler belirlemişler. İçi kaynar su dolu kazana bir yüzük atıyorlarmış. Sanık o yüzüğü o kazanın dibinden alıyormuş.
0: Alıyor muymuş? Eli
1: Evet,
0: yanar.
1: yanıyormuş zaten. Onun için rahipler hemen eli beze sarıp mühürlüyorlarmış. 3 gün sonra mührü açıyorlarmış. Eğer sanığın eli iltihap kapmamış ve iyileşmeye başladıysa Tanrı'nın onu koruduğuna ve suçsuz olduğuna hükmediliyormuş.
0: Çok saçma değil mi ve çok acımasızca değil mi?
1: Evet, eğer yara iltihaplıysa kişi suçlu kabul edilir ve idam edilirmiş.
0: Kim bilir kaç masum suçsuz yere idam edildi, kaç suçlu da cezasını çekmeyip mis gibi yaşadı. Ya böyle bir adalet olmayacağı için, yani saçma bir şey, suyun içine sok elini, çok kaynar suyun içinde, dayanıklıysan çek, hiçbir şey olmasın, ya da hemen iltihaplansın, vücudun dayanıksız olsun ve
1: Evet.
0: idam edil.
1: Kızgın demir testi, cadılıkla suçlananlara uygulanan su testi de varmış ama bunları anlatmak istemiyorum çünkü biz eğlence programıyız. Bunlar resmen içimizi kararttı.
0: Eğlenelim derken tüylerimiz diken diken oldu. Orta Çağ adaletini ve adaletsizliğini anlattın. Ne güzel ama ya gerçekten içini karartan ifadeler, açıklamalar, anlatımlardı bunlar. Oh, bu durumda konumuz ne?
1: Cezalar.
0: Tarih boyunca insanlar nelerle cezalandırılmış? İlk cezalar ne zaman ve nasıl başlamış? En komik cezalar, mahkeme kararları nelermiş? Onları paylaşacağız dinleyicilerimizle.
1: Aman sakın gerilmesin dinleyicilerimiz de biz cezaları da eğlenceli yönleriyle anlatacağız diyelim ki gerilip kısmasınlar
0: Şu saate kadar yalnız anlattıklarımız pek iç açıcı değildi ama olsun. Bu programı yaparken hep şunu düşünüyorum. Günümüzde bize çok doğal gelen pek çok şey aslında çok ama çok eskiden yoktu. Bugün konumuz ceza ya. Acaba eskiden ceza var mıydı sorusunu sormak gerekiyor bu anlamda. Senin anlattıklarının dışında cezalardan bahsediyorum. Şimdi birini öldürürsen, malını çalarsan hapse atılıyorsun. İlk çağlarda ne yapılıyordu?
1: Hapse atılmıyorlarmış önce, onu söyleyeyim.
0: Neden?
1: Çünkü insanları hapiste tutmak masraflıymış.
0: Ha, ekonomik gerekçelerle
1: Tabii,
0: tutmuyorlar.
1: düşünsene, mahkumları bir yere kapatıyorsun ve her gün onları beslemek zorundasın. Bu da hiç istenmezmiş. Suçluları sadece yakalayıp yargılayana kadar geçen sürede hapsederlermiş. Onu da en kısa zamanda yapar, cezasını verirlermiş.
0: Domuzu idam edenlerin ne gibi bir karar vereceklerini çok düşünmek gerekmiyor anladığım kadarıyla, evet.
1: Sadece fidye almak için kaçırılan soyluları, siyasi mahkumları kalelerde, zindanlarda bekletirlermiş.
0: Peki insanlar ne zaman günümüzdeki gibi hapsedilmeye başlanmış?
1: 17. yüzyılda Avrupalılar insanları öldürmek ya da sakatlamak yerine onları kapatarak ıslah edebilir miyiz diye bir fikir atmışlar ortaya ve denemeye başlamışlar. 1700'lerin sonlarında ve 1800'lerde modern hapishane sistemi ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş biraz daha geliştirilip suçluyu toplumdan ayırmak, çalıştırmak, eğitmek ve ıslah etmek amaçlanmaya başlanmış. İngilizce'de penitentiary, cezaevi kelimesi bile pişmanlık duymak anlamındaki bir kökten türetilmiş.
0: Peki hapis cezası sistemi kurulmadan önce insanlar nasıl cezalandırılıyormuş?
1: Yazının olmadığı dönemlerde bile, yani yaklaşık 10 bin yıl önceki ilk köy topluluklarında bile kurallar varmış. Birisi cinayet işlerse, hırsızlık yaparsa, kabileyi tehlikeye atarsa kabileden kovuluyor, dayak atılıyor, sürgüne gönderiliyormuş.
0: Bu senin söylediklerin sözlü kurallar. Bir de yazılı kurallar var. Onlar nasıl devreye giriyor onu anlatalım sana şimdi.
1: Hadi anlat, dinliyorum.
0: İlk büyük yazılı hukuk sistemi milattan önce 2100'de Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Ur-Nammu kanunları adını taşıyor bunlar. Sümerler tarafından hazırlanıyor. Hangi suçlara hangi cezaların verileceği belirleniyor. Sonra ünlü Hammurabi kanunları yazılıyor. Milattan önce 1750 yılında yazılan bu kanunlarda 280 civarı kanun var. En ünlü kuralı göze göz, dişe diş. Ancak bu söz çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Amaç herkesi kör etmek değil. Verilen cezanın işlenen suçtan daha ağır olmamasını sağlamak.
1: Sonra sahneye Roma Cumhuriyeti çıkmış ve denmiş ki delil toplamak, tanık dinlemek ve savunma hakkı olmalı ceza kanunlarında.
0: Sürgüne göndermek, kırbaç, para cezası, idam, köle edilmek gibi cezalar var. Ve ilginçtir ki o dönemlerde insanlar idamdan çok sürgün edilmekten korkuyorlar. Çünkü sürgün edilen ailesini kaybediyor. Korumasız kalıyor, yalnız başına kalıyor.
1: Evet, enteresan. Çok mu konuştuk? Bir müzik çok arası verelim mi?
0: Çok konuştuk, çok tarihi bilgi verdik.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir müzik arası verelim, sonra neşemizi yerine getirelim.
1: Peki.

0: Eski zamanların ilginç cezalarına, komik cezalarına gelelim artık birazcık da.
1: Hemen antik Yunan, antik Roma, Mezopotamya ile başlarsın sen şimdi.
0: Başlarım, evet. Eski zamanların suçları da cezaları da çok ilginçmiş. Mesela antik Yunan'da sürgün en yaygın cezalardan biriymiş. Özellikle Atina'da halk oylamasıyla bir kişiyi 10 yıl boyunca şehirden uzaklaştırabiliyorlarmış. İlginç olansa bu insanın suçlu olması gerekmiyormuş. Çok güçlenmiş olması bile sürgüne gönderilmesi için yeterliymiş.
1: Taş taşıtıyorlarmış. Küçük suç

0: için verilen cezalardan biriymiş bu. Hem ceza hem toplumsal fayda sağlanıyor.
1: Bazı şehir devletlerinde suçlu kişi halkın önünde hatasını kabul edip özür dilermiş.
0: Demek ki o dönemlerde prestij, itibar, bunlar çok önemli kavramlar.
1: Evet, o dönemlerde önemliymiş ama şimdiye baktığımızda, şimdiye geldiğimizde bunun önemli olmadığını görüyoruz.
0: Kimse o durumu değerlendirmiyor ya. İtibarım sarsılır, prestijim kaybolur.
1: Öyle bir şey yok, kalmadı. Mirim diyelim. Şimdi vatandaşlıktan çıkarma var ya, aynı ceza antik Yunan ve Roma'da da varmış ve çok ağır bir cezaymış.
0: Ne yapıyorlarmış yani? Sınır dışı mı ediyorlarmış?
1: O sürgün cezası. Vatandaşlıktan çıkarılan oy kullanamıyor, kamu görevine gelemiyor ve mahkemelerde hak iddia edemiyormuş.
0: Resmen yok sayıyorlar o insanı.
1: Evet, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde ağır suçlular bazen madenlerde çalışmaya gönderiliyormuş. Bu ceza en korkulan cezalardan biriymiş. Madende çalışmak çok zorlu olunca.
0: Nilgün, bazı toplumlardaysa insanları damgalıyorlarmış.
1: Nasıl?
0: Vücuduna işaret koyuyorlar. Zina, ihanet ve ağır suçlar için uygulanıyor bu ceza. Özellikle kadın ve erkeklerin yüzlerinde kalıcı iz bırakmak, toplum içinde teşhir etmenin bir yolu olarak görülüyor.
1: Televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde çocuk tacizcileri "Ben tacizciyim" yazan tişört giymek zorunda bırakılıyormuş.
0: Kötü değil bence. Utansınlar. Yani biraz daha utanarak yaşarlar, belki ders alırlar.
1: Başkalarına da
0: Örnek
1: örnek
0: olurlar. Ya
1: olurlar diyorsun.
0: başkalarının yapmamasını sağlarlar, daha doğru deyimle.
1: Evet, başkalarının da ders
0: Olmasını
1: almasını diyelim.
0: sağlarlar.
1: Evet. Tazminat ödemek o zamanlarda da varmış. Hırsızlık yapan kişi çaldığı malı birkaç katıyla geri ödüyormuş. Bir koyun çaldıysa 4-5 koyun ödemek zorundaymış.
0: Bir başka ceza var. Köle yapılma cezası. Diyelim ki birinden borç aldın ve ödeyemedin. Belli bir süre ya kendisi ya da ailesinden biri alacaklı için çalışmak zorunda kalıyor. Bu bazen ömür boyu olabiliyor, yani köle oluyorsun. Çok komik cezalar da var ama.
1: Evet, eşeğe ters bindirme cezası mesela. Osmanlı'dan Avrupa'ya kadar çeşitli yerlerde görülen bir utandırma cezasıymış bu. Suçlu eşeğe yüzü kuyruğa dönük şekilde bindirilir ve şehirde dolaştırılırmış ki kişinin yaptığı hatayı herkes görsün, duysun diye. Yaramazlık yapan veya küçük suç işleyen kişilerin boynuna bazen çan takılırmış. Adam yürüdükçe çan çınlar ve insanlar da dönüp ona bakarmış.
0: Çok utanç verici değil mi ya?
1: Evet,
0: Çok
1: gerçekten
0: kötü.
1: öyle. Bir de dedikoducu sandalyesi varmış Orta Çağ Avrupa'sında. Aşırı dedikodu yaptığı düşünülen kişiler bazen özel bir sandalyeye bağlanıyormuş. Bazı yerlerde bu sandalye suya batırılıp çıkarılıyormuş.
0: Duramaz. Dedikoduculuk çok fena bir alışkanlık. Suyun altında da dedikodu yapmaya devam eder o.
1: Bazı bölgelerde küçük suç işleyenler hayvan sesleri çıkarmaya veya komik kıyafetlerle dolaşmaya zorlanabiliyormuş.
0: Western, kovboy filmlerini hatırla.
1: Hatırlıyorum.
0: Katrana bulanıp kuş tüylerinin içine atılıyordu suçlular.
1: Evet, hatırlıyorum. Bazı şehirlerde kamu düzenini bozan kişiler meydanda özür metni okumaya zorlanıyormuş.
0: Şimdi düşün. Ben Ahmet, aptallık yaptım. Herkesten özür diliyorum diyor.
1: Bunu bir kere değil, pek çok kere söylemesi lazım bence.
0: Şöyle mi yani? Ben Ahmet, aptallık yaptım. Herkesten özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum,
1: Evet,
0: aptallık yaptım.
1: evet.
0: Aptallık yaptım, herkesten özür diliyorum. Bunu birkaç kere söylediğinde rahatlayacak mı? Cezasını çekmiş olacak mı?
1: De günlerce söyleyecek
0: Ha bir de
1: bence. Tabii tabii
0: günlerce.
1: ben olsam öyle ceza verirdim.
0: Çok...
1: Komik şapka takma var bir de. Bazı Avrupa şehirlerinde suçlulara devasa ve dikkat çekici şapkalar giydiriliyormuş. Şapkanın üstünde de suçları yazılabiliyormuş.
0: Bugün olabilirdi aslında bu. Yani.
1: Keşke olsaydı değil mi? Böyle led ışıklısı yapılsa, ışıl ışıl geçseler.
0: Suça bile, suçluya bile, onların şapkasına bile ışıltık attın ya. Tebrik ediyorum seni.
1: Katarım tabii ki. Uzaktan görünsünler.
0: Bazı yerlerde tembel olduğu düşünülen çocuklar ya da gençler canlı horoz taşıyarak dolaştırılıyor. Bu tembelleri çalışkan yapmayı amaçlıyormuş.
1: Çalışmaz onlar.
0: Horoz bile etkilemez onu diyorsun. Bazen suçlulara günlerce temizlik yaptırılıyor, meydanlar süpürtülüyormuş onlara.
1: Günümüzde de var bu tip cezalar. Birazdan paylaşacağız dinleyicilerimizle.
0: Aşırı konuşan kişilere, yani gevezelere, belirli bir süre sessiz kalma cezası veriliyormuş.
1: Bu konuşma meraklıları için çok ağır bir ceza. İlkokulda tıp oynatırlardı,
0: hatırlarsın. Benzer bir ceza, doğru. Bak, bu ceza da çok güzel. Yalancılara ya da dedikoduculara bazen komik hayvan maskeleri taktırılıyormuş ve şehrin içinde dolaştırılıyormuş bu kişiler.
1: Keşke günümüzde de olsa. Maskeleri taktırıp televizyonlara çıkarsalar.
0: Komik komik dolaşsalar
1: tabii.
0: Diyorsun. Bak, belki de cezaların en ilginci geliyor şimdi Nilgün. Aynaya baktırma cezası. Bazı yerlerde suçlulara uzun süre suçlarını düşünmeleri için yalnız bırakılma ve öz eleştiri yaptırma cezası veriliyormuş.
1: Şimdi de diyoruz ya, kötü bir iş yapanlara, suç işleyen ya da etik dışı davrananlara aynada kendi yüzüne bakabiliyor musun diye. Demek ki temeli binlerce yıl öncesine dayanıyor.
0: Hasretinden prangalar eskittim der Ahmet Arif şiirinde. Pranga da eski zamanlardan kalma bir cezalandırma yöntemi. Mahkumların ayaklarına takılan ağır demir halkalara deniyor pranga. Mahkumları o ağır demirlerle yaşamak zorunda bırakıyorlar o dönemde.
1: Çok ağır bir ceza. İnsan ne koşabilir, ne de yürüyebilir o ağırlıkla.
0: Ve yine filmlerden hatırlayacağım bir ceza, kürek çekmeye mahkum edilmek. Kürek çekme cezası. Özellikle denizci devletlerde suçlular savaş gemilerinde kürek çekmeye mahkum ediliyor. Günlerce kürek çekmek çoğu zaman ölüm cezasından daha ağır kabul ediliyor.
1: Bence cezaların en ağırı geliyor şimdi. Suçlu başı ve elleri tahta bir düzeneye sıkıştırılmış halde meydanda saatlerce veya günlerce bekletiliyormuş. Halk bağırıyor, alay ediyor, çürük sebze meyve atıyormuş. Tabi sosyal medya da yok o zaman. Dislike atarlardı şimdi olsa. Ama şimdi çürük domates atıyorlar, yumurta atıyorlar.
0: Çok küçük düşürücü ve ürkütücü bir ceza bu. Düşünsene, elin kolun bağlı, sana sürekli bir şeyler atıyorlar ve dislike atmaya da benzemiyor. Rezil oluyorsun ve günlerce sürüyor bu.
1: Korkunç ama çok caydırıcı.
0: Sana başka bir soru soracağım. Para cezaları acaba ne zaman çıktı?
1: Biraz önce dedik ya, hırsız çaldığının 4-5 kat fazlasını ödüyormuş diye. Bence ilk para cezaları onlar olsa gerek.
0: Ben de sana biraz önce açıklamıştım ya, Ur, Nammu ve Hammurabi dönemlerinde cezalar yazılı hale gelmişti diye. Doğrudan para ve mal tazminatı bu yasalarda öngörülüyor. Mantık şu: zarar verdiysen zararı karşıla.
1: Hammurabi kanunlarındaki göze göz, dişe diş vardı ya, bu her zaman uygulanmıyormuş. Onun yerine cezalar mala çevriliyormuş.
0: Yani bir tür tazminat ödüyor. Göze göz, dişe diş dedik ya, şimdi kolunu kırdıysa diğerinin de kolu kırılmıyor. Onun yerine kolu kırdı, ona karşılık 4 tane inek veriyor, tazminatını ödemiş oluyor. Bu
1: evet.
0: Şekilde değil mi uygulama? Yanlış anlamıyorum.
1: Yok, doğru anlamışsın, evet. Bir de Germen topluluklarındaysa kan bedeli diye bir uygulama varmış. Bir kişinin öldürülmesi durumunda aileler arasında uzun sürecek bir kan davası yerine belirlenmiş bir tazminat ödeniyormuş.
0: Para cezaları Romalılar döneminde sistematik hale geliyor ve yaygınlaşıyor. Özellikle kamu düzenini bozmak, vergi kurallarını ihlal etmek, ticari suçlara ait cezalar parayla ödeniyor.
1: Osmanlı İmparatorluğu döneminde de para cezaları oldukça yaygınmış. Küçük suçlarda para cezaları kesiliyormuş. Devlet açısından bu durum avantaj sağlıyormuş. Suçlu çalışmaya devam ederken devlet gelir elde ediyormuş ve hapishane masrafı da olmuyormuş.
0: Bir de hala uygulanmakta olan geleneksel toplumsal kültüre dair cezalar var.
1: Mesela konuşmama cezası. Bazı geleneksel topluluklarda bir kişiye vurmak ya da para cezası vermek yerine kimse onunla konuşmaz. Selam verilmez, hatrı sorulmaz, yardım eli uzatılmaz.
0: Çok ağır bir ceza değil mi? Medeni,
1: evet.
0: Öyle oluyorsun.
1: Düşünsene, insan sosyal bir varlık, bir anda yalnız
0: yani
1: kalıyorsun.
0: Bir uygarlığın içinde, bir topluluğun içinde,
1: evet.
0: Ölüsün aslında,
1: evet.
0: Yoksun yani, yok sayıyorlar
1: seni. En ağır ceza yalnız bırakılmak bence. Bir de sofraya çağrılmamak var. Bazı geleneksel köy toplumlarında düğün, cenaze veya bayram sofralarına davet edilmemek ciddi bir mesaj olarak görülür. Bu, sen artık bu grubun tam bir parçası değilsin anlamına geliyor.
0: Bir de lakap takılması var. Birçok toplumda resmi olmayan ama etkili bir ceza. Bir hata yapan kişi yıllarca o olayla ilgili bir lakapla anılabiliyor.
1: Böyle insanların anne babaları ve çocuklarına üzülürüm ben. Onların hiçbir suçu yokken lakap takılan kişi yüzünden onlar da utanç duymak zorunda
0: Evet, şu
1: kalıyor.
0: lakaplı adamın oğlu,
1: Evet.
0: torunu. Gerçekten kötü ya.
1: Evet,
0: Yani niye o
1: bence de.
0: çileyi onlar
1: Tabii.
0: çekiyor, o cezayı onlar çekiyor? Bir de ayıp ettin kültürü var.
1: Bazı toplumlarda resmi ceza yoktur ama ayıp kavramı çok güçlüdür. Mesela yaşlıya saygısızlık, misafire kötü davranmak, sözünde durmamak hukuken suç olmayabilir ama sosyal çevrede ciddi itibar kaybına yol açabilir. Keşke para cezası yeseydim de bu bakışları görmeseydim, bu duyguları yaşamasaydım, hissetmeseydim diyebilir insan, değil
0: O
1: mi?
0: zaman hemen sorayım sana. Sence hangisi daha ağır bir ceza? 500 bin lira para cezası mı? Yoksa tüm mahallenin bir ay boyunca sana küsmesi, seninle hiç konuşmaması, seni yok sayması mı? Bir ay boyunca hiçbir düğüne, derneğe, sofraya davet edilmemek mi? Yani 500 bin lirayı vermek mi istersin, yoksa bir ay boyunca yok sayılmayı tercih mi edersin?
1: 500 bin lirayı vermek isterim. Para cezası kesilsin ama dost sohbetleri, dost davetleri, arkadaşlıklar kesilmesin.
0: Çünkü o bir ay bir ömür gibi gelir değil mi insana? Çok
1: Kesinlikle,
0: çok üzücü olur.
1: kesinlikle.
0: Yine bir müzik arası verelim. Sonra ülkemizde ve dünyada verilen ilginç cezalara geçeceğiz.

0: Evet, geldik ülkemizde ve dünyada verilmiş ilginç cezalara.
1: Erzurum'da elektrik saatinin mührünü bozduğu gerekçesiyle yargılanan 77 yaşındaki kadına 5 ay süreyle düğünlere gitmeme cezası veriliyor. Yaşlı nine faturayı ödeyemediği için sayıcı mühürleniyor. Fakat hasta kızı var ve onun cihazlarının çalışması için elektrik gerekli. Yoldan geçen birinden yardım istiyor, o da mührü açıyor. Diyor ki nine, hakim yaptığım hata yüzünden beni mağdur etmedi. Düğünlere gitmeme cezası vermişler. Zaten benim bu yaştan sonra düğüne gidecek halim mi kaldı?
0: Cezadan halay çekmeden sıyrılmış yani.
1: Öyle de bakmak mümkün.
0: Hatta senin deyiminle altın götürmekten de kurtulmuş olabilir
1: benim
0: yani.
1: Benim deyimim ne değil de altın... Alabilen hani var, alamayan var.
0: Doğal sen dersin ya düğünlere gitmekten
1: altın
0: hani
1: götürebilecek durumda değil zaten. Dikkat edersen elektriği
0: evet,
1: kesilmiş.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Sen bayağı uçlarda değerlendirme yaptın.
0: Şu da olabilir. Hadi nineciğim düğüne gidelim diyor biri. Yok ben gelemem cezalıyım diyor.
1: O da olabilir evet.
0: Sakarya'da ormanda kaçak ağaç kestiği iddiasıyla yargılanan bir kişiye fidan dikme ve orman faaliyetlerinde çalışma cezası, dişi Hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan başka bir kişiye ise PTT binasını boyama ve çevresini temizleme cezası verilmiş. Trafik cezası alana kavşakta düdük çaldırsalar mesela, çok konuşana kütüphanede nöbet tuttursalar, çöp atana asfalt temizlettirseler daha mı caydırıcı olur acaba, ne dersin?
1: Olur aslında, yani öyle düşününce olur. Aslında bu insanlara hapis cezası veriliyor, sonra bu cezalar sosyal sorumluluk cezalarına dönüştürülüyor. Yani senin söylediklerin de buna dönüşüyor aslında. Hı-hı. Bir daha da yapmaz. Ya
0: değil
1: asfalt
0: mi? Bence
1: temizlediğinde
0: de.
1: Bir daha
0: düşünsene
1: yapmaz.
0: ortada
1: Bir daha
0: sürekli düdük çalıyor. Kastamonu'nun Araç ilçesinde eşe karşı basit yaralama ve hürriyetten yoksun bırakma suçundan yargılanan bir adam, eşime vurduğum için eşimden ve tüm Araç halkından özür diliyorum ibaresi bulunan 1000 adet el ilanını vatandaşlara dağıtma ve 50 adet fidan dikerek 6 ay süreyle bakımlarını yapmakla cezalandırılmış. Davranışlarını değiştirmeye etkisi olmuştur inşallah diye
1: İnşallah
0: düşünüyorum.
1: yani yedisinde neyse yetmişinde odur diye bir söz var ama belki de bu ders alınacak bir durum olmuştur.
0: Evet.
1: Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yargılanan ve 30 gün hapis cezası verilen suçlunun cezası 2 ay süreyle Kayseri spor maçlarına gitmekten yasaklanması tedbirine çevrilmiş. Eğer ciddi bir taraftarsa çok ciddi bir ceza bu.
0: Sivas'ta eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan adama 10 ay süreyle Sivas Spor'un maçlarına gitmeme cezası verilmiş. Bak bu erkekler için çok etkili bir ceza herhalde, maça gitmeme cezası.
1: Eşine şiddet uyguluyor, maça gitmediği için üzülüyor ya. Bu bence 10 ay değil, hiç gitmesin. Ben Sivas Spor'un yöneticisi olsam bunu bir daha hiç maça sokmam yani. Kapıdan giremez derim. Edirne'de kaçak elektrik kullanmaktan yargılanan kadına 3 ay 10 gün güzellik salonuna ve düğüne gitmeme cezası verilmiş. Kadınlar için de bu önemli olsa gerek.
0: Çok önemli ama tüm arkadaşları geçmiş olsun diye aramışlardır bence.
1: Neden? Güzellik salonuna gidemeyecek.
0: Evet.
1: Düğüne de gidemeyecek.
0: Ya çok önemli tabii. Karşılıksız çek vermek, mal beyanında bulunmamak ve borcunu yasal sürede ödememek suçundan yargılanan ikisi kadın 4 kişiye 65 yaşından büyük oldukları için 10 günle 15 gün arasında konuttan çıkmama cezası verilmiş. Genç olsalar ev hapsi derdik de o yaşta bir insan için bence bir dinlenme olabilir yani. Güzel bir ceza olmuş.
1: 65 yaşına gelmiş. Dinleninceye kadar dinlenmiştir o arada ama bilemedim.
0: Ama yani insanlar o yaştan sonra çok evden çıkmak istemezler ya.
1: Çok ceza dedim. Değil diyorsun yani.
0: Yani. Artvin'de konut dokunulmazlığı suçundan hapis cezasına çarptırılan gencin cezası denetimli serbestlik kapsamında lise eğitimini tamamlamaya çevrildi.
1: İyi, mezun olacak.
0: Bence de.
1: At arabasıyla gece hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan adama mahkeme heyeti tarafından 3 ay 26 gün süreyle atlı araba kullanmama cezası veriliyor.
0: Babasının arabasını alıp kaza yaptıktan sonra polise yanlış bilgi verdiği belirlenen gence 5 yıl internet kafeye girmeme cezası verilmiş. Tabii internet kafe o dönemin gençleri için şimdiki gençlerin wifi'siz kalması gibi bir şey. Çok önemli bir ceza bence.
1: Ama ben pek caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir
0: neden?
1: De yaptığı hatayla bu ceza çok koşut mu? Çok tartışılır bu yani.
0: Ama yani bir genç için o dönemde internet kafeye gidememek
1: Bir genç için ehliyetsiz babasının arabasını alıp kaza yapmak.
0: İşte onun karşılığında o ceza veriliyor. Bence güzel bir ceza. Yani şimdiki gençlerin elinden böyle bir suç
1: Telefonlarını almak gibi.
0: işlediklerinde telefonlarını almak gibi.
1: Elektrik hırsızlığı iddiasıyla Erzurum'da yargılanan kadına 6 ay süreyle komşuya gitmeme cezası verildi. Gerçekten güzel bir
0: E,
1: cezaymış bu.
0: komşusu gelir, kek yapar, börek yapar, birlikte geçirirler
1: Elektrik
0: cezayı.
1: hırsızlığı yapan kadına mı gidecek?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Yani bizde camdan uzanır, komşu ne yapıyorsun diye yine sohbetini muhabbetini sürdürür yani.
1: Cezayı biz veriyoruz ama komşular dinlemiyor diyorsun.
0: Dinlemez. Bizde
1: Dünyada
0: komşuluk farklı çünkü.
1: da benzer uygulamalar var.
0: Ohio'da bir kadın taksiyle yaklaşık 48 kilometre yol gidip ücreti ödemeyince hakim aynı mesafeyi yürümesine ceza olarak vermiş. Parasını vermediğin yolun değerini anla mantığıyla.

0: eğitim programı gibi olmuştu.
1: Çocuk şarkısı dinletmek. Acaba kaç yaşındaydı? Devleti dolandıran bir çiftin evinin önüne bu evde yaşayanlar hüküm giymiş hırsızlardır yazılı tabela asılması şart koşulmuş.
0: Eskiden, gerçi şimdi de var da, dikkat köpek var yazardı ya kapılarda, onun gibi bir şey, ama burada insan zile basarken iki kere düşünür
1: Bu adam
0: herhalde.
1: dolandırıcı.
0: Bir hakim bazı alkollü sürücülere hapis yerine trafik kazalarında ölen insanların bulunduğu morgları ziyaret ettirip sonuçlarını görmelerini istedi. Evet, bazen en ağır ceza yaptığın hatanın sonucuyla yüzleşmek olabilir.
1: Bir genç yüksek sesle rap dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği için saatlerce klasik müzik dinleme cezası almış. Bence iyi müzik zevki gelişmiş. Rivayete göre 15 dakika
0: Çok
1: sonra
0: da
1: pes etmiş
0: gelişmemiş.
1: ama.
0: Müzik dinleyelim mi?
1: Elbette.

0: Sence ceza sistemi sadece insanlık aleminde mi var?
1: Hayır, hayvanlarda da vardır. Hatırlasana arıları anlattığımız programda payına düşenden fazla bal yiyen işçi arıyı diğer işçi arılar önce uyarıyor, devam ederse kovandan atıyorlardı.
0: Üstelik arılar yalnız değilmiş. Birçok hayvan türünde ceza sistemi var. Kurtlarla başlıyorum. Kurt sürülerinde bir hiyerarşi var. Alt seviyede bir kurt liderlere meydan okursa, çiftleşmeye kalkarsa lider kurt başta olmak üzere sürüdeki diğer kurtlar onu bir güzel uyarıyorlar.
1: İşçisin sen, işçi kal diye mi?
0: Onun gibi yani uyarı biraz sert oluyor ama neyse. Genç kurt bu uyarıdan ders almazsa, haddini bilmezse sürüden kovuluyor ki sürüden kovulmak çok ağır bir ceza. Çünkü tek başına yaşayamıyor kurtlar.
1: Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.

0: diye bir atasözümüz var.
1: Burada sürüden ayrılan kurtu kim kapar diye de bir sorumuz var. Çünkü yalnız başına yaşayamıyor.
0: Daha güçlü hayvanlar herhalde.
1: Fillerde de genç ve taşkın erkek filler yaşlı filler tarafından fiziksel olarak durduruluyor. Ama onlar kurtlar gibi zalim değil, sürüden atılmıyorlar.
0: Sadece kulaklarını çekmekle mi yetiniyorlarmış acaba?
1: O koca kulağı çekmek de ceza gerçekten. Fil kulağı düşünsene.
0: Hortumlarıyla mı çekiyorlarmış?
1: Ne bileyim ben, hem fil nereden bilir ki kulak çekmeyi bu arada.
0: Sen dedin durduruyorlar ama atmıyorlar diye.
1: Kulak mı çekiyorlar dedim ben,
0: Demedin
1: durduruyorlar
0: ama
1: dedim.
0: gözlerinin önüne getirsene olayı. Bir fil diğer filin kulağını böyle hortumuyla çekiyor.
1: Getiremedim.
0: Sen atı da zaten stüdyoda hayal edememiştin
1: Normal
0: atları
1: olarak atın
0: konuştuğumuzda.
1: stüdyoda ne işi var diye
0: Senin
1: sordum.
0: hayal gücün uçak modunda
1: Teknolojinin dışına çıkamıyorsun diyorsun. Var olanla değerlendirme yapıyorum. Doğru. Allah Allah. Ben penguenlere geçiyorum.
0: Peki.
1: Yani bu hayal gücümü sınırlayıp yine. Komşularının yuvasından taş çalan penguenler diğer penguenler tarafından gagalanıyormuş.
0: İyi yapıyorlar. O kadar buzun içinde bir taş kolaylıkla mı bulunuyor?
1: Evet. Sen penguenlerin kadısı olarak diye bir değerlendirme yaptın diyebiliriz. Şempanze topluluklarında bencil davranan, yemeğini paylaşmayan ya da hile yapan bireyler grubun diğer üyeleri tarafından dövülüp dışlanıyor.
0: Nasıl yani? Sırtlarını mı dönüyorlarmış?
1: Hayır, parmaklarını uzatıp küstük diyorlar. Ne bileyim ben, sırtlarını mı dönüyorlar, parmaklarını uzatıp
0: Belki
1: küs mü diyorlar yani.
0: muzunu yalnız yemek zorunda bırakıyorlardır.
1: Tamam.
0: Hani
1: Toplumsal cezalandırmanın şempanze versiyonu.
0: okuduk ya şimdiye kadar.
1: Ben balıklarla devam edeceğim.
0: Peki.
1: Temizlikçi balıklar var. Bunlar bütün balıkların üzerindeki parazitleri yiyerek besleniyor. Ancak bazen işi abartıp büyük balığı ısırıp canını acıtabiliyor. Kral balığın canı acıdı. Bunu bir erkek balık fark edip ısıran da dişi ise bir güzel kovalayıp hırpalayıp cezalandırıyor.
0: Gücü anca dişi balığa yetiyor işte. Isıran erkek balıksa niye onu kovalamıyor ki?
1: Belki de erkek balıkların çenesi o kadar güçlü değildir. Yani bunu bir biyolojik olarak tanımlamamız mümkün olabilir. Dişi balıkların çenesi doğadaki diğer bütün dişilerinki gibi daha güçlüdür.
0: Sen
1: Çenesi.
0: şimdi biz kadınlara laf mı çarptın?
1: Hayır, ne haddime. Ben hemen konuyu kapatıyor ve mirketlere geçiyorum.
0: Hayır kapatma. Biz kadınların çenesi değil hafızası güçlüdür. Bunu yazdık, unutmayacağız. Sen eve gidince nasıl hırpalanacağını düşün bu yayından sonra bence.
1: Mirketlerde nöbet tutma sistemi varmış. Bazı mirketler nöbet tutar, yırtıcıları gözetlerlermiş. Eğer nöbetçi mirket görev yerini erken terk eder veya uyuyup da sürüyü tehlikeye atarsa, lider dişi mirket ve diğerleri tarafından bir güzel dövülüp sürüden atılırmış. Hep sürüden
0: Direkt
1: atıyorlar dikkat
0: sürgün. Af
1: edersen.
0: yok yani.
1: Arıları hatırlatmıştın ya, arılarda başka cezalar da var. Kraliçe arı dışındaki işçi arılar bazen kovandaki yataklara kendi yumurtalarını bırakıyor. Diğer işçi arılar bu kaçak yumurtaları hemen belirliyor, yiyerek yok ediyor. Yumurtayı bırakan işçi arıyı da bulurlarsa ısırarak, cezalandırarak kovandan atıyorlar. Yine birileri birilerini attı.
0: Kraldan çok kralcı işçi arılar.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Niye öyle diyorsun? Soylarının genetiğini temiz tutmak için yapıyorlar bunu bence.
0: Olsun, sevmedim. Ne var? Bir de garibin çocuğu tahta otursa, araya kaynasa, hiçbir şeyi araya kaynatmıyorlar.
1: Oldu, tamam. Ala kargalar var. Bunlar da az değil.
0: Ama hep denir zaten kargaların zeki olduğu.
1: Şimdi bir karga yiyecek buldu ve bunu saklayacak ne gün. Bakıyor ki etrafında onu gören başka bir karga var. Yiyeceği saklıyor gibi yapıp saklamıyor.
0: Neden?
1: Başka karga gelip almasın diye. Ama karganın yaptığı bu hile fark edilirse diğer kargalar buna karşı tavır alıp onunla bir daha yiyeceklerini paylaşmıyor.
0: Keşke bu hassasiyet insanlarda da olsa. Hiç kimse aç kalmazdı.
1: Resus makakları sürüler halinde yaşıyor. Bu makaklar yiyecek bulduklarında sürüye haber vermek zorunda. Eğer bir makak yiyecek bulur ve bunu diğerlerinden gizleyip tek başına yemeye çalışırsa ve yakalanırsa, diğer maymunlar buna bir güzel saldırıyor.
0: Bu arada resus deyince kan grubundaki RH faktörü o resusun RH harflerinden geliyormuş. RH harflerinden alıyormuş RH.
1: İlginç bir bilgi.
0: Evet.
1: Resus
0: Yani kan
1: makaklarından.
0: grubumuzdaki RH'ın arkasında bir maymun

0: hikayesi varmış ama hikayeyi araştırmadım tabii, bu kadarını
1: Ama
0: biliyorum.
1: ilginç bir anekdot.
0: Evet.
1: Kaya kırlangıçları koloniler halinde yaşayıp birlikte avlanıyor. Bir kırlangıç bir böcek sürüsü bulduğunda diğer kırlangıçlara haber vermek zorunda. Ama bu haberi vermeyip kendi yemeye kalkışırsa diğer kırlangıçlar bu oburu bir güzel gagalıyor. Hatta yuvasına zarar vererek onu mülksüz bırakıyor. Çok
0: Bak
1: acımasızlar
0: sen şu
1: yalnız.
0: kırlangıçlara, yuva bozanın yuvası olmaz lafını duymamışlar mı?
1: Duymamışlar. Sen bir ara kırlangıçlara de ki yuvasını bozmayın arkadaşınızın. Yuva
0: Görsem söylerim.
1: bozanın yuvası
0: Evet.
1: olmaz. O atasözü başka türlü yuva bozan insanlar için yalnız, kırlangıçlar için değil. Bunu da hatırlatayım sana.
0: Peki.
1: Ciklet balıkları var. Büyük bir aile yapısı içinde yaşıyorlar. Bunlarda da kral ve kraliçe balık gibi baskın bir üreme çifti var. Ve diğerleri bu çiftin yardımcısı statüsünde. Görevleri de baskın çiftin yumurtalarını korumak ve yuvayı temizlemek. Eğer bir yardımcı balık görevini aksatıp yuvayı iyi temizlemeyip yavruyu iyi korumazsa bu azgın çift yardımcı balığa saldırıp ısırıp yuvadan kovuyor.
0: Ya yazık, belki yardımcı balık hastaydı o gün.
1: Hasta değilmiş ki o ısırığı yiyip kovulan yardımcı balık hemen yuvaya koşup daha büyük bir iştahla yuvayı temizleyip yavruya bakıyor.
0: Ne yapsın garip? Evde çoluk çocuk ekmek bekliyorsa kolay mı geçim?
1: Ya yuvada yaşıyor zaten ne çoluk çocuğu Nilgün.
0: Olsun ama ben üzüldüm bu yardımcı balığın haline.
1: Sen dikkat edersen tüm hayvanlara üzüldün.
0: Evet.
1: Kovulan, atılan, yuvalarından gönderilen tüm hayvanlara böyle bir empati geliştirdin
0: Evet,
1: sen.
0: empati yaptım.
1: Ama
0: Sen.
1: geneli suçlu. Onu da hatırlatmak isterim.
0: Peki.
1: Ya uyusunlar, kurallara uysunlar. Oranın bir düzeni var, düzeni bozmasınlar.
0: Ya insanlar uymuyor, hayvanların kuralları
1: Niye bu
0: uymasını
1: kadar
0: mı bekliyorsun?
1: beklenti? Vervet maymunları tehlike fark ettiklerinde çığlık atarak diğer maymunları uyarıyorlar. Ama her tehlikenin çığlığı ayrı. Yani leopara ayrı bir çığlık atıyorlar, yılana ayrı, kartala ayrı çığlık atıyorlar. Diğer maymunlar bu çığlığa göre ya ağaca tırmanıyor ya da yere saklanıyor. Bazı genç ve düşük statülü maymunlar sırf diğer maymunları korkutup ellerindeki yiyeceği düşürmelerini sağlamak için yalan yere leopar alarmı veriyormuş. Uyanıklardı ama bak dikkat edersen.
0: Evet.
1: Ancak alarmın yalan olduğu anlaşılınca bu yalancı maymuna sürü hemen saldırıyor ve bir güzel hırpalıyor. Sonraki zamanlarda da verdiği alarmları dikkate almıyorlar.
0: Boşa dememişler. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
1: Her şeyi de bir atasözüne
0: Bağlarım,
1: bağlarmış.
0: evet. Biz insanlar adalet duygusu ve toplum düzenini korumak amacıyla ceza sistemi işletiyoruz. Acaba hayvanlar da adalet duygusuyla mı hareket ediyor?
1: Bunu ölçmek için bir test yapmışlar, bir deney. Hayvanlarda adalet duygusu var mı? Deneyin yapıldığı hayvan grubu kapuçin maymunları.
0: Nasıl bir deney bu?
1: Kapuçin maymunlara aynı işi yaptırıyorlar ama birine üzüm, diğerine daha değersiz olan ya da onların öyle değerlendirdiği salatalık veriliyor. Salatalık alan maymun diğerinin üzüm aldığını görünce sinirlenip salatalığı araştırmacının yüzüne fırlatıyor. Bu da hayvanlarda haksızlık duygusunun temel bir biçiminin olabileceğini düşündürüyor deney yapanlarda.
0: O zaman anlattığımız bu hayvanlar haksızlığa dayanamadığı için mi bu cezaları veriyor?
1: Öyle olduğu düşünülmüyor. Hayvanlar bu cezaları sürünün düzenini ve güvenliğini sağlamak, yavruları koruyup neslin devamını garantiye almak ve tabii ki liderliği sürdürmek için uyguluyorlar. Bir tane de tepelerinde kralları var.
0: Evet.
1: Cezalar bitmez. Cezaları anlatmak da bitmez. Senin cümlelerin de bitmez. Çünkü cezaların biri neydi? Kadınları susturmak cezası vardı, hatırlar mısın? Sen de bana kızmıştın. Sen
0: Ay
1: evde bunun
0: evet.
1: cezasını çekeceksin
0: Bence
1: diye.
0: de, bence de bak tekrar ettin. Biz de bunu yazdık zaten ama hayatın en güzel yanı sevgili dinleyenlerimiz hatalardan ders çıkarabilmek. Hiç ceza almaya gerek bırakmayacak kadar doğru yaşamak. Siz siz olun, kalbinizi de vicdanınızı da hep canlı tutun diyelim.
1: Siz siz olun, kadınların duyarlılığını hiçe saymayın. Onların söylediklerini dikkatle dinleyin. Onların hayat deneyimleri sizin anlayamayacağınız ölçüde sizin yolunuzu açacaktır. Bu mesajı da verdikten sonra haftaya görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce Feray Uz'a teşekkür ediyorum. Sonra Tolga Kökten'e.
0: Ben sana Abdullah Koltuk. Sana da teşekkür ederiz. Ben de sen bu stüdyodan yürüyerek çıkmak için bu kapanışı yaptın ama dinleyicilerimize de teşekkür edelim bizlerle birlikte oldukları için. Ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla, ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü, başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkat çekti. "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı," dedi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 3 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon başlatacağını duyurdu. Trump, İran'a finansal destek sağlayan ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Hindistan'da otelde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde sanayi tesisinde patlama meydana geldi. 2 kişi öldü. Brezilya'nın

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı size hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Instagram hesabımız güzelbirguntsr. Biz aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

yaşarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok

0: Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınma, toplu yerlerde yemek yiyememe, topluluk içerisinde konuşamama, en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer alan sosyal fobi hakkında konuşacağız bu güzel bir günde sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın İzmir, sosyal fobi tam olarak nedir? Nasıl tanımlanır acaba?
1: Tam demin sorularınıza baktığımda utangaçlık mıdır diye bir
0: Evet.
1: sorunuz var. Evet, yani utangaçlık aslında halk arasında bilinen tabiriyle yani tek kelimeyle biz tanımlayabiliriz. Ama şöyle bir şey oldu. Yani psikiyatride 1980'den sonra çıkan sınıflandırma, hastalıkları sınıflandırma, aslında hastalık da diyemiyoruz, işte bozuklukları sınıflandırma çabası dahilinde yeni yeni birçok hastalık, bozukluk tanımlaması yapıldı. İşte dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, depresif bozukluk falan, sosyal fobi de böyle bir bozukluk olarak tanımlandı. Bunlar gerçekten hastalık değil. Yani bir tıpta anladığımız anlamda hastalıklara karşılık gelmiyor. Yani biz bunların beyinde nasıl bir bozukluk nedeniyle ortaya çıktığını ortaya koyamıyoruz. Beynin normal işleyişinin nasıl olduğunu da tam olarak bilemiyoruz. O yüzden neresinin bozulduğunu da bilemiyoruz. Yani bir şey normal nasıl işliyor bilmeniz lazım ki bozukluğunu tanımlayabilirsiniz. Ama işte bozukluk tabiri şimdi hastalık gibi kullanılıyor. Bunlar hastalık değil ama evet, utangaçlık bağlamında bir insanın toplum içine çıktığında biraz huzursuz hissetmesi, kendisini topluluğa konuşurken ya da kalabalık bir ortama girdiğinde, konuşmuyor olsa bile sadece orada bulunmanın getirdiği işte çarpıntı, terleme, titreme, huzursuzluk, bir iç sıkıntısı, bağırsaklarının burulması, elinin ayağının buz kesmesi, heyecan belirtileri, bunun rahatsız edici derecede yüksek olması durumunu ayrıntılı olarak sosyal fobi olarak tanımladılar. DSM-3'te sanıyorum, ondan önce DSM-1 ve 2'de ayrıntılı olarak böyle yoktu hatırladığım kadarıyla. Şimdi çok ciddi bir hastalık gibi ele alınıyor. Çok da ciddi ilaçlar veriliyor. Yani ilginç şeyler oluyor tabii psikiyatride, böyle hastalık olduğunu kanıtlayamadığımız şeyleri hastalık gibi ortaya koyup bir de çok ciddi ilaçlar veriyoruz. O
0: Yani
1: bakımdan
0: hem
1: çok
0: hastalığı
1: dikkatli.
0: tanımlıyoruz hem de ona göre bir tedavi yöntemi geliştiriyoruz.
1: Hastalık
0: Yani
1: diyemiyoruz
0: diyemiyoruz.
1: aslında ama hastalık diyemediğimiz bir şeye çok ciddi ilaçlar veriyoruz. Şimdi burada tabii sorunlar var. Yani evet, sosyal fobi çözülmesi gereken bir sorundur. Yani insan niye rahat edemesi? Yani alışveriş merkezine gittiniz, soğuk bir havada gezmek istiyor canınız, alışveriş yapmak istiyorsunuz ama elleriniz terlediği için, titrediğiniz için, konuşamadığınız için, nefesiniz daraldığı için orada bulunamıyorsunuz, alışveriş yapamıyorsunuz. Yani bu tabii, ya da ne bileyim, topluluğa konuşacaksınız, rahat niye konuşamıyorsunuz? İşte sesiniz kesiliyor, titriyorsunuz, kalbiniz çarpıyor falan. Belki diğer konuşmacılardan daha güzel şeyler söyleyeceksiniz, daha etkili olacaksınız ama konuşamıyorsunuz. İnsanların kaçınma davranışına neden olan önemli bir sorun. Bu yaşadıkları sorunları tetikleyen ortamlardan insanlar uzak durur genellikle. Sosyal fobi ile ilgili en önemli sorunlardan biri budur. Yani bir türevinin yarattığı sorunu daha çok sorun olarak belki ortaya koymak lazım. Yani oralardan uzak durduğunuzda kendinizi güvende hissettiğiniz yerlerde bu şikayetler olmuyor. Ama işlevselliğiniz düşüyor. Yapabileceğiniz şeyleri yapmaktan uzak duruyorsunuz.
0: Hayat kalitesini etkiliyor diyebilir miyiz?
1: Tabii bu da kaliteyi etkiliyor. Yani siz niye güzel şeyler yapabilecekken evinizde boş boş oturasınız ya da daha dar bir alana kendinizi hapsedesiniz. Bu kaçınma davranışları tabii insanın hayat kalitesini düşüren bir etki yaratıyor. Arkadaşlarınızla mesela buluşmak istemiyorsunuz. Onlar toplanıyorlar, eğleniyorlar, birbirlerini görüyorlar falan. Siz gidemiyorsunuz. Mesela toplu taşım kullanamıyorlar, metroya binemiyorlar. Bu şikayetler nedeniyle araba kullanamıyorlar.

0: Bu nedenle tabii hayat kalitesi çok düşüyor.
1: İnsan için sosyal bir varlık deriz ve onun
0: Evet.
1: mutlaka sosyalleşmesi gerekir diye düşünürüz ama bu gerçekten öyle midir? Yani gerçekten bir insanın sosyalleşmesi gerekli midir sizce?
0: Yani çok tabii kendini bir şeye vermiş, araştırmaya falan, hani kütüphaneye kapanıp yıllarca tek başına çalışan ya da laboratuvarına kapanıp falan çalışan insanlar olduğu rivayet edilir. Ama bilim insanlarının baktığınızda çoğunun da öyle çok içe kapalı olmadığını görüyorsunuz. Evet, çok yoğun bir çalışma gerektirdiği durumlarda kapanıyoruz evlerimize. Ama insan genelde, ya normalde sosyal bir varlık. Kendini görmek istiyor. Yani başkasının gözünde gördüğünüzde kendinizi hissedebiliyorsunuz. Yoksa ben varım, ben benim şeklinde bir totoloji şeklinde gitmiyor. Kendilik doğrulaması. Yani insan kendisini görmek, başkalarının zihninde olumlu bir etki yarattığını görmek, onlardan olumlu bir tepki almak, hatta bazen kavga etmek, tartışmak, bunlara ihtiyaç duyar. Yani bu insanı geliştiren, ruhsal olarak da sağlıklı tutan bir şey aslında. Tek başına kalan insanın sağlıklı olması çok olanaklı olmuyor. Yani pandemiden sonra özellikle ekran başında yalnız vakit geçirme olayı çok arttı. Evde çalışma, evden çalışma, yalnız tek başına. Şimdi bunlar aslında insan yapısı açısından çok sakıncalı şeyler. Tamam, yani trafikten kurtuluyorsunuz. İşte gidip orada patronun asık suratını görmekten kurtuluyorsunuz falan, ama giderek de kendinizi yitiriyorsunuz evde tek başınıza kalarak.
1: Pandemi dönemi çok çok net gördük sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu
0: Değil mi?
1: çok belirgin bir şekilde hissettik aslında.
0: Değil mi?
1: Şikayet ettiğimiz şeyleri arar olduk o
0: Değil
1: dönem.
0: mi? Öyle, öyle.
1: Peki hocam sosyal fobinin nedenleri neler? Yani genetik bir geçmiş olabilir mi? Yani genetik yapısı var mıdır? Bu durum çocukluktan mı gelir yoksa yetişkinlikte aniden ortaya da çıkabiliyor mu?
0: Şimdi psikiyatride şöyle bir sorun var. Yani diğer branşlarda, örneğin böbrek hastalıkları branşında bir hastalığı çok net kriterlerle, işte kreatinin şu kadar olacak, büyüyen şu kadar olacak, kan tahlilleri falan ya da röntgen şeyleri tanımlayabilip o hastaları toplayıp onların genetik yapısına bakabildiğiniz için orada genetik şey var mı yok mu daha iyi anlaşılabiliyor. Ama psikiyatride bir araya bozukluk olarak topladığımız insanların belirtiler üzerinden bir grup oluşturulması söz konusu oluyor. Yani ama aynı belirtiler çok farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Hatta psikiyatrik hastalıklarla ilgisi olmayan bir takım başka hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Yediğiniz, içtiğiniz şeyler nedeniyle, kullandığınız ilaçlar nedeniyle. Biz hepsini bir gruba topluyoruz. Şimdi belki 20-25 farklı nedenle bu belirtileri yaşayan insanları bir araya topladığımızda bunların genetik yapısıyla ilgili homojen bir bulgu bulmamız olanaksız oluyor. Çünkü bunlar aslında görüntüde birbirine benzeyen, görünürü de birbirine benzeyen ama farklı nedenlerle bu belirtileri yaşayan insanlar. O bakımdan psikiyatride genetik çalışmalar çok sorunlu. Çok ağır hastalıklarda bunu biraz yapabiliyorlar. Ama bu tür belirtiler üzerinden tanımlanan tablolarda genetik bir şey var mı yok mu anlamak olanaksız. Yani insanlar belli dönemlerde, yani bir insan mesela 40 yaşına kadar çok iddialı, kendine güvenli, hiç sosyal fobisi olmadan gelebilir. Bir şey yaşarsınız. Bu travmatik bir neden de olabilir. İşte post travmatik stres bozukluğunda işte deprem yaşarsınız falan. Arkasından böyle sosyal fobik belirtilerle giden işte post travmatik stres bozukluğu ya da panik bozukluğu geçer. Sosyal fobi şeklinde devam eder. 1-2 yıl böyle gidersiniz. Ondan sonra o da düzelir. Tekrar normale dönersiniz. Şimdi bu insanla 14-15 yaşından itibaren topluluklara çıkmaktan korkan, çekinen ve çok daha uzun bir süre hatta dış dünyayla kendi başına temas ettiği andan itibaren bu belirtileri yaşayan insan aynı sorunu mu, aynı nedenle mi bu sorunu yaşıyor? O kadar heterojen bir grup ki bu sosyal fobi yaşayanlar. Bunları tek bir grup olarak bakıp genetik şeyleri, aa böyleymiş, bunu söylemeniz mümkün değil.
1: Geniş bir yelpaze diyebiliriz.
0: Çok
1: değil
0: geniş
1: mi?
0: Bir yelpaze. Hepimiz sosyal fobi yaşayabiliriz. Dönem dönem. Yani o çalışma koşullarınızın değişmesiyle de ortaya çıkabilir. Ailevi koşullarınızın, maddi koşullarınızın, gelecekle ilgili kaygılarınızın artması falan. Bunlar hepsi tetikleyebiliyor. Ama tesadüfen dış koşullar iyi gittiğinde insan hiç yaşamayabilir sosyal fobi. Alıştığı bir yerde doğup büyümüş, yaşamını sürdürmüş insanlar da çok az. Yok gibi bir şey mesela. Oralarda niye yoktu da? Yani genetik mutasyon mu oluyor insanlar şehre geldiğinde? Şimdi mesela şehirdeki insanların çoğu aslında köy hayatı yaşasalar, köyde doğup büyüyüp işte 19. yüzyıla kadar, 20. yüzyıla kadar dünyadaki insanların çoğu böyleymiş. Onlarda hiç yok böyle bir şey. Yani sosyal fobi diye bir şey bilmiyorlar. Hala da kırsal kesimde yaşayan insanlarda, dünyada bu yok. Şimdi bu demek ki genlerle ilgili bir şey değil gibi duruyor.
1: Yaşam tarzıyla ilgili olabilir, değil mi?
0: Tabii. Yalnız

0: birlikte en azından 5-6 kişi hareket etmek durumundasınız. Şimdi tabii bireyselleşme hep olumlu bir şey gibi vurgulanıyor. İşte kendin ol, birey ol falan gibi, ama aslında bunlar bireyselleşmenin getirdiği şeyler, sosyal fobi falan. Kendin olmanın, birey olmanın getireceği, çünkü yalnızsınız, tek başınızasınız. Hayat o kadar büyük dalgalarla geliyor ki bazen. Yani yüzlerce metre. Yani siz çok çok tanesi bile olamıyorsunuz onların karşısında.
1: Kırsal kesimde maruziyetin arttığını da söyleyebilir miyiz hocam? O yüzden mi oralarda daha az görülüyor bu rahatsızlık? Mesela çok geniş aile yapılarında o sosyalliğin içinde doğup büyüdüğünüz için maruziyetleriniz de artıyor. Belki zaman zaman utandırılıyorsunuz ama orada nasıl durmanız gerektiğini belki orada öğreniyorsunuz. Sonrasında o kadar onu derin hissetmiyorsunuz diyebilir miyiz bunu da?
0: Şimdi utanmak bizim hepimizin ilk kez hissettiği duygulardan biri ya. Utanç duygusu insanın kendisini fark etmesiyle ortaya çıkan bir duygu. Hepimizde var, çok evrensel bir duygu. Ama orada toplu, yani büyük bir grubun bir parçası gibi hissetmek insanı çok rahatlatan bir şey. Evet, belki klasik anlamda birey olma şansı olmayabiliyor. Ama bu tür sorunları yaşamaktan da uzak duruyor insanlar. Yani buradan şey anlaşılmasın, benim feodal bir takım şeyleri
1: Yok tabii ki
0: övdüğüm
1: canım.
0: gibi bir şey çıkmasın, ama yani işin gerçeği de bunlar. Bunları da ortaya koyalım. Yani şehirdeki bireyselleşme, yalnızlaşma bu tür şeyleri tetikliyor. Bir yabancılaşmanın çok ağır bir şekilde insanı ürkütecek, korkusunu arttıracak bir şekilde sürmesine neden oluyor. Daha çok sosyal, psikolojik nedenlerle ortaya çıkan şeyler. Ama bunu bu şekilde anlatmak insanlara çok karmaşık, biraz zor anlaşılır gibi geldiği için. Ya psikiyatri şey yapıyor, işte şu şu şu varsa sosyal fobisin hastası, şu ilacı kullan, bitti. Çok basit ya, gidiyorsunuz hastane, bir psikiyatristen randevu alıyorsunuz. Şimdi her tarafta psikiyatrist var zaten, bütün hastanelerde. Sıranız gelince giriyorsunuz, şikayetlerini söylüyorsunuz, o teşhisi koyuyor, ilacınızı yazıyor, gönderiyoruz, bitti.
1: Sadece ilaçla mı tedavi edilebiliyor yoksa terapiler yok mudur hocam? Bu
0: Aslında var tabii, ama şimdi insanlarda o kadar yaygınlaştı ki şehirleşmenin artmasıyla, terapi olanağı çok herkesin elde edebileceği bir şey olmaktan çıktı. Psikiyatristlerin zamanı yok hastanede, çok hasta bakıyorlar. Yani günde 40-50 tane randevu, hangi birine şey yapacaksınız? İsmini bile sormaya vaktiniz olmuyor bazen hastanın, genel insanın. Şimdi terapiler tabii ki bir seçenek. Yani zaten zamanla kendi kendine de geçebilen şeyler bunlar. Hiç dokunmasanız hastaya, ilaç vermeseniz, terapi yapmasanız çoğu atlatıyor zaten.
1: Dönemsel bir rahatsızlık diyebilir
0: Dönemsel
1: miyiz?
0: tabii, yani ne bileyim, ergenlikte çıkıyor, bakıyorsunuz o insan sonradan böyle çok meşhur şey olmuş. Benim öyle çok arkadaşım var, yani böyle medyada falan da çok tanınan insanlar haline geldiler, çok çekingenlerdi eskiden, ne bileyim, öne
1: Stand-up yapanların genelde
0: stand up
1: anlattıkları
0: tabii,
1: şeyler
0: yani
1: değil mi bunlar?
0: evet,
1: Evet. Aslında
0: yani
1: ben çok utangaçtım diye mesela
0: evet
1: anlatırlar. Topluluk karşısında
0: evet
1: konuşamazdım diye anlatırlar ama bakıyorsunuz milyonlara hitap edebiliyorlar.
0: Tabii, sonradan yani benim böyle çok tanıdığım çocukluk arkadaşlarım falan da var. Bunlara kontrfobik tutumlar diyoruz. Sosyal fobi, yani korktuğunuz şeye zıt bir tutum takınmak, korkmuyormuş gibi davranmak. Şimdi o insanın kendi kendine öğrenebildiği bir şey, kendi kendine akıl ettiği bir şey. Mesela yüksekten korkanlar çok paraşütle atlamaya eğilimli oluyorlar, paraşütle atlama, o korkusunun üstüne gitme gibi. Yani bunu birinden öğrenmenize gerek yok, insanlar kendi kendilerini buluyorlar. Sosyal fobi yaşayan zeki, akıllı insanların birçoğu da bu şekilde çözüm buluyor. Kendilerini zorluyor, kendi kendine hakikaten çok başarılı, çok tanınan, çok rahat konuşan insanlara dönüşüyorlar. Bazıları hakikaten akademik camiada, iş dünyasında falan çok başarılı oluyorlar. Bu böyle bir şey. Ama ilaç vermek artık, yani tabii biraz da ne diyeyim, böyle alışıldı, yani işin normali bu gibi algılanmaya
1: Süreci mi
0: başlandı.
1: kısaltıyor hocam? İlaç
0: Valla o çok tartışmalı. Yani o
1: Hmm.
0: yönde de onu destekleyen yayınlar da var. Onun tersine olan yayınlar da var.

0: Yani ilacı başlamanın bu durumu uzattığı. Hatta işte uzun yıllar boyunca ilaca insanı mahkum ettiği, ilacı bırakamadığı insanların falan. Bu nedenle mesela ağır antidepresan ilaç tedavileri veriliyor. Yani bakıyorsunuz 10 miligram, 20 miligram, aman diyorsunuz, kullanıyorsunuz, hiçbir yan etki de yok. Yani ne kadar hafif bir ilaçmış. Aslında o hafif dediğiniz ilaç çok güçlü bir ilaç. Ağır depresyonlar için üretilmiş bir ilaç. Mesela o ilaçları çok yaygın olarak kullanıyor sosyal fobik insanlar. Yani kullanıyorlar derken psikiyatristler yazıyor. Niye yazıyorlar? Dünyada kabul gören algoritmalar böyle kullanılmasını gerekli görüyorlar. Ama bu tür ilaç kullanımlarına, yani ağır antidepresan ilaçların sosyal fobide kullanımını olumsuzlayan olumsuz etkilerinin olduğunu, uzun vadede çok olumsuz bir takım etkilerinin olduğunu söyleyen araştırmalar da çok fazla.
1: Evet, sosyal medyanın gelişmesiyle hocam çocuklarımız, gençlerimiz de kendilerinde psikolojik rahatsızlıkları tanımlamaya
0: Evet.
1: başladılar. Yani teşhis koymaya başladık
0: Evet.
1: maalesef kendimize. Bazen bakıyoruz çocuğumuzdan ya da işte genç çocuğumuzdan da aynı şekilde duyabiliyoruz. Bende sosyal fobi var diyebiliyorlar. Biz bu çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız?
0: Sosyal fobi var, doğru, doğru söylüyorlar. Yani ama bu bir hastalık değil. Yani bunu önemli şey yapmak lazım. Şimdi bende sosyal fobi var dediğinizde arkasından şu geliyor: hangi ilacı kullanmam lazım? Şimdi bir hastalık varsa ilaç kullanırsınız, o şarttır, ama burada hastalık yok. Bir kendi kendine de geçebilecek bir sorun var ortada. Bunun ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl baş edilebileceği düşünülmeli. Bunun üzerine düşünülmeli. İlaç da destek olarak kullanılabilir. Ama destek ilaç tedavisinin zor bırakılacak, çok uzun süre devam ettirilecek ağır 10 miligram olsa bile, 5 miligram olsa bile aslında ağır olan ilaçlardan oluşmaması lazım. Destek olan ilacın belli bir süre kullanılıp gerekmediği zaman bırakılabilecek bir ilaç olması lazım. Yani destek ilaç. Ama tedavi şu anda yaygın olarak sosyal fobide %90'a yakın bir şekilde ilaç üzerinden gidiyor. Çünkü kimsenin bekleyecek zamanı yok. Bir an önce insanlar düzelmek istiyor, bir an önce kurtulmak istiyorlar. Sanıyorlar ki psikiyatristler bakınca anlıyor beyinlerinin içini, nerede ne var, onu saptıyor, ona göre ilaç veriyorlar falan. Biz insanların beyninin içini göremiyoruz. Beynin içini görsek de anlayacak durumda değiliz. Bu tabii talebi arttırıyor. Bir an önce ilacımı alayım, kurtulayım.
1: Peki biz
0: Ya.
1: çocuğumuza rahat ol. Aslında bunda korkulacak bir şey yok. Topluluk karşısında konuşabilirsin. Takma kafana diyerek böyle zorla
0: Bunu yapmayın yani,
1: yapmayalım değil
0: evet.
1: mi? Bunu
0: Ama
1: yapmayalım.
0: çocuğu şey yapabilirsiniz, ne bileyim, bir tiyatro kursuna verebilirsiniz, sosyalleşebileceği. Spor faaliyetlerine yönlendirebilirsiniz, takım oyunlarına. Yani yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, hatta belki büyüklerle de işte tiyatro falan gibi şeylerde, o tür şeyler sosyal fobinin ortadan kaldırılmasında çok etkili oluyor. Rol oynamayı öğrenmek. Yani biz aslında sosyal fobinin en önemli nedeni rol oynama konusunda sorun yaşamamız. Yani bizim erişkinlik, yetişkinlik yaşamımız rollerden oluşuyor. Yani bunların hiçbiri içimizden gelen özsel şeyler değil, özümüzle ilgili şeyler değil. Ama hepimiz bir rol yapıyoruz. Rol oynamayı iyi öğrenmek lazım. Bununla da barışmak lazım. Yani rol oynamayı rol yapmak şeklinde kötü bir şey gibi vurgulamamak lazım. Çocuğun da bunu öğrenmesini sağlamak lazım. Bunu nerede öğrenebilir? Ne bileyim, hatta işe bile sokabilirsiniz çocuğu. Kasiyer yapabilirsiniz bir yerde. Yani onlar çok hızlı bir şekilde atlatıyorlar. Eskiden kamplar vardı, izci kampları falan. Onlar çok faydalı oluyordu. Şimdi kalmadı ne yazık ki. Çocuğun toplu bir şekilde başkalarıyla birlikte olabileceği, belli rolleri benimseyip o rol üzerinden kendisini
1: Drama
0: icra
1: kursları.
0: edebileceği drama kursları falan, bunlar çok
1: Çok
0: faydalı oluyor.
1: faydalı, evet. Peki erkeklerde mi, kadınlarda mı daha çok görülüyor bu rahatsızlık hocam?
0: Valla eskiden kadınlar, pardon, erkekler deniyordu, ama şu anda tabii bu toplumdaki evden dışarı çıkmak, çalışmakla ilgili kadın erkek farklılığından kaynaklanan bir şey herhalde. Yani kadın erkek eşitse bu konuda, evden çıkma çalışma konusunda, kadınlarla da erkekler kadar eşit miktarda görülüyor. Hı hı. Ama daha çok evde ise kadınlar o toplumda, onlar da daha az görülüyor olabilir.
1: Bazı toplumlarda, bazı kültürlerde utangaçlık bir erdem olarak görülüyor hocam. Bazılarında da yetersizlik bir kusur olarak görülüyor. Hangisi sizce?
0: Utangaçlık, şimdi tabii bu o kadar genel bir şey ki, dediğim gibi utanmak bizim hepimizin en erken yaşadığı, yani korku ve utanmak, bu iki duygu. İlk korkuyu yaşıyoruz, sonra utanmayı. Ya bu, hı hı, o kadar evrensel, o kadar yaygın, o kadar hayatımız kaplayan bir şey ki, hı hı, neredeyse doğuştan geliyor. Şimdi kültürler, evet, yani insan üzerinde her kültür bir baskı oluşturur. Hı hı. Baskı oluşturmayan, işte postmodern toplumlar oluşturmuyor diyorlar. Değil aslında, onun da bir takım normları var. Belli normlara hepimizi sokmaya çalışıyorlar. O normlara uymuyormuş gibi hissettiğiniz anlarda utanırsınız. Hı hı. Hepimiz utanırız. Her yerin normatif bir şeyi var. Yani normalleri var, kuralları var. O kurallara uymadığınızı hissettiğiniz anda insanda utanma, panik, bir kaygı başlar. Eyvah, yanlış olmaması gereken bir şey yapıyorum. İnsanlar beni böyle gördü. Görülmek başkaları tarafından. Hı hı. Bu çok yaygın bir şeydir. Görüldüğümüzü bildiğimiz için başkaları tarafından, onların bizi gördüğünde olması gerektiği gibi onlara görünüyor olduğumuzdan emin olmayı isteriz. Ama sistematik olarak insanlar üzerinde bir utandırma şeyinin olduğu kültürler olduğunu sanmıyorum. Yani bu çok da akla yatkın bir şey değil. Yani bu kadar psikopatik bir toplum. Ben bilmiyorum açıkçası.
1: Ama toplum olarak genelde tüm toplumlarda konuşkan, cesur insanları biz ödüllendiriyoruz. Daha böyle onlara daha farklı bir gözle bakıyoruz. Ama daha sessiz ve dikkatli olan insanlar sanki göz ardı ediliyormuş gibi.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Öyle olur. Öyle olur. Yani bazı insanlar rol yapmayı çok iyi öğreniyorlar. Çok emin oluyorlar rollerinden. O rollerinin doğru rol olduğunu arkalarında besleyecek bir takım şeylere, güçlere kendilerini sırtlarını dayadıklarında onlar çok dışa dönük, çok kendinden emin insanlar olarak çıkar. Kitleleri de etkilerler, peşlerinden sürüklerler. Ama çoğu da şeydir, fareli köyün kavalcısı gibidir. Yanlış yere götürür toplumları. Maalesef yani toplumsal yapıda her zaman kendine güvenli görünen insan doğru şeyi yapıyor demek değil. Yani şu anda çok moda olan Odyssey filmi var mesela.
1: Hı hı, evet.
0: Orada savaş

0: Savaşa neden olan Kral Menelaos ve Agamemnon, bunlar aslında birer psikopat katil, yani yok yere savaş çıkartıyorlar. Ama çok güvenli, çok güçlü, görünen
1: Ve
0: insanlar,
1: toplumları
0: kendilerini
1: arkalarından
0: sürüklüyorlar ve
1: sürüklüyorlar.
0: büyük katliamlara neden olmuşlar geçmişte. Yani böyle şeylere neden olan insanlar mesela çok kendilerine güvenli oluyor. Milyonlara hitap ediyorlar, kitleleri peşlerinden sürüklüyorlar. Aslında biraz utangaç olmak, biraz insanın kendisinden emin olmaması toplum açısından belki daha iyi bir şey. Yani çünkü hayat kimseye o kadar emin olmasını sağlayacak kadar kesin şeyler sunmuyor. Hayat hep belirsizdir. Yani olasılıklar üzerine kuruludur. Bir şeyin olup olmayacağını ancak olasılıklar üzerine söylersiniz. Ama kendine güvenen insanlar çok net konuşurlar. Toplum ama ilginç bir şekilde net konuşan insanları seviyor. Olasılıklar üzerinden konuşan, net konuşamayanları pek sevmiyor. Uzak duruyor onlardan.
1: Güvenmek istiyoruz
0: Güvenmek
1: sanırım. Evet,
0: istiyoruz.
1: ondan
0: Evet.
1: dolayı.
0: İyi bir rehber olsun başımızda istiyoruz. Bilen bir rehber. O bilen rehber bizi iyi bir yere götürsün. Toplumların hepsinin karakteri budur. Amerikan toplumunda budur, Çin'de budur, şunda budur. Yani bütün toplumlar böyle. Bu da tabii böyle korkunç olayların yaşanmasına neden olacak şekilde ritmik olarak insanlık tarihinde bir takım acayip şeylerin, tuhaf şeylerin yaşanmasına neden oluyor
1: Evet,
0: maalesef.
1: yetiştirilme tarzı hocam konusunda neler söylersiniz? Bu rahatsızlığı tetikleyen bir durum mudur? Mesela anne babanın aşırı korumacı veya eleştirel olması bu durumu tetikler mi sizce?
0: O direkt öyle söylenemez ama bazı toplumlar doktriner olarak bireye çok kesin bir takım öğretiler sunabiliyor. Şu şudur, bu budur. Eğer birey de ona çok iyi angaje oluyorsa o zaman onlarda sosyal fobi görünmüyor. Ama belirsizliğin daha ön planda olduğu anomik dediğimiz toplumlarda bireyler daha rehbersiz kaldıklarını hissettiklerinde, neyin ne olduğunu çok iyi bilemediklerinde, o zaman karşılaşacakları, yüzleşecekleri toplumsal durumların kendilerinde kaygı oluşturma ihtimali yükseliyor. Bu da sosyal fobiye neden oluyor. Aslında genetik ya da organik şeylerden ziyade neden budur, toplumun yapısıyla ilgili.
1: Sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma çılgınlığı yaşıyoruz. Sosyal fobiyi artırdı mı sizce, yoksa zaten fobisi olan insanlar için bir sığınak haline mi geldi? Ne dersiniz? Son olarak da bunu sorayım size.
0: Artırdı. Yani şimdi toplumlar postmodern toplumlara dönüşüyor ve belirsizlik insanların yaşam

0: olduğu için aslında bir yandan da farkındasınız. Çok da köyünüzdeki gibi işte akrabalarla için sabah gideceksiniz, tarla işi yapacaksınız, kışın işte depoladığınız şeyleri tüketeceksiniz, odunu. Bu kadar belirli bir hayat yok, çok belirsiz ve yalnızsınız. Aile kuruyorsunuz, o aileyi yürütebilecek misiniz, çocuklar şey büyüyecek mi? Metropollerde insanlar bu tür belirsizliklerin pençesinde. Şimdi bütün bunlar tabii insanların korku, kaygı şeyini arttırıyor. Çok belirgin doktriner yapılarda ortadan onları da bulamıyor insanlar. Ancak bir tarikata gireceksiniz falan, o tür şeyler var. Oralarda buluyor bazı insanlar çözümü tabii. Ama onun dışında tabii modern, postmodern toplumlar bireyin başıboş kaldığı, rehbersiz kaldığı toplumlar, o bakımdan çok artmış durumda. Sosyal medyada bu tür insanları vakum gibi çekiyor kendisine. Sen şunu şunu şunu yaşıyorsan busun. Şimdi bakıyorsun sosyal medyada, ben mesela şöyle bir tipleme çok görüyorum. 30-35 yaş civarında çok net konuşan, tipi düzgün, bakımlı, genellikle çok büyük çerçeveli gözlük takan ve muhtemelen de numarasız camları olan gözlükler bunlar. Kadınlar. Şimdi
1: Bir
0: bu
1: imaj
0: kadın
1: yaratılıyor.
0: tipi mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili videoları seyredin. Böyle bir sürü kadın var. Yani çoğu da şey değil, psikolog da değil, klinik psikolog değil, psikiyatrist değil ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, işte nöroçeşitlilik anlatıyorlar, nöroplastisite anlatıyorlar. Ama sen doktor değilsin, nörolog değilsin, psikiyatrist değilsin, nereden biliyorsun? O kadar özgüvenle anlatıyor ki ve çözüm sunuyor. Şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız.
1: Çok
0: Şimdi
1: tehlikeli.
0: bunlar çekiyor ve bir hastalık sahibi olduğunuz konusunda çok ikna ediciler.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz bu güzel
0: teşekkür
1: sohbet için.
0: ederim.
1: Sayın İzmir, sağ
0: Çok
1: olun.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir'di. Bu hafta biz sosyal fobiyi konuştuk güzel bir günde. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün insanın doğaya, ölüme ve kendi sınırlarına karşı verdiği inanılmaz bir mücadeleyi anlatan Alejandro Iñárritu'nun başyapıtı Diriliş filminden söz edeceğiz. Leonardo DiCaprio bu filmde 1820'lerin sert Amerikan kırsalında bir boz ayının saldırısına uğrayıp ölüme terk edilen avcı Hugh Glass rolüyle oyunculuğunun adeta fiziksel ve ruhsal sınırlarını zorlar. Film aslında bir intikam hikayesidir. Ancak aynı zamanda toprağın, buzun ve kanın içinden gelen sarsıcı bir yeniden doğuş öyküsüdür. Leonardo DiCaprio filmde Hugh Glass karakteriyle neredeyse hiç konuşmadan, sadece nefesi ve bakışlarıyla bir insanın yaşama tutunma iradesini müthiş bir performansla gözler önüne serer. Sadece doğal ışık kullanılarak çekilen bu film adeta bir büyüleyici görselliktir. Bu görsellik izleyiciyi o dondurucu soğuğun ve vahşi ormanın içine de adeta hapseder. Film, insanın medeniyetten uzaklaştıkça içindeki o ilkel gücünün nasıl uyandığını ve hayatta kalma içgüdüsünün nasıl da sınır tanımazlığını da gösterir.

0: Filmde asıl mesaj, insanın nefes aldığı sürece yaşamaya ve gerekirse savaşmaya devam etmesi gerektiğidir. Leonardo DiCaprio'ya beklediği Oscar ödülünü de getiren bu performans, sinema tarihinde metot oyunculuğunun en uç noktalarından biri olarak da kabul edilir. Filmin finalindeki o son hesaplaşmada ise intikamın aslında bir son değil, büyük bir boşluk olduğunu da anlarız. Diriliş, insan ruhunun dayanıklılığını test eden ve iradenin hayatta kalma azmiyle birleştiği en görkemli sinema yapıtlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

kolum, tutmuyor elim turnalar. Ah gülüm gülüm, kız gülüm gülüm,

kolum, tutmuyor elim.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu, önce Suudi mevkidaşıyla, ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdibare, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekti. "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu.

Sıfırda ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise

0: Kerem'in teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını açıkladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

tepenin üstünde gördüm dal çiçeği, gülümsüyordum. Mor ıssız çilek kokan dağlara yasladım.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Türkiye ve Suriye enerji alanında işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak kısa süre sonra İran'a ekonomik savaş açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları da sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürdüğünü kaydetti. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirten Erdoğan, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir ifadesini kullandı. Türkiye'nin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elini oraya uzatmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu söyledi. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ankara ile Lefkoşa arasındaki sarsılmaz bağın ortak geleceğin en güçlü dayanağı olduğunu belirtti.
2: Ana vatan ve garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda daima Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs halkı, Türk halkının yanında olacaktır. Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında şanlı bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacak.

0: yani vurguladı. Öncü Keçeli bu ve benzeri girişimlerin Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini vurguladı. Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz dedi. Öncü Keçeli, 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesine dikkat çekti. Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü yönündeki tutumunu sürdürdüğünü kaydetti. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Cain ve Katar Genelkurmay Başkanı Kor General Jassim bin Muhammed el-Mennai ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
1: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya dönüşeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
2: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek, Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
3: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
0: Alihan Kureş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kureş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kureş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kureş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak kısa süre sonra İran'a ekonomik savaş açıklamasında bulundu. ABD Başkanı İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini açıkladı. Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran'a can simidi sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Petrol kaçakçılığı, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketlerin hedef alınacağını duyurdu. İran'dansa müzakere kapısını tamamen kapatmayan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirtti. İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Müzakerelerde bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım adım ilerleyeceklerini kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak temaslarında ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, Amerika'nın bölge ülkelerine kaynaklarını yağmalamak için yaklaştığını savundu. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki

Kilya, Tulkarm ve Nablus'ta da baskınlar yapıldı. İsrail unsurları kendilerine engel olmaya çalışan Filistinlilere de saldırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Batı Şeria'dan gelen haberler karşısında derin bir endişe duyduklarını açıkladı. Dujarric, Guterres'in bu durumun iki devletli çözüm için varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna dair değerlendirmesini aktardı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları da sürüyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı saldırıyı vahşi katliam şeklinde nitelendirerek kınadı. Saldırının polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve Gazze şeridinde kaos çıkarma girişimlerinin parçası olduğunu açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana her 80 dakikada bir Filistinli katlediliyor ya da yaralanıyor. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kaunas Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de Sadıkî Şerif'le yolları ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyad'ın basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Atınç Nuka'nın yeni adresi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Son olarak Bandırma Spor forması giyen savunma oyuncusu İstanbul ekibiyle anlaştı.

0: Anadolu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kahramanmaraş 39, Antalya 37, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon ve Van 27, Erzurum 25, Malatya 33 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönen kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kurbağaları bilirsiniz değil mi? Çocukların en çok dikkatini çeken bir hayvandır. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Şarkısını bilen çocuklar, kurbağa görünce kulağı var mı diye bakar. Kurbağanın kulağı yoktur ama sesleri duyarlar. Nasıl duyarlar? Kurbağanın dış kulağı yoktur, fakat iç kulağı vardır. Akciğerlerini şişirdiklerinde incecik vücut duvarları ses dalgalarıyla titreşir. Akciğerler bu dalgaları iç kulağa iletir ve böylece kurbağa sesleri duyar. İlginçtir, bir kurbağa diğer kurbağanın sesini dışarıdan gelen seslerden daha iyi duyuyormuş. Kurbağa derelerde yüzer, karada da zıplayarak gider. Kurbağa kelimesine Türkçe karşılık bulsak zıplak adı çok yakışırdı. Hem suda hem karada yaşayabilen kurbağa

0: 3 odacıklı kalbi sayesinde karada ve suda solunum yapabilir. Anlıyoruz ki kurbağa bulunduğu yere uyum sağlayabiliyor. Bu şekildeki bir uyuma adapte olmak ya da adaptasyon deniliyor. 2001 yılında Adaptasyon adlı bir film çevrildi ve Türkiye'de Ters Yüz adıyla gösterime girdi. Nicolas Cage ve Meryl Streep'in rol aldığı filmde adaptasyonun dikkat edilmezse insanı kendinden uzaklaştıran bir tehlike olabileceği anlatılıyor. Yaşadığınız hayatı fikirlerinize, dünyayı algılayışınıza göre biçimlendiremiyorsanız, başkalarının hayatına uyum sağlayarak hayatta kalmaya çalışırsınız teması işleniyor. Orkide Hırsızı adlı bir kitabın yazarının başarısızlıklarının anlatıldığı filmde bir orkidenin nasıl ortaya çıktığı şöyle betimleniyor. Orkideler onu polenleyen böceğe benzer. O böcek kendine benzeyen orkide gördüğünde üzerine konar ve yeniden polenlemek ister. Orkide ile böcek adeta ruh ikizidir. Ne çiçek ne de böcek yaptıkları şeyin ne kadar muazzam olduğunu anlayamaz. Ama yaptıkları işten dolayı dünyanın var olduğunu biliyorlar mı? Filmin bir sahnesinde geçen konuşma şöyle. Bitkileri neden sevdiğimi biliyor musun? Değişmiyorlar da ondan. Adaptasyon derin bir süreçtir. Dünyada başarılı olmanın yolunu bulmaktır. Ama bu bitkiler için daha kolay. Çünkü onların hafızaları yok. Sırada ne varsa ona geçiyorlar. Tanıdığım bazı insanlar da öyle. Adaptasyon utanç verici. Kendinden kaçmak gibi. Adaptasyon ya da uyarlamanın en sık görüldüğü alan sinemadır. Adaptasyon, doğrudan doğruya sinema için yazılmamış bir metnin sinemaya uygun bir biçime getirilmesi demektir. Böyle bir uyarlama hem yerli hem yabancı filmlerde sık sık başvurulan bir yoldur. İlk tiyatro yazarlarımızdan ve ilk sinema rejisörlerinden Muhsin Ertuğrul, çektiği filmleri tiyatro eserlerinin adaptasyonuyla gerçekleştirmiştir. Araştırmacı Ensar Macit, Ertuğrul'un uyarlama anlayışı çeviriyle iç içe geçmiş yaratıcı bir yeniden üretim sürecidir derken, sinema eleştirmeni Nicat Özen, Muhsin Ertuğrul, tiyatro uyarlamalarındaki yanlışlarını birkaç katıyla beyaz perdeye aktarmaktan ileri geçemedi demektedir. Sinema uyarlamalarını eleştiren Nicat Özen, Türk Dili Dergisi'nde Marcel Pagnol, 1933'te sözlü film, tiyatroyu şerit üzerine basmak, aktarmak ve yaymak sanatıdır sözünü sanki bunlar için söylemişti diye yazmıştır. Romanlardan uyarlanan bazı sinema filmleri için seyirciler ve eleştirmeler kitap harikaydı, film berbattı cümlesini kurmuştur. Profesör Doktor Mustafa Sarı bir eleştirisinde şöyle yazdı. Sefiller romanının çekilen bütün uyarlamalarını izledim. Hiçbiri aslına sadık değildi. Asıl metnin en çarpıcı sözleri bile makaslanmış, yerine harcı alem sözler konmuştu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün futbol dünyasının en trajik olaylarından biri olarak hatırlanan iki Escobar hikayesinden söz edeceğiz. İnsanlar aynı isimleri, sevinçleri, hatta hüzünleri paylaşabilir. Ancak bu kavramları kendi karakterleri ölçüsünde yaşamaları acı bir gerçektir. Bugün futbolun ortak paydasında buluşan, ancak hayatları bir trajediyle düğümlenen suç dünyasının ünlü ismi Pablo Escobar ve centilmen futbolcu Andre Escobar'ın ibret dolu hikayesine odaklanacağız. 1990'lı yılların Kolombiya'sında bu iki ismin kişisel bir bağı yoktur ama yaşamları bir noktada kesişir. Pablo Escobar'ın en büyük tutkusu futboldur. Sırf bu tutkusunu tatmin etmek amacıyla bir futbol

0: takımı satın almış ve Andre Escobar'ı kendi takımına transfer etmiştir. Ancak Pablo'nun rakipleri de benzer yolu izleyip farklı takımlar satın alınca Kolombiya futbolu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen garip, karanlık, mafyatik bir çekişmenin de içine doğru sürüklenir. Trajedi 1994 Dünya Kupası'nda zirveye ulaşır. Kolombiya'nın kupadan elenmesine neden olan o meşhur kendi kalesine gol anında topun başında Andre Escobar vardır. Pablo Escobar'ın bir yıl önceki ölümüyle ülkede ciddi manada kaos oluşmuş, suç dünyası kontrolden daha da çıkmıştır. Maçtan sonra hayat devam ediyor diyen Andre Escobar, ülkesine döndüğünde bir gece kulübü çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeder. Evet, futbol bir tutkudur. Fakat bu hikaye, bu trajedi bize bu tutkuya bazı kültürlerde insanların nereden baktığının her şeyi değiştirebileceğini de gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Kısa süre sonra ise Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkiyan, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayınladı. Soykırımcı İsrail'i Bakan Ben-Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına da son vermiyor. Rusya-Ukrayna savaşında insan

0: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirten Ömer Bolat, Terörsüz Türkiye projesinin de başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Murat Kurum, sosyal medyada yer alan açıklamasında, "İstanbul'umuz yarısı bizden" kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber suçlara yönelik çalışmaları anlattı. Mustafa Çiftçi yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik olarak 3912 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, vatan savunması sadece kara, deniz ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz sürüyor dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçtan ormana çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe mahallesinde başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla çalışmalar gece boyunca sürdü. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Değerli dinleyenler merhaba. Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le Türk resminde kadın imgesini konuşmaya devam ediyoruz. Resim sanatı yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ideolojik hareketlerin görsele yansıtıldığı bir düşünce alanıdır. Bu bölümümüzde sesimizi biraz daha yükseltiyoruz. Sanki tozun, dumanın ve mücadelenin içinden seslenir gibi. Bugüne dek kadınları sedirde, hamakta ya da ellerinde kitaplarla gördük. Ama şimdi Anadolu'nun o tarihi atmosferinde, Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu cephesinde, Halil Dikmen'in 20'li yılların ruhunu taşıyan Kurtuluş Savaşı tablosu önündeyiz. Hocam bu tablo sadece bir resim değil, boyun eğmeyen, mücadele ederek hakkını arayan kadınların temsili gibi duruyor. Resmi detaylıca inceleyeceğiz, sizinle birlikte konuşacağız. Ancak öncesinde Halil Dikmen'in kim olduğunu sizinle konuşmak isterim. Halil Dikmen kimdir, sanat eğitimini nerede almış ve Türk resim sanatındaki yerini nasıl tanımlamalıyız?
2: Evet, Halil Dikmen 1906 doğumlu aslında. Yine İstanbul doğumlu bir ressamla birlikteyiz. Üç kardeşler, babası güzel sanatlara, sanata çok meraklı bir adam. Hatta sık sık evde musiki toplantıları tertip ediyor. Dolayısıyla da böyle müziğin konuşulduğu, müzik icra edilen, sanatın her alanında çalışan, dinleyici olarak da aktif bir ailenin içindeyiz. Küçük yaşlardan itibaren Halil Dikmen güzel sanatlara ilgi duymaya başlıyor. Yani öyle sanatçılar, ressamlar, rengel

0: geldiği bir evde, başka türlüsü zaten pek de mümkün değil. Küçük yaşlarda güzel sanatlara ilgi duymaya başlıyor. Önce böyle hani kadınlar için konuşmuştuk, konak eğitimi gibi. Tabii ki Halil Dikmen için konak eğitimi demeyeceğiz ama önce evde özel ders alıyor ve İhsan Hoca'dan öncelikle mesela müzik ney dersleri alacak, aldıracaklar çocuklarına. Ardından da gerçekten 14-15 yaşlarındayken çizimle ilgili bir yeteneği olduğu anlaşılıyor. Ve bundan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne girecek. Yani biraz yetişkin olduğunda da sanata ilgisinin farkına vararak, aile olarak farkına vararak Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Sanayi Nefise Mektebi'ne giriyor. Sanayi Nefise Mektebi'ne girmesi tabii onun sanat hayatında belirleyici olacak. Çünkü burada artık kim hoca? 1914 kuşağı, yani İbrahim Çağlılar, Hikmet Onatlar akademide hocalar. Dolayısıyla burada dersler almaya başladıktan sonra 1927'de tamamlayacak ve resim eğitim bursluluğu sınavına kazandı. Görüyoruz ki biz 2. Mahmut'tan itibaren, 2. Mahmut döneminden itibaren sanatçılarımızın yurt dışına gidişi destekleniyor. Ve 27'ye geldiğimizde de bunlar devam edecek. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte harika çocuklar diye bazen müzikte, bazen resimde pek çok kadın erkek sanatçı yurt dışına gönderilecek. Dolayısıyla 1928'den itibaren bir Paris dönemi var. Yine yolu Paris'e, Paris ortamına düşen ve Paris'teki o çoklu sanat ortamına tanık olan Halil Dikmen'le karşı karşıyayız. Ve bundan sonra da zaten burada eğitimleri devam edecek. Yani Paris'e gittikten sonra Lorenz'in öğrencisi olacak, Lotus'un öğrencisi olacak. Akademiye kayıtlı mı değil mi, onlar birazcık tartışmalı da olsa. Dolayısıyla 3 yıl burada resim eğitimi alacak.
1: Evet. Baktığımız zaman Halil Dikmen geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin ve daha çok da Cumhuriyet döneminin bir temsilcisi diyebileceğimiz bir sanatçı. 1930'lu yıllarda özellikle etkin olduğunu görüyoruz. Daha etkin yıllarının 1930'lu yıllara denk geldiğini görüyoruz eserlerinden. Halil Dikmen'in çalışmalarına baktığımız zaman en sık işlediği temalar nelerdir? Ve sanatçının üretimlerini nasıl gruplandırabiliriz?
0: Yani çok çeşitli konuları var ve belki 30'larda figür ağırlıklı konularını göreceğiz. Mesela bugün konuşacağımız Kurtuluş Savaşı, ama onun dışında Portakal Toplayanlar gibi. Ama ondan sonra da soyut resme yönelecek. Dolayısıyla farklı ekollerde, farklı üsluplarda, farklı konularda resimler yapacak.
1: Evet, hem tema çeşitliliği hem de ekol
0: Evet.
1: farklılıklarını deneyimlemiş ve bunu eserlerine yansıtan bir sanatçı karşımızda.
0: Çünkü Paris'ten sonra 1930'larda farklı ülkelere gidecek. Onu söylemeyi biraz evvel unuttum. Özellikle Almanya gibi, Avustralya gibi, İtalya gibi oralara geziler yapacak. Çünkü bu Avrupa'daki eğitimin bir devamı. Başka sanatçıların eserlerini görmek ve yerinde tanık olmak bir başka deneyim. Dolayısıyla 1931'de bu gezintisinin ardından yurda dönüp öğretmen olarak atanacak.
1: Burada aslında çok güzel bir şeye değindiniz hocam. 1930'ların ve hatta 1920'leri de belki işin içine koyabiliriz. Kendi çağdaşı olan sanatçılarla aynı dünyayı yaşıyor. Aynı hareketliliğin, kültürel hareketliliğin içerisinde. Avrupa'daki eğitim, sonra tekrar yurda dönüş, yurda döndükten sonra yurda hizmet ve bu gidiş gelişler arasında üretim yapan bir sanatçı profiliyle karşılaşıyoruz ki Halil Dikmen aynı zamanda müze müdürü diye hatırlıyorum. Sanatçının 1930'lu yıllar Türkiye'sindeki kültürel atmosferi içerisinde değerlendirirsek nasıl bakmalıyız Halil Dikmen'e?
0: Ya aslında Halil Dikmen bir kere tabii ki bireysel bir sanatçı, ama onun dışında bir grup sanatçısı. Dolayısıyla Halil Dikmen'in hayatına baktığımızda zaten Kayseri ve Galatasaray liselerinde resim öğretmenliği yapacak. Ama sonra 37'de Resim Heykel Müzesi müdürü olacak. 49'da bu görevinin yanında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Galerisi öğretmenliğini de sürdürecek ve D grubunda. Ressam Elif Naci Mahmutcuda, Ali Avni Çelebi gibi pek çok çağdaşı ressamla ortak hareket ettiğini göstermesi demek. Dolayısıyla aslında bu dönemde tabii ki her sanatçı çok bireysel, her birinin kendi üslubu var. Ama bunları D grubu olarak düşündüğümüzde de bir yandan unutmayalım.

0: Diyelim ki D grubundan önce müstakil ressam ve heykeltıraşlar vardı. D grubu ise içinde her şeyi, her üslubu barındıran bir grup ve sanatçıların özlük haklarından eserlerin halkla buluşmasına kadar ki burada yurt gezilerini de unutmayalım, bunu sağlayan da Atatürk'tür. Sanatların, resim sanatının halka inmesini sağlamıştır bu yurt gezileri sayesinde. Dolayısıyla toplumu da dönüştüren, toplumu da bilgi sahibi eden, aynı şeyi konuştuğu, sanat konuştuğu insanlarda bir arada olan ve müze müdürlüğü yapan, yani çoklu olarak düşündüğümüzde bu tür şeyi bir de kimde konuşmuştuk hatırlarsan? Osman Hamdi'de konuştuk yani. Dolayısıyla Osman Hamdi bir Osmanlı devlet adamıydı ama sergiler açtı, eski eserlerle uğraştı. Aynı şekilde Halil Dikmen de aynı şeyler olmasa da bir yandan resim, bir yandan grup, bir yandan eğitim, bir yandan müze müdürlüğüyle sanat için elinden gelen her şeyi yapmış bir sanatçı.
1: Ve bugün anlattıklarınızdan yola çıkarsak sadece bir sanatçı değil, bir cumhuriyet öncüsünü de görüyoruz diyebiliriz. Biraz sizinle birlikte programımızda inceleyeceğimiz eseri konuşmak isterim. Halil Dikmen'in daha öncesinde eserle ilgili bir künye bilgisi paylaşmak isterim değerli dinleyicilerimize. Belki bu eseri müzeye gidip görmek isteyenler olur veya internette araştırmak isteyenler olur. Bugün Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı veya diğer bilinen ismiyle İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan Türk kadını resmini konuşacağız. Tuval üzerine yağlı boya yapılan söz konusu eser bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor ve oldukça güçlü, dramatik bir resimle karşı karşıyayız diyebiliriz. Kurtuluş Savaşı veya diğer adıyla İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar adlı eseri nasıl betimlemeliyiz Sayın Hocam?
0: Aslında bu resme baktığımızda, bu esere baktığımızda gerçekten çok etkileyici bir iş olduğunu görüyoruz. Sen de katılırsın bana olasılıkla. Çünkü bu eser şöyle bir baktığımızda anıtsal, yani grotesk diyebileceğimiz şekilde sanki anıtsal kadınların cepheye mermi taşıdı. Tarih derslerimizde hem de anılarda dinlediğimiz bir şeydir, değil mi? Bütün genç erkekler, bütün erkekler cephededir ve cepheye mühimmat taşıyacak insan elde kadınlar vardır. Kadınlar terzidir. Onlara cepheye kıyafet dikerler, tamircidir. Ama bir yandan da mühimmat eksiği varken bunları cepheye taşıyan kişi de artık kadınlardır. Dolayısıyla burada hiç kimseyle, hiçbirimizle, hiçbir şeyle ilgilenmeden sırtlarına belki kendi güçlerini de aşacak şekilde, ki hep aklıma bu resme baktığımda ister istemez Seyit Onbaşı gelir, insanüstü bir güçle taşıdığı gülle mermisi gelir. Ama bu kadınlarda gerçekten çoğunun baktığınızda ayakları çıplak, bir iki tanesinin belki bir ayakkabı var, diğerlerinin ayakları çıplak, bozkırda zorlu hayatları gösteren dağların arasında tepelerde sırtlarındaki mühimmatı taşırlar. Dolayısıyla bu çok etkileyici bir resim. Çünkü bu resme gelene kadar baktığımızda tarihimizde alnı şanlı savaşlar yaşamışız, zaferler yaşamışız. Dolayısıyla bu savaşlar ve zaferler büyük komutanların askeri dehasının yanı sıra asker gücüyle, birey gücüyle, inanmışlık gücüyle gerçekleşmiştir. Çünkü bir sürü yokluk içindedir. Bu yokluğun cephe dışındaki yansıması da kadınlar ve çocuklardır. Ve burada görüyoruz ki ön tarafta kadınlar, arka tarafta da birazcık böyle aralarda da çocuk diyebileceğimiz ya da işte gençliğe yakın çocuklarla kadınların mermileri taşıdığını gösteren bir resimdir. Beni çok etkiler.
1: Gerçekten çok etkileyici bir resim. Savaşın cephe arkasındaki hareketliliğini ve mücadelesini bizlere sunuyor. Ve burada sadece erkekler üzerinden bir savaş tarihi değil, topluca kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkesin bir savaşın, bir kurtuluş savaşında nasıl rol aldığını bizlere bir belge niteliğinde sunuyor Halil Dikmen. Biraz bu resmin detaylarını sizinle birlikte inmek isterim. Halil Dikmen bu eserde Anadolu kadınını temsil ediyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Burada güçlü, fedakar ya da kahraman kimlikleri hangi detaylarda öne çıkıyor deriz?
0: Yani gerçekten gördüğünüzde bakın arkada aslında bir öküz arabası ya da öküz de var. Yani biz burada kadınlarla birlikte ya da kadınlardan önce öküz arabalarıyla cepheye mühimmat taşındığını biliyoruz. Onun yanı sıra öne doğru geldiğimizde Sanki böyle bir

0: Mahalle bir aile, bir kentin, bir kasabanın, bir köyün kadınları. Bu mühimmatları sırtlarına denk olarak bağlamışlar ve sanki ortadaki bir kadının elini ileriye doğru göstererek işaret edercesine o kadının izinde, o kadının yol göstericiliğinde yüzlerindeki çektikleri ağır yükün sıkıntısını da göstererek ama dimdik betimlenmişler.
1: Evet. Burada sizin bahsettiğiniz şey resimde çok açık bir şekilde görülüyor. Resimdeki hedefe odaklı aktarım aslında sadece odaklanılmış bir zafer, odaklanılan bir mücadeleyi de bizlere sunuyor. Eserde bireysel kahramanlıktan çok kolektif bir mücadele öne çıkıyor diye düşünüyorum. Ne düşünürsünüz bu konu hakkında?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Kurtuluş Savaşı tabii ki bireysel kahramanlıklar. Biraz evvel söylediğim gibi başkomutanların, askeri dehaların yanında toplu olarak hareket eden insanların kazanımıdır Kurtuluş Savaşı. Burada bu toplu olarak hareket eden grubun içindeki kadınları gösteriyor. Aslında kadın erkek bir savaşta ayırt etmemeliyiz. Herkes kendisine düşen görevi yapıyor. Dolayısıyla evet, kadınlar asker olmuyor, kadınlar belki silah kullanmıyor ama onlara düşen görev de mühimmatı cepheye yetiştirmek. Çünkü cepheye yetiştirdikleri zaman savaş sürecek, savaş başarıya ulaşma ihtimali artacak. Aksi yok zaten, aksini düşünmeden güvenle, inançla yürüyor bu kadınlar.
1: Burada Halil Dikmen'in tablosu için gerçek ile idealizasyon arasında bir denge kurduğundan bahsedebilir miyiz? Bir yandan eserde büyük bir gerçeklik var. Kurtuluş Savaşı'nın o ağır duygusu ama diğer de kadınların güçlü yapısıyla da Türk kadınını idealleştiren bir profil çiziyor gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Olay zaten bu olaylar hepimizin çocukluğundan beri dinlediğimiz, tarihten ve hatıratlardan okuduğumuz bir gerçeği yansıtıyor. Onun dışında kadınların gösterimi de gerçekten bayağı böyle anıtsal vücutlarıyla güçlü, kuvvetli göstermiş Halil Dikmen. Burada aslında idealize ettiği şey kadının gücü. Bu kadının gücü tabii ki davaya inancı ve elinden geleni yapması, katkı duyulduğu yerde son derece soru sormadan olaya eklenmesidir.
1: Ve bir yandan da bu eser bir anda belge olarak
0: Evet.
1: karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Aslında eser tabii ki dramatik aktarımı veyahut kadını güçlü gösteren bütün mücadeleci tavrıyla bize sunuyor. Ama bu sadece hayali bir aktarım değil. Gerçekten Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sürecindeki başarılarının ve savaşın geri planında kalmadan direkt içinde bir mücadeleci, bir kahraman olarak bulunmasının da belgesi nitelindedir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun.
1: Bugünün izleyicisini birazcık bu tabloya çekmek istiyorum sizinle birlikte. Günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bu esere gidilip bakıldığı zaman bugünün sanatseverlerine, izleyicisine neler önerirsiniz?
0: Valla şöyle baktığımızda bu bir kere İç Anadolu'ya bakıyoruz gibi görüyorum ben, değil mi? Bu dağlar, tepeler, çiçeksiz aslında savaşın yıkımını da gösteriyor bence. Savaşın zorluğunu da gösteriyor bu dik tepeler. Bir renk kullanımına baktığınızda kahverengi tonları, toprak tonlarını ağırlıklı olarak kullandığını görüyoruz ki bu dramatik etkiyi vurgulayacak şekilde ve ortadaki kadına daha aydınlık yaparak bu vurguyu güçlendirmiş Halil Dikmen. Dolayısıyla soldan sağa doğru hareketle kadının ileriye doğru işaret ettiği elinin yol göstericiliğinde hareket eden bu kadınların erkeklerle aynı şekilde, aynı derecede Kurtuluş Savaşı'nı kazanmadaki rolünü gösteriyor. Dolayısıyla aslında biz daha önceki programlarda kadın sanatçılardan söz ettik, kadının nasıl görünür olmaya çalıştığından söz ettik, sanatta, güzel sanatlarda. Ama artık buraya geldiğimizde 30'larda kadınlar Kurtuluş Savaşı'nda, savaşta ellerinden geleni yapan kadınlar. Savaş dışında da tabii ki bir yandan öğretmenler, bir yandan anneler, bir yandan ebeler. Dolayısıyla kadın artık toplumun her yanında erkekle eşit düzeyde var ve bunu da buradan arka plandan okuyabiliyoruz.
1: Bu resim yapıldığı zamanı biraz sizinle konuşmak isterim. 1930'ların çok başları. 1933 yılında Halil Dikmen Kurtuluş Savaşı eserini

0: bitirmiş. 1930'ların dünyasında ki kadınlara da biraz odaklanalım mı sizinle birlikte? Çünkü 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçim hakkı
1: Evet.
0: ve akabinde
1: 34'te meclise gelecekler.
0: ve bu resim tam ortada kalıyor. O kadar anlamlı bir yerde duruyor ki.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamlı noktadan biraz daha okumak isterim resmi. Siz ne düşünürsünüz?
1: Çok doğru söyledin. Halil Dikmen, başta söyledik ya, bir yandan eğitimci, bir yandan müze müdürü, ressam, her konuda, resim sanatı konusunda çok çalışan bir ressam. Dolayısıyla da bu resme baktığımızda toplumsal gerçeklerden bağımsız düşünemeyiz. Biraz evvel söylediğin gibi kadın hakları hızla ilerliyor ki artık belediye meclislerine girdiler söylediğin gibi ve en sonunda da gerçekten meclis üyeliğine kadar gidecekler. Zaten okuma yazma oranları arttı, avukat çıktılar, her konuda meslek sahibi de oluyorlar. Dolayısıyla öyle bir durumda Kurtuluş Savaşı'ndaki kadının yerini göstermesi açısından Halil Dikmen çok etkileyici bir resim yapmış.
0: Çok anlamlı bir yerde
1: Çok.
0: duruyor. Biraz Halil Dikmen'in Cumhuriyet dönemindeki etkinliğini de kısaca sizle konuşmak isterim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişen sanatçılar arasında düşünecek olursak Halil Dikmen nasıl bir noktadadır? Onu önemli kılan, onu diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir?
1: Yine baştan beri söylediğimiz gibi çalışkan ve bir sürü de yarışmaya katılıyor. Dolayısıyla şöyle bir bakıyoruz, gerçekten bir kere Anadolu'yu geziyor. Giresun'a gidiyor, Erzurum Kazankale'ye gidiyor, Siirt'e gidiyor ve o gittiği yerlerde bir yandan da resim çalışmaları yapıyor. Yurt gezilerini unutmayalım bu arada da. Şimdi 46'da UNESCO, 49'da Venedik yarışmalarına katılıyor, 49'da yine Amsterdam, 50'de Chicago, 55'te Atina, Edinburgh, Kıbrıs, bütün sergilere katılıp eserler veren bir sanatçı. Burada da tabii ki biraz üslubundaki değişimi de bir yandan görüyoruz. Devlet resim heykel koleksiyonlarının yanı sıra özel ve dolayısıyla bu kadar çok iş yapınca onun resimlerini biz tabii ki resmi koleksiyonlarda da görüyoruz, özel koleksiyonlarda da adları geçiyor. Çok çalışkan olduğunu yine söylüyorum ama bu anlamda D grubu sanatçılarıyla da ortak hareket ederek pek çok iş yaptığını ve eserlerini tekrar söylüyorum sergilere gönderdiğini de yarışmalara katıldığını da biliyoruz.
0: Burada çok farklı bir profil çıkıyor
1: Çıkıyor,
0: aslında.
1: evet.
0: Çünkü bir yandan sadece devletin Türkiye'nin sınırları içerisinde üretim yapan bir sanatçı değil. Uluslararası işler üreten, uluslararası sergilerde Türkiye'yi temsil eden bir sanatçı profiliyle karşılaşıyoruz. Bu da 1930'ların veya erken Cumhuriyet döneminin bir temsili niteliğinde diyebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı eseri bugün Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda ve gayet bütün ihtişamıyla izleyicileri, sanatseverleri bekliyor. Son sözlerimiz neler olur değerli hocam?
1: Evet, ilgilenenler herhalde buna bakacaklar, bu resme bakacaklar ya da biliyorlar zaten. Bu resim hakkındaki bir takım konuşmaları, tartışmaları da belki biliyorlardır. Çünkü biz biliyoruz ki Delacroix'ın halka önderlik eden Özgürlük diye bir resmi var. O resimde de elinde bayrakla peşinden gelen insanlara önderlik eden bir kadın vardır. Bu resmi birazcık Delacroix'ın o resmine benzetiyorlar. Belki kadının elini uzatması, yol göstermesi, önderlik etmesi açısından benziyor olabilir bence. Ama onun dışında aslında çok da benzemiyor. Ülküsel, ilkesel olarak belki. Çünkü Paris'teyken görmemiş olması ya da etkilenmemiş olması mümkün değil. Ama o etkilenmeyi sadece etkilenme olarak bakmalıyız. Nasıl ki biz bütün sanat tarihinde Rönesans sanatçılarına antik dönemden etkilendiler, antik dönemi biliyorlar ama kopya etmediler diyorsak, Halil Dikmen Delacroix'ı kopya etmiyor. Hiç alakası yok. Ama etkilenmemesi mümkün mü? Yani bir uluslararası bir sanatçının eserini 1789 devrimiyle ilişkilendirip anlatıyorsa, Halil Dikmen de Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir resimde bu ilkeyi, bu durumu davranıştan etkilenmiş olması çok mümkündür ama hiçbir şekilde kopya değildir.
0: Her ülkenin kendi tarihi içerisinde mücadeleleri var. Halil Dikmen ise bizim kendi mücadelemizi anlatan, onu ifade eden ve onu izleyiciyle buluşturan bir sanatçı diyebiliriz.

0: Çok önemli bir sanatçıyı sizlerle birlikte konuştuk. Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı eserini sizlerle birlikte inceledik, detaylarına baktık. Halil Dikmen'in güçlü fırçasını, Halil Dikmen'in güçlü sanat yorumunu, sanat anlayışını ve uluslararası anlayışını sizlerle birlikte kapsamlı bir şekilde bakmaya, incelemeye çalıştık. Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu yollarında cephane taşıyan, tüfek tutan o güçlü Türk kadınını selamladık. Ruhları şad olsun. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp hocamla Türk resim tarihinde önemli bir yere sahip olan Halil Dikmen'in İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar eserini ele aldık. Hocam bu detaylı analiz için teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Engin Önal. Bir sonraki bölümde yeni bir resim ve kadın imgesinde buluşmak dileğiyle sanatın ışığı ve birleştirici gücüyle hoşça kalın.
2: Resim ve kadın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim.

0: Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarının bu bölümünde sizleri Mısır'ın Akdeniz kıyısında Seydi Beşir esir kampından yükselen iki ayrı sesin, iki ayrı kaderin, iki ayrı yüreğin yankılarına davet edeceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden. Ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün dinleyecekleriniz sadece uzak diyarlardan yazılmış hasret mektupları değil. Aynı zamanda insanın umuda nasıl tutunduğunun, en çaresiz anda bile bir çıkış yolu arayışının ve kimi zaman en yakından gelen hayal kırıklığının kağıda dökülmüş belgeleridir. Sıradaki mektuplarımız aynı kampın içinde

tel örgülerin ardında, aynı gökyüzüne bakarak yaşayan iki askerin bambaşka sınavlarını anlatıyor. Birinci mektubumuzda hiç tanımadığı bir beyefendiye seslenen bir asker var. Elinde ne bir yetki var, ne bir tanıdık, ne de kapısını çalacağı bir başka umut. Sadece kalemi var ve memleketinden, ailesinden haber alabilme ihtimaline sarılan bir yürek. Kendi derdini değil, ailesinin selametini düşünen bir evlat. Tanımadığı bir gönüle sığınarak çocukları, anne babası, evi ve ocağı için uzaktan bir umut kapısı aralamaya çalışan bir asker. Sonraki mektubumuzdaysa acı bu kez dışarıdan değil içeriden geliyor. Bir düşmandan değil, kendi ailesinin içindeki bir vicdansızlıktan doğan yara. Yakınlarının vurdum duymazlığı karşısında derin bir siteme, korkuya ve endişeye sürüklenen bir başka yürek. Biri yabancı bir merhamete tutunuyor. Diğeri en yakınının nankörlüğüyle sarsılıyor. Ama ikisi de aynı kampın içinde, farklı acıların yükü altında, aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Önce çaresizliğini umuda dönüştürmeye çalışan, tanımadığı bir gönle seslenerek ailesi için bir çıkış yolu arayan Mustafa Zeki'nin kalbinden süzülen satırlara kulak vereceğiz. Bir askerin umudu bir yabancının vicdanına emanet ettiği o içli yakarışta. Sıradaki mektubumuzda başlıyoruz. Mustafa Zeki'nin mektubu. Seydi Bişir'in esir kampında Mustafa Zeki kendisini hiç tanımadığı bir beyefendiye yazıyordu. O bu mektubu sadece kendisi için değil, aynı zamanda annesi Mahinur Hanım için yazıyordu. Annesi her mektubunda bu beyefendiden bahsediyor ve ona saygılarını sunuyordu. Bu durum Mustafa Zeki'nin içinde bir umut ışığı yakmıştı. Mektubunda önce kendisini tanıttı. Zat-ı âlileriniz, bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahtumuyum diye yazdı. Ardından esir düştüğünü ve 10 aydır kampta olduğunu belirtti. Annesinin her mektubunda bu beyefendiyi yazdığını ve ona saygılarını sunduğunu, bu yüzden kendisinin de mektup yazmaya karar verdiğini söyledi. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Haki payi ailelerinize yüz sürüyorlar. Bu satırlar sadece bir saygı ifadesi değil, aynı zamanda bir umut feryadıydı. Annesi bu beyefendiden yardım umuyordu. Mustafa Zeki de bu umuda tutunuyor, bu mektubun ona ulaşacağını ve bir yardım eli uzatacağını umuyordu. Mustafa Zeki mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda ailesinin kaderini değiştirecek bir umut ışığı yakmaya çalışıyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu efendim, zat-ı âlileriniz bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahdumuyum. Tali kader bendenizi de esir düşürdü. 10 aydan beri buradayım. Validemden aldığım mektuplarda zat-ı âlilerinizi yazıyorlar ve bendenizin burada bulunmakta olduğumu bildirmemi yazıyorlar. Bundan bir mah, mukaddem bir mektup daha yazmıştım. İhtimal ki sizi bulmadı. Temenni ederim ki bu mektup basıl olur. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Akipayı ailelerinize yüz sürüyorlar. Baki arz-ı ihtiram ederim efendim. Cariyelerinizden Mahinur Hanım'ın mahdumu Mustafa Zeki. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, sıcağın ve tozun her şeyi boğarcasına kuşattığı Seydi Bişir'de Mustafa Zeki'nin umut arayışı çölde beliren bir serap gibiydi. Uzakta silik ama vazgeçilemeyen bir su hayali gibiydi. Tel örgülerin ardında her yeni günün bir öncekine benzediği esaret içinde o yine de ailesi için bir kapı aralamaya çalışıyordu. Bir yabancının vicdanına tutunarak uzakta bıraktığı evinin, ocağının, sevdiklerinin selametini düşünüyordu. Ama aynı kampın belki de birkaç barak ötesi,

içerisinde başka bir asker, başka bir kaderle, bambaşka bir acıyla uğraşıyordu. Mehmet, çölün soğuk gecesinde tenine çarpan ayazı hissetmiyordu belki. Ama içindeki sitem, içindeki öfke ve kırgınlık bütün benliğini yakıp kavuruyordu. O artık sadece bir esir değildi. Başka bir savaşın içine çekilmişti. Bu, cephede silahla verilen bir savaş değildi. Bu, insanın en güvendiği yerden, kendi

Üniforması, silahı, sancağı vardı. Ama içteki ihanetin bir üniforması yoktu. Ve işte bu görünmez düşman, Mehmet'in yüreğinde çok daha derin bir yara açıyordu. O artık yalnızca vatanından değil, adaletten, güven duygusundan, insanlıktan da uzak düşmüştü. Geceleri uykusuna giren şey, düşman süngüsü değil, yakınlarının vicdansızlığıydı. İşte şimdi bir askerin tel örgülerin ardında kaleme aldığı, sitemle, korkuyla ve çaresizlikle yoğrulmuş o satırlara geçiyoruz. Kendi kanından bildiklerine karşı duyduğu derin endişeyi, titreye titreye yazdığı o acı itirafı dinleyeceğiz. Mehmet'in kalbinden kopan, sitem ve kaygı dolu mektubu. Seyri Biçir kampında esir olan Mehmet için günler, sevgili eşinden gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Ancak İstanbul'dan ayrıldıktan sonra karısından hiçbir mektup alamamıştı. Bu sessizlik onu son derece merak ve endişeye sürüklemişti. O sadece ailesinin sağlığını değil, aynı zamanda çocuklarının eğitimini ve evdeki eşyalarının akıbetini de merak ediyordu. Mektubunda karısına olan hasretini ve endişesini dile getirdi. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığımdan son derece meraktayım. Rica ederim ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Sayın dinleyicilerimiz, bu sadece bir rica değildi. Aynı zamanda karısına olan derin bağlılığının ve ondan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Ancak mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin mal varlığının çalındığına dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mehmet mektubunu tüm bu duygularla bitirdi, o bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığından son derece meraktayım. Rica ederim, ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Enver'i mektebe yazdırdığınızı, buna dair izahat isterim. Bir de muhakkat adresinizi istifsar ediniz. Evvelki mektubumda arz ettiğim veç üzere, biraderiniz Zekeriya Bey'in sizden talep edeceği parayı veriniz. Şu kadar var ki benim şimdiki fikrim, Anadolu'da biraz arazi alıp orada mezkur araziyle ve biraz da ticarette iştigal etmektir. Anun için Şam'daki ticaretlerine iştirak edemeyeceğim. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Sıhhatteyim. Çocukların gözlerinden öperim. Hayri Bey'e mahsus selam ederim. Baki sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim efendim. Fi 1 Ağustos sene 919. 12.207 Mehmet. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Kıymetli dinleyenlerimiz, İskenderiye'nin yakıcı güneşi altında tarihin tozlu sayfalarına karışan o büyük savaş ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık yaptık bugün. Mektuplarımızda sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasını dinledik. Mustafa Zeki, hiç tanımadığı birinden medet umarken, Mehmet ise

yakınlarından gelen sitemle başa çıkmaya çalışıyordu. Belki de onlar mektuplarının kaybolabileceğini ya da bir ihanete kurban gidebileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı. Sabır. Sabır bir anahtardı ve her kapıyı önünde sonunda açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Her bir harf, hasbunallahi ve nimel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 69 ve 70. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan 2026 başlıyor. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan 2026, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Kısa süre sonra ise Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkian, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek, bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail Doğu Kudüs'teki Skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayımladı. İsrail'li Bakan Ben-Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya da son vermiyor. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Murat Kurum, sosyal medyada yer alan açıklamasında, "İstanbul'umuz yarısı bizden" kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber suçlara yönelik çalışmaları anlattı. Mustafa Çiftçi yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik olarak 3912 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, vatan savunması sadece kara, deniz ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz sürüyor dedi. Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1.4 milyon lira ceza. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Biyo kaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz dedi. NASA ve Arizona'daki yer tabanlı teleskoplar dünyadan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti. Gökbilimciler dünyadan yaklaşık 2,5 kat daha geniş olmasına rağmen 23 kat daha fazla kütleye sahip olağan dışı yoğunlukta dev bir öte gezegen tespit etti. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor ise Macaristan'ın Ferencvaros takımını Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Bern 26, Viyana 34, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydı.

Ekem gözüne ilersin. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün çilorozu görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Diyor öpüveren.

yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün başlıyor. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan 2026, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu 4 gün sürecek teknoloji şöleninde Aselsan tarafından derinlerin milli gözü olarak nitelendirilen derin göz otonom sualtı aracı Gölcük sularında hem kabiliyetlerini sergileyecek hem de ziyaretçiler tarafından yakından görülebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Kısa süre sonra ise Trump, Tahran'a karşı eşi görünmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkian, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayınladı. İsrail'i Bakan Ben-Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına da son vermiyor. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara yönelik çalışmaları anlattı. Mustafa Çiftçi, yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik olarak 3912 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, vatan savunması sadece kara, deniz ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz sürüyor, dedi. Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1.4 milyon lira ceza. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Biyo kaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk, ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz, dedi. NASA ve Arizona'daki yer tabanlı teleskoplar dünyadan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti. Gökbilimciler dünyadan yaklaşık 2,5 kat daha geniş olmasına rağmen 23 kat daha fazla kütleye sahip olağan dışı yoğunlukta dev bir öte gezegen tespit etti. Bilim dünyası mega dünya olarak nitelendirilen bu gök cisminin neden bir gaz devine dönüşmediği sorusuna yanıt arıyor. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor ise Macaristan'ın Ferencvaros takımını Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye

0: 4, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe, sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11'i 6 dakika geçerken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinleyeceğiz. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Basın turuna ilk olarak Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız haberin başlığı Barış'ın Tek Yolu Diplomasi. Başbakan Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuchi ile telefonla görüştü. İki lider ABD-İran arasındaki gerilimi ele aldı. Erdoğan, çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri taşınması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Akşam gazetesinden aktaracağımız bir diğer haber, Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık başlıklı. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Suriye'nin başkenti Şam'da imzalanan mutabakatla iki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanında genişletilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ortak basın toplantısında iki ülke arasında birçok alanda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Akşam gazetesinden aktaracağımız son haberimiz, mülteci çocuklar için single çıkardı. Şarkıcı Zarema, savaş ve çatışmalardan etkilenen mülteci çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeni single'ı Chill Sprayer'ı yayınladı. Savaşta annesini ve bir bacağını kaybeden küçük bir kız çocuğunun gerçek hikayesinden ilham alan Zarema, hiçbir çocuğun kalbi korkuyla çarpmasın diye konuştu.

0: Efendim sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin manşeti hasta adam Netanyahu. Seçim hesabı yapan Netanyahu Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerine karşı Hisar hava savunma sistemiyle korunuyor. Hisar A artı ise alçak irtifa sistemi olduğu için yüksekten uçan jetlerden ziyade bunların bıraktığı seyir füzeleri akıllı mühimmat ve İHA'lara karşı koruma sağlıyor. Milliyet Gazetesi'nin bir diğer haberi İsrail'de Erdoğan kompleksi başlıklı. Türkiye'nin son dönemde ardı ardına yaptığı stratejik hamleler İsrail'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rahatsızlığı artırdı. Erdoğan'ın One Minute çıkışıyla başlayan sürecin bölgedeki İslam ülkelerini tek çatı altında bir araya getirebilecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na evrilmesi İsrail'deki Erdoğan kompleksini tetikleyen son hamle oldu. Yeni Parti sahaya iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özel Başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda partinin yol haritası belirlendi. Yeni bir örgütlenme modeli kuran Yeni Parti, kurultayını Ekim sonu yapmayı planlıyor. Kurultayda delegeler yerine üyenin genel başkanı doğrudan seçmesine ilişkin formül aranıyor. Efendim sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinden aktaracağımız ilk haber Somali'den Erdoğan vefası. Erdoğan'ın ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'dan teşekkür. Türkiye bize dünyaya döndürdü. Başkan Erdoğan'ın 2011'de başbakanlığı döneminde Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılında Mogadişu'da tören düzenlendi. Başbakan Barre o gün Somali dünyadan kopmuş, yardıma muhtaç bir ülkeydi. Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Somali yeniden dünyaya döndü dedi. Mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz. Başkan Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emiridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz. İzmit Körfezi'nde donanma gururu Türkiye'nin onur projelerinden TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanması Körfez'de halkı selamladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşattı. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanmayı ve gökyüzündeki gösterileri tek yürek olarak izledi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Hürriyet Gazetesi ile basın turuna devam ediyoruz. Kuytulları yakan ifade Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarı Saçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Alparslan Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin gıda, inşaat, sağlık ve turizm alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engellenmesi kararı verildi. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız bir diğer haberimiz Bahçeli'den seçim sistemi çıkışı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türk siyasetinde bölünmeye değil, sağduyuya, çatışmaya değil, işbirliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyacımız var dedi. Herkesi eline, beline ve diline sahip olmaya davet etti. Efendim Hürriyet gazetesinin son haberi futbol dünyasından Avrupa'da

İki heyecan başlıklı Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da kendi evinde Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşılaşacak. Basın turunda son olarak Yeni Şafak gazetesi var. PKK'nın silahları için 3 formül başlıklı haberimiz. Terörsüz Türkiye sürecinde kendisini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre PKK silahları MİT nezdinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edecek. NATO standartlarındaki kullanılmamış silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınacak. Askeri açıdan kullanılması uygun olmayan silahlar geri dönüşüme gidecek. Başka ülkelerin envanterine uygunsa silahlar satılıp hazineye gelir kaydedilecek. İsrail Devleti sona erer başlıklı bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Bölgede saldırgan bir politika izleyen İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın İdlib'deki Ebu Zuhur askeri üssünü bombalaması gerilimi artırdı. İsrail'in bu sürekli savaş stratejisine Rusya'dan ilginç bir uyarı geldi. Rusya Özel Kuvvetler Birliği Komutanı Korgeneral Abdi Alaudinov, gücünü abartan İsrail'in bir devlet olarak varlığını sürdüremez hale geleceği uyarısında bulundu. Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda bugün başlıyor. 23 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.

0: dış basın.
1: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullahi'nin Körfez ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardığını aktarıyor. Abdullahi, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerin topraklarının İran'a karşı ABD tarafından kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamalarına rağmen bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Abdullahi, bölgedeki askeri üslerde özellikle havada yakıt ikmal uçakları başta olmak üzere çok sayıda ABD askeri uçağının bulunmasının ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ifade etti. ABD'ye olası destek konusunda bölge ülkelerini uyaran Abdullahi, ABD'nin saldırgan ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık Amerikan askeri güçleriyle işbirliği anlamına gelir ifadesini kullandı. Bölge ülkelerinin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarda ABD'ye hiçbir şekilde destek sağlamaması gerektiğini vurguladı. İngiliz BBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yardım eden veya bu ülkeyle ticari ilişkilerini sürdüren her ülkeye devasa ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıkladığını yazıyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir ülkeye karşı bugüne kadar yürütülen en ezici ekonomik operasyonu başlattığını belirtti. Paylaşımında herhangi bir ayrıntı vermeyen Trump, hedef alınacak ülkelerin isimlerini de açıklamadı. Washington Post gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın İran'la savaşın sona ermesinin ardından Körfez'deki ABD askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiğini iddia ediyor. Habere göre Pentagon'un politika ofisi henüz resmi inceleme düzeyinde olmayan analizinde farklı Körfez ülkelerine yayılmış olan askeri varlığın azaltılmasına yönelik projeksiyonlar inceliyor. Bir ABD'li yetkili, CENTCOM komutanı Amiral Cooper'ın Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Basra Körfezi'nden batıya kaydırılması olasılığı konusundaki tartışmaları desteklediğini söyledi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM, İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu aktarıyor. Dışişleri Bakanlığı

0: Stratejik İletişim Direktörü Afra El Hamili'ye dayandırılan habere göre karar, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın İran'dan geldiği tespit edilen iki balistik füzenin deniz seyri seferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi. Suriye Ajansı Sana, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Lassen'e gönderdiği aynı içerikteki iki ayrı mektupla İsrail işgal güçlerinin İdlib'deki Ebu El Zuhur askeri havaalanına düzenlediği alçak saldırıyı en sert şekilde kınadığını duyuruyor. Mektupta bu saldırının haksız bir saldırı, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Suriye'nin ayrıca ihlal ve saldırıların derhal durdurulması, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına tam olarak uymaya zorlanması, 8 Aralık 2024'ten sonra içine sızdığı topraklardan ve işgal altındaki Golan Tepelerinin tamamından Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla Genel Kurul'un son kararı uyarınca tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesi yönündeki kararlı politika ve tutumunu yinelediği ifade edildi. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 askerin ülkelerine döndüğünü yazıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla yapıldığını duyurdu. Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği bildirildi. Rus askerlerinin gerek psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre Avrupa kıtasına etkisi altına alınan üst üste sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklık çok sayıda nehir yatağını kurak ve kumlu alanlara dönüştürdü. Kıtanın ticareti ve tarımsal üretimi için hayati önem taşıyan Ren, Tuna ve Po gibi büyük su yolları tarihi düşük seviyelere geriledi. Bu durum, yük taşımacılığında ciddi aksamalara yol açarken bazı nükleer santrallerin reaktörlerini kapatmak zorunda kalmasına neden oldu. Wall Street Journal tarafından yayımlanan uydu görüntüleri analizi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa nehirlerindeki su seviyelerinin ne kadar hızlı düştüğünü gözler önüne serdi. İngiltere merkezli haftalık bilimsel araştırma dergisi Nature, bu yılki El Niño olayının kaydedilen en güçlü seviyeye ulaşma yolunda ilerlediğini bildirdi. İklim bilimciler, özellikle Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño'nun son 150 yılın en şiddetlisine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Okyanustan atmosfere salınacak devasa ısı miktarının insan kaynaklı küresel ısınmayla birleşerek önümüzdeki yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl yapabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, El Niño'nun tepe noktasının geçmiş rekorları belirgin bir farkla aşacağını tahmin ediyor, yıkıcı etkilerin yağış düzenini, sıcaklıkları ve kasırga hareketlerini doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Süreçle birlikte küresel ortalama sıcaklığın 2027 yılında sanayi öncesi dönemin 1,7 derece üzerine çıkabileceği de ifade ediliyor. ABD merkezli GastroHip Advances dergisinin haberine göre şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmesine rağmen günlük tüketimi oldukça yüksek seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma, bu günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla mide kanserine yakalanma olasılığının yaklaşık 2,45 kat daha fazla olduğu tespit edildi.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sayın dinleyiciler,

0: Ver şimdi İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. 60 günlük ateşkes anlaşmasının sona ermesi bir noktada bazı şeyleri değiştirmedi. Aslında ateşkesin olduğu dönemlerde de bu ihlal edilerek Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere saldırılarını devam ettirirken İran da onlara karşılık vererek aslında bir yönüyle bu mutabakatı geçersiz kılmışlardı. Öte taraftan ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İran yeniden işte ateşkes anlaşmasını uzatma eğiliminde olmadıklarını ifade ettiler. Ama öte taraftan ilginç, Trump artık İran'ı masaya çekebilmek için yeni bir strateji daha izlemeye başladı. Özellikle daha önceleri şirketler ve kişiler bazında cezalandırma ve onları ticari noktada kısma ve yola getirme taktiği izlerken yeni yaptığı açıklamada ülkeleri de tehdit etmeye başladı. Eğer dedi ülkeler deniz yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla, takas yoluyla İran'la herhangi bir ticari iş ve işlemde bulunurlarsa biz onlara karşı yaptırımlarda bulunacağız. Ancak yaptırımların çeşitliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu da şunu gösteriyor. İran Hürmüz Boğazı noktasında özellikle direniyor ve kendi şartlarını kabul ettirmek istiyor. Ki İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mütabakatında olan maddeleri yerine getirmedikçe Hürmüz Boğazı kapalı kalacaktır dedi. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz bizim kontrolümüzde diyor. İran da aynı şekilde. Ama her ikisi açısından da bulundukları bölgelerde elbette ki kontrol onlarda. Ama %100 serbest geçişi sağlayabilecek bir zemin yok. Ondan dolayı da petrol piyasası bundan etkileniyor. Amerika Birleşik Devletleri artık bütün gücüyle İran'ı her taraftan yalnızlaştırmak istiyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendilerine atılan füzelerin olduğunu söyleyip İran'la olan bütün ticari ilişkilerini kesmesi ve ikinci bir emre kadar bunun böyle devam edeceğini söylemesinin ardından Trump'ın bu açıklaması dikkat çekiciydi. Öte taraftan İran'ın şu anda da can damarı konumunda olan Çin'le petrol alışverişini de işin doğrusu Amerika kesmek istiyor. Böylelikle İran'ı tamamen ticari alanda dünyadan soyutlayarak onu ekonomik bir buhranın içerisine sıkıştırıp kendisine mecbur kılmak ki İran'da direniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, biz onurlu İran halkının taleplerini yerine getiren, İran'ın da menfaatinin olduğu karşılıklı saygıya dayalı bir anlaşmayı kabul ederiz. Ancak zorla, dayatmayla ve haklarımızı hiçe sayan bir anlayışla biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer barışsa gerçekten barış, barış değilse savaşa da hazırız. Bunu hem askeri yetkililer söylüyor, hem siyasi yetkililer söylüyor. İşin doğrusu Hürmüz Boğazı'nda da yani bu sıkıntı var. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ve İran bunu nasıl çözümleyecek? Aslında İran Umman'la da görüşme içerisinde, hatta sona gelindiği de ifade edilmişti. Ancak Umman'la İran arasındaki Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında Amerika'nın bu maddelere razı olmadığı da satır aralarından rahatlıkla okunabilir. Trump Umman'ı da tehdit etti. Eğer bizim önümüzde engel olurlarsa biz onları da şiddetli bir şekilde vuracağız dedi. Bakalım bu söylenen sözler ne kadar yerini bulacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra yine Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek hadiselerle sizinle olacağız.
0: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban telefon hattımızda. Hakkı Kurban, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar Orhan Yeter.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim hızlıca Mavi Vatan konseptiyle ikincisi düzenlenecek olan Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün Gölcük Tersane Komutanlığı'nda kapılarını ziyaretçilere açıyor ve festival hafta sonu da devam edecek. Mavi Vatan'ın çok sık konuşulduğu bugünlerde böylesine bir festivalin gerçekleştiriliyor olması da güzel bir tevafuk oldu. Bu yönüyle baktığımızda Teknofest Mavi Vatan 2026'nın önemi ve içeriği hakkında neler söylersiniz?
2: Gerçekten son derece anlamlı Orhan Yaşar. Milli teknoloji hamlesi var malum. Bu hamlede rota bir kez daha denizlere çevrilmiş oldu. Teknofest Mavi Vatan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali olarak kapılarını açtı sabah saatlerinde. Siz de vurguladınız 4 gün sürecek etkinlik yerli savunma sanayisinin denizlerdeki caydırıcı gücü sergilenecek. Dolayısıyla dosta güven, düşmana korku veren sistemler vitrine çıkıyor. Bu etkinlik tabii hasımlara da bir mesaj niteliği taşıyor diyebiliriz. Elbette festivalin en dikkati çeken bölümlerinden biri Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek. Etkinliğin teknoloji yarışmaları var. Bu bölümde insansız sualtı sistemleri yarışması yapılacak. İnsansız deniz aracı yarışması, sualtı roket yarışması gibi çeşitli etkinlikler var. 37 farklı donanma unsur ve platformu bu etkinlikte sergilenecek Orhan Yaşar. Tabii bunlardan bazılarını öne çıkarmakta yarar var. Çünkü son dönemde gerçekten Türk savunma sanayisinin ürettiği ürünler ve sistemler dünya gündemine taşınmış durumda. STM'nin ana yüklenici olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korvetleri de Gölcük'te demirlemiş durumdalar. Ziyaretçiler TCG Hızır Reis'ten TCG Sakarya denizaltılarına kadar pek çok savunma sanayisi ürününü yakından görme fırsatı bulacaklar. Tabii özellikle dün TCG Anadolu'yla Mavi Vatan'ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada, Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. Belki dinleyicilerimiz haberlerde de görmüşlerdir.
0: Evet.
2: Vatandaşların Türk bayraklarını alarak bu gemileri selamladığını gördük. Gerçekten güzel görüntülerdi. Gölcük dışında da bu coşkunun yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii Teknofest Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri de olacak. Özel yetenek gösterileri. Bu da alandakilerin ilgisini çekecek önemli etkinliklerden biri olacak. Biraz önce de vurguladım Orhan Yaşar. Milli savunma devleri en kritik sistemleriyle vitrine çıkacak bu etkinlikte. Örneğin MKE, makine kimya endüstrisi, milli deniz topu deniz sanı gösterecek. Kamikaze insansız deniz aracı Pirana yine sergilenecek ürünlerden biri. Akıllı dip mayını Malaman, Balkın. Bunun yanı sıra Havelsan'ın Barkan'dan Bahaya, Bozbey'den Bulut'a kadar uzanan yepyeni insansız deniz araçları da bu etkinlikte vitrine çıkmış olacak. Milli Denizaltı Projesi var Türkiye'nin ASVAT tarafından yürütülen MİLDEN ismiyle. Bu da modelleri ilk kez sergilenecek fırkateynlerden biri olacak. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çelik kubbe son derece önemli. Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler malum. Kuzeyimizde savaşı, güneyimizde savaşı ve kaos dönemlerini konuşuyoruz Orhan Yaşar. Böyle bir dönemde çelik kubbenin geliştirilmesi son derece anlamlıydı. Aselsan bu sistemin önemli aktörlerinden biri. Aselsan'da yeni deniz sistemlerinin tanıtımı ve tesis temel atma törenleriyle bir anlamda gövde gösterisi yapacak. Otonom su altı araçları olan Kılıç ve Derin Göz ilk kez burada sahneye çıkıyor. Ayrıca Roketsan denizlere yönelik mühimmat ve roket sistemlerini ziyaretçilere sunuyor. Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz'da etkinlik alanında yer alıyorlar. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'nin insanlı platformlarının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracıyla deniz aracı da var. Hava araçlarını çok konuşuyoruz ama deniz araçları da gerçekten dünyanın ilgisini çekecek nitelikte. Ulak, Sancar, Marlin, Salvo gibi insansız deniz araçları ziyaretçilerle buluşacak bir anlamda vitrine çıkacaklar. Yerli ve yabancı konuklar da bunları etkinlik alanında görebilecekler. Bunun yanı sıra sadece deniz platformlarıyla sınırlı değil tabii etkinlikte sergilenecek ürünler. Hava araçları bölümü var. Son dönemde gerçekten dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2, Bayraktar TB3'ün yanı sıra Seahawk helikopterlerinin de platformları bir anlamda burada sergilenecekler. Bayraktar TB3 gerçekten dikkat çekici özellikleriyle burada ön plana çıkacak ürünlerden biri olacak. Farklı savunma sanayisi

0: ürünleri ve sistemleri tabii ziyaretçilerle buluşuyor dedik. Çelik Kubbe kapsamında siper, hisar, gürz, korkut gibi çeşitli unsurlar, füzeler yine burada sergilenecekler. Bunlar da son derece önemli. Bunun yanı sıra tabii bilim merkezleri, atölyeler ve deneyim alanları da teknoloji meraklılarını bekliyor olacak Orhan Yaşar. Alanda teknoloji yarışmaları için test ve gösterim bölgeleri kuruldu. Bu kapsamda insansız su altı sistemleri, seyir gösterim alanı var. Su altı roket yarışması parkuru, insansız deniz aracı yarışması parkuru yine burada hazır duruma getirildi. 4 günlük süre içerisinde burada da çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. Bir anlamda buraya gelenler heyecanlı dakikalar yaşayacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra bando ve mehteran gösterileri var. NATO zirvesi sırasında da malum mehteranın gösterisi büyük ilgi çekti.
1: Evet.
0: Bu kez de Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da yine gösterilerini sunacaklar. Bilim şovları var. Sahne Sen'in etkinlikleri yine bunlardan biri olacak. Robot etkinlikleri tabii son dönemde ilgi çeken alanlardan biri. Pek çok yarışma var. Bunları tek tek uzun uzun sıralamayayım ama gerçekten oraya gidenlerin son derece ilgiyle takip edecekleri etkinlikler olacak. Elbette TRT dahil olmak üzere televizyon kanallarında da bu etkinliğin geniş şekilde yer alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Gerçekten Türkiye'nin milli savunma sanayi ürünlerinin sergilenmesinin ötesinde Mavi Vatan doktrininin bir kez daha vurgulanması, komşu ülkelere yönelik mesaj vermesi bakımından da son derece stratejik bir etkinlik yapıldığını söyleyebiliriz Orhan Yaşar.
1: Evet, tam da bu noktadan devam edelim istiyorum Hakkı Kurban. Yine bu haftanın önemli gelişmelerinden Türkiye Mavi Vatan stratejisinde tarihi bir adım atarak Ege ve Doğu Akdeniz'de ilk kez iki bölgeyi Deniz Milli Parkı ilan etti. Tabii bu Türkiye'nin bu çevre koruma hamlesi Atina'da adeta bir panik dalgası yarattı. Yunan basını konuyu manşetlere taşıdı. Muhalefet Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Atina ise her zaman yaptığı gibi Türkiye'nin bu tarihi hamlesi hakkında ilgili uluslararası kurumlara ve platformlara şikayetlerini iletti. Türkiye'nin bu kararlı tutumu ve bundan sonrası ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz efendim?
0: Elbette. Tabii bu kararlar her ne kadar belli hatları kapsıyor gibi görünse de aslında hem bölgesel hem de küresel mesajlar içeriyor diyebiliriz Orhan Yaşar. Birincisi Türkiye Mavi Vatan doktrini kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını koruma kararlılığına sahip. Bu onu gösteriyor. Fethiye, Kaş hattıyla Gökçeada çevresinin Milli Deniz Parkı ilan edilmesi bu anlayışın yansımalarından biri. İkincisi bu karar Yunanistan'ın bazı bölgeleri tek taraflı ve hukuki dayanaklardan yoksun şekilde Deniz Parkı ilan etmesine de bir yanıt niteliği taşıyor. Özellikle Atina yönetiminin son dönemde gerek İsrail gerek Fransa ile yaptığı anlaşmalar hem Akdeniz hem de Ege'de etki alanlarını genişletme çabaları dikkati çekiyor. Türkiye bu konulardaki uyarılarını aslında müteahhitlik defalar Yunanistan'a iletmişti. Oldu bittilere kendi karasularına hapsetme girişimlerine karşı gerekli adımlar atılıyor. İşte alınan bu kararlar bir anlamda Yunanistan'ın hesaplarını boşa çıkarmaya yönelik, onu da belirtmemiz lazım. Dinleyicileriniz hatırlayacaktır. Türkiye daha önce Libya'yla bir anlaşma imzalamıştı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair tarihi bir adım atmıştı. Atina'nın tezlerine karşı atılmış en önemli adımlardan biri buydu. Devamında Türkiye, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını yasal güvence altına almak amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Bunu da sizinle birlikte yayınlarda değerlendirmiştik.
1: Evet.
0: Deniz yetki alanları yasası çıkarılması yönünde bir çalışma yapılmıştı. Mavi Vatan doktrinine uygun bir yapı oluşturması hedefleniyor. Şimdi de Gökçeada çevresiyle Fethiye Kaş hattının Milli Deniz Parkı ilan edilmiş olması Mavi Vatan anlayışını tamamlayan, ona güç veren adımlar olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yunanistan'a oldu bittilere izin verilmeyeceğini gösteren mesajlar aslında. Uluslararası anlamda da önemli bir mesaj daha içeriyor aslında Orhan Yaşar. Bir dönem yoğun olarak tartışılan bir husus vardı. Sevilla haritası. Buna karşı da bir duruş anlamı taşıyor. Tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Juan Luis Suarez Vivero'nun 2007 yılında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını gösteren bir haritası vardı. Üniversitenin adıyla anıldı o harita, Sevilla haritası. Adaların kendi kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgesine sahip olabileceği yaklaşımın esas olan bir haritaydı bu. Tabii Yunanistan'da Ege'deki adaların çokluğunu dikkate alarak Türkiye sınırına kadar hak iddia etmeye çalışıyor. İşte bu haritaya dayanarak.
1: Burada milat Meis'ti değil mi efendim?
0: Evet tabii orada başlayan bir süreçti. Dolayısıyla Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını kıyılara yakın dar bir bölgeyle sınırlandırıldığını savunuyor. Türkiye Karadeniz arasındaki bölgeyle Gökçeada'sı çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan ederek bir anlamda o haritayı da yırtıp atmış oldu.
1: Evet.
0: Tabii şunu da vurgulayalım. Yunanistan daha geçen yıl Orhan Yaşar Temmuz ayında Güney Ege ile İyon Denizi'nde deniz parkı kararları ilan etmişti. Bunu da unutmamak gerekiyor. Son derece stratejik bir hamle olduğunu söylememiz lazım Türkiye'nin aldığı kararların. Tabii bu adımları Yunanistan yönetimi de dikkatle izliyor. Siz de vurguladınız. Yunan basını Türkiye'nin son hamlesini yeni bir fırtına geliyor şeklinde yorumladı. Atina yönetimi yıllardır uluslararası hukuku görmezden gelerek İsrail ve Fransa'nın desteğiyle provokatif adımlar atarak Ege'de çeşitli kararları uluslararası hukuku da ihlal ederek uygulamaya çalışıyor. Buna karşın gariptir. Türkiye'nin aldığı kararları uluslararası hukuka aykırı göstermeye çalışıyor ki Yunan basınında yer alan haberlerde de ana unsur olarak bu noktanın vurgulandığını gördük. Elbette Yunanistan'ın bu tezleri kabul edilemez. Gerek münhasır ekonomik alanlar, gerek deniz parkları, gerek enerji kaynakları konusunda tek taraflı kararlarla süreci yönlendirmeye çalışıyor Yunanistan. Türkiye'de işte bunların her ne şart altında olursa olsun kabul edilemeyeceğini aldığı kararlarla cümle aleme net olarak gösteriyor. Diğer yandan bir detayı da gözden kaçırmayalım. Evet bu konuları konuşuyoruz ama deniz milli parkları, denizel doğa süreçlerin, türlerin, habitatların, ekosistemlerin, kültürel değerlerin uzun vadeli korunmasını sağlayan önemli bir adım Orhan Yaşar.
1: Evet.
0: Türkiye tabii ve kültürel varlıklarını, kaynaklarını, turizm alanlarını koruma konusunda da oldukça hassas olan bir ülke. Bunu da gereği gibi yapmaya çalışıyor. Deniz koruma alanlarının bir parçası olarak da bu deniz milli parklarını görmek gerekiyor. Zaten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de her iki deniz milli parkı ilanının Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını vurguladı. Tabii bunlar yapılırken seyir sefer serbestisinin etkilenmemesi için de gerekli önlemlerin alındığını vurgulamamız lazım.
1: Evet efendim. Efendim İsrail savaş uçakları 18 Ağustos sabahı Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'in doğu kırsalında Ebu Zuhur askeri havaalanını hedef aldı. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre doğuda bulunan Ebu Zuhur saldırılarını, İsrail'in bu saldırılarını nasıl okumak gerekir, nasıl değerlendirirsiniz?
0: İsrail'in tüm derdi provokasyon ve bölgenin kaos içerisinde kalması Orhan Yaşar. Bunun içinde hiçbir kural, anlaşma, mutabakat gözetmeksizin bölgedeki ülkeleri hedef alıyor. Soykırımlarına devam ediyor. Bunu son dönemde hem Gazze başta olmak üzere Filistin'in çeşitli noktalarına yapılan saldırılar, hem Lübnan'a yönelik ateşkesin gölgesinde gerçekleştirilen saldırılar, hem de sizin de vurguladığınız Suriye'yi hedef alarak bir kez daha göstermiş oldu. Özellikle İsrail savaş uçaklarının Suriye'de İdlib'in Türkiye yakın bölgesindeki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmesi artık yeni bir aşamaya işaret ediyor diyebiliriz. Bu saldırılar sadece bölgeyi istikrarsızlaştırma hedefi gütmüyor. Aynı zamanda farklı detayları da bize gösteriyor. Altını çizelim. Türkiye bu saldırıları Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan pervasız saldırılar olarak nitelendirdi ve en güçlü şekilde kınamasını ifade etti. Türkiye'nin bu askeri üssü bir askeri noktayı çevirme çabasında olduğu yönündeki iddialar da reddedildi. Tel Aviv'in komşu ülkeleri hedef almak ve bölgede kaos üretmek için sürekli çeşitli gerekçeler ürettiği vurgulandı. Yapılan açıklamada tabu saldırıların ve ateşkes süreçlerine rağmen yapılan soykırımların, katliamların sürmesinin ardında yatan gerçeklerden biri İsrail'deki seçim süreci. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu bir yandan Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak iç politik destek almaya çalışıyor. Zira 27 Ekim'de İsrail'de seçimler yapılacak Orhan Yaşar. Zaman ayarlı bir politika izlendiğini göz ardı etmememiz gerekiyor sanıyorum. Yapılan değerlendirmelerde zaten yaklaşan genel seçimler önce

0: yaptığını söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii soykırımcı İsrail yönetimi bölgesel krizlerin sona ermesine izin vermeyerek dikkatleri iç siyasetteki kayıplarından uzaklaştırıyor ve askeri aciliyet atmosferini bu seçime kadar diri tutmayı hedefliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de varılan ateşkes süreçlerine, Gazze'de ikinci aşamaya geçiş hazırlıklarına, uluslararası hukuka rağmen İsrail'in bölgede yeni katliamlar gerçekleştirmesi, farklı noktalara saldırılar düzenlemesi, hatta Türkiye'de de falan açıklamalar yapması sürpriz olmayacaktır kanaatindeyim. Elbette bu noktada önem taşıyan aktörlerden biri Amerika'nın yaklaşımı. Amerika'da yapılan değerlendirmeler, İsrail'in bu tür provokatif adımlarının bölgedeki diğer aktörlere ve özellikle tabii Türkiye ile istenmeyen ve kontrolden çıkabilecek büyük çaplı bir çatışmaya zemin hazırlayabileceğine dikkati çekiyor. Elbette Amerika'nın endişelerini dile getirmesi yeterli değil. Amerikan yönetiminin İsrail üzerindeki etki gücünü kullanarak bu aymazca saldırılarının önüne geçmesi gerekiyor. Elbette sadece Amerika değil, uluslararası camianın da artık yaptırım kartını İsrail'e karşı kullanması son derece önemli. Yoksa yapılan saldırılardan sonra kınama mesajları yayınlamak son derece kolay. Artık uluslararası camianın İsrail'e etkili yaptırım kararları alması şart diye değerlendiriyoruz.
1: Efendim son olarak ABD-İran hattıyla devam edelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı olarak gösteren haritasına İran da aynı tondan cevap vererek Kaliforniya'yı İran'ın yeni toprağı ilan eden haritayla karşılık verdi. Neler söylersiniz bu ironik açıklamalara ilişkin?
0: Evet, Haziran 2026'da İslamabad mutabakatı imzalanmıştı, hatırlayacak da dinleyicilerimiz Orhan Yaşar. Burada 60 günlük bir yumuşama süreci öngörülmüştü. Tarafların karşı suçlamaları ve somut adım atılmaması nedeniyle de artık 20 Ağustos itibariyle yani bugün itibariyle fiilen o süre sona ermiş durumda. Amerikan yönetimi doğrudan müzakereleri askıya alarak Tahran'ı ekonomik tecrit ve bölgesel kuşatma yoluyla aşamalı olarak boğma stratejisine geçiş yaptı diyebiliriz. Yapılan açıklamalar da aslında bunu gösteriyor. İran tarafı ise Amerika'yı mutabakatın önünü ihlal etmekle suçluyor. Gelinen noktada gidişat tarafların sahada düşük yoğunluklu çatışmaları sürdüreceğini, Washington'ın ekonomik ambargoları tırmandırarak bu süreci işletmeye çalışacağına gösteriyor. Tabii Tahran'ın bölgesel ve diplomatik düzeyde sert karşılık verdiğini de belirtmemiz lazım. Elbette Türkiye bu noktada krizin başlangıcından bu yana olduğu gibi taraflar arasında en kritik iletişim kanallarından biri pozisyonunda. Dolayısıyla özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel ekonomiye yıkıcı etkisini minimize etmek için yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı önceki gün görüşme tabii son derece önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Trump'a İran'la diyaloğun sürdürülmesi için temennide bulunmuştu. Türkiye'nin bölgesel barış çabalarına devam etme konusundaki kararlılığını yineledi. Tabii orada özellikle gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınma yönünde Türkiye'nin mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da benzer bir mekik diplomasisi yürüttüğünü, muhataplarına tarafların sağduyulu davranması konusunda beklentilerini paylaştığını net olarak söylememiz lazım. Tabii temel uzlaşmazlık noktaları var. Bunlar devam ediyor. Bir kere Amerika İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istemişti ama Tahran yönetimi nükleer altyapısının tamamen sökülmesine egemenlik ihlali gerekçesiyle direnç koydu ve bu duruşu sürdürüyor. Hürmüz Boğazı tabii en kritik nokta ki Amerika artık kendi toprağı sayacak kadar neredeyse aymazlık noktasına geldi bu konuda. Küresel petrol ticaretinin ana arterlerinden biri burası Orhan Yaşar. Tabii burada kontrol mücadelesi çatışmaları bu noktaya taşımış görünüyor. Amerikan donanması bölgede varlığını tahkim etti. İran buradaki geçişlerden elde ettiği caydırıcı gücü yine masada tutmaya çalışıyor. Bir yaptırım takvimi önümüzdeki günlerde görünen o ki gündemde olacak. Açıklamalara baktığımızda özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar alınmış en ezici ekonomik operasyonu olarak İran'a yönelik alınacak kararları ifade etmesi dikkat çekici. Finansal kurumların, işletmelerin, havalimanlarının, devlet kurumlarının daha doğrusu İran'a her türlü can suyu sağlayan noktaların muhabbet

0: muazzam ekonomik tablolarla karşılaşacağını vurguladı Trump. Nükleer silahları olamaz çünkü olsaydı kullanırlar şeklindeki retoriğini biraz daha sertleştirdiğini söyleyebiliriz. Tabii İran buna karşı net mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatumun bulunmadığı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay tarafından bir kez daha vurgulandı. Herhangi bir baskı, ultimatum veya zaman sınırı altında bu sürecin belirlenemeyeceği vurgulandı. Dolayısıyla İran'ın da net duruşunu sürdürdüğünü, bölgesel bazı aktörlerin ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik kararları da bunu örnek gösterebiliriz. Onların da sürece dahil olması tabii en büyük endişelerden biri. Hürmüz çevresinde yaşanan gerilimin bölgeye daha fazla yayılması elbette sadece bölge için değil, dünya için de çok daha kritik günlerin gelebileceğini gösteriyor Orhan Yaşar. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliği bu noktada diplomasi masasının hiçbir şekilde göz ardı edilmeden müzakerelerle bu soruna çözüm aranması yönündeki bekleyiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Bahçeler, insanın doğayla kurduğu bağın görünümü. Doğanın içinde yeni bir doğa üretme düşü belki de. Bahçeler insan yaşamında hep en özel anları ve en özel görünümleri oluşturdular. Kültürlere, yaşam biçimlerine, kişisel özelliklere, zenginliğe, fakirliğe göre değişse de bahçelerin herkes için huzur adası olması gerçeği hiç değişmedi. Bahçeler, doğal yaşamın en can alıcı parçalarından biriydi her zaman. Uygarlaşma çabasının en incelikli hallerinden de aynı zamanda. Antik çağlardan günümüze bahçeler, psikolojik, estetik yönünün yanı sıra sosyal alanlar olarak kullanıldı. Dünyanın yedi harikasından Babil'in asma bahçeleri, Babil kralınca karısını neşelendirmek için yapılmıştı. Çünkü kralın karısı dağlık, yemyeşil bir yerden Babil'e gelin gelmişti ve Mezopotamya'nın geniş ovaları, sıcak iklimi onu mutsuz kılıyordu. Bizim kültürümüzde de bahçeler her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Sarayların bahçeleri bahçe mimarlarınca düzenlenir. Saray kültüründe bostancı ocağına bağlı maaşlı görevliler çalıştırılır, bahçenin güzelliğinin her zaman korunması sağlanır. Özellikle lale devrinde sarayın ve o dönemdeki ileri gelenlerin bahçelere düşkünlüğü iyice artar. Geçmişten günümüze bir sosyal alan olarak bahçeler önemini hep korur. Osmanlı kültüründe bahçelerde şiir, müzik dinlenir, edebiyat, felsefe, din sohbetleri yapılır, devlet meseleleri konuşulur. İnsanla bahçeler arasında yaşamsal bağın sıkılığı, insanın doğanın bir parçası olduğunun kanıtı belki. Dünyada ve Anadolu coğrafyasında bahçe kültürü, insanların doğayla ilgili algısının bir aynası. Ve bu aynadan yansıyan tek gerçekse, insanın bahçelerde yaşadığı sonsuz huzur.
1: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün insanın doğaya, ölüme ve kendi sınırlarına karşı verdiği inanılmaz bir mücadeleyi anlatan Alejandro Iñárritu'nun başyapıtı Diriliş filminden söz edeceğiz. Leonardo DiCaprio bu filmde 1820'lerin sert Amerikan kırsalında bir boz ayının saldırısına uğrayıp ölüme terk edilen avcı Hugh Glass rolüyle oyunculuğunun adeta fiziksel ve ruhsal sınırlarını zorlar. Film aslında bir intikam hikayesidir. Ancak aynı zamanda toprağın, buzun ve kanın içinden gelen sarsıcı bir yeniden doğuş öyküsüdür. Leonardo DiCaprio filmde Hugh Glass karakteriyle neredeyse hiç konuşmadan sadece nefesi ve bakışlarıyla bir insanın yaşama tutunma iradesini müthiş bir performansla gözler önüne serer. Sadece doğal ışık kullanılarak çekilen bu film adeta bir büyüleyici görselliktir. Bu görsellik izleyiciyi o dondurucu soğuğun ve vahşi ormanın içine de adeta hapseder. Film, insanın medeniyetten uzaklaştıkça içindeki o ilkel gücünün nasıl uyandığını ve hayatta kalma içgüdüsünün nasıl da sınır tanımazlığını da gösterir. Filmde asıl mesaj insanın nefes aldığı sürece yaşamaya ve gerekirse savaşmaya devam etmesi gerektiğidir. Leonardo DiCaprio'ya beklediği Oscar ödülünü de getiren bu performans, sinema tarihinde metot oyunculuğunun en uç noktalarından biri olarak da kabul edilir. Filmin finalindeki o son hesaplaşmada ise intikamın aslında bir son değil, büyük bir boşluk olduğunu da anlarız. Diriliş, insan ruhunun dayanıklılığını test eden ve iradenin hayatta kalma azmiyle birleştiği en görkemli sinema yapıtlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan 2026, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getiriyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek teknoloji şöleninde Aselsan tarafından derinlerin milli gözü olarak nitelendirilen derin göz otonom sualtı aracı Gölcük sularında ziyaretçiler tarafından yakından görülebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Kısa süre sonra ise Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkian, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek, bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacak kaydetti. İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail Doğu Kudüs'teki skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayımladı. İsrail'i Bakan Ben Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Türkiye'nin nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602'ye yükseldi. Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1.4 milyon lira ceza. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 2 kişiye 1.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Biyo kaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz dedi. NASA ve Arizona'daki yer tabanlı teleskoplar dünyadan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti. Gökbilimciler dünyadan yaklaşık 2,5 kat daha geniş olmasına rağmen 23 kat daha fazla kütleye sahip olağan dışı yoğunlukta dev bir öte gezegen tespit etti. Bilim dünyası mega dünya olarak nitelendirilen bu gök cisminin neden bir gaz devine dönüşmediği sorusuna yanıt arıyor. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor ise Macaristan'ın Ferencvaros takımını Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Derin Bartan'dan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya, milli yelkenci Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen İLKA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında Ankara stüdyolarımızda gazeteci dostum sevgili Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Gündem Enerji'de bir kez daha karşınızdayız. Gündem Enerji'yi Gülşen Ayvas hazırladı sizler için ve teknik yönetmenimiz Sefa Bakış sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Efendim bizleri 0-93-12-460-34-19 ve 0-93-460-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yine bizleri TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Ve ayrıca radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de bizlere programımıza, sesimize ulaşabilirsiniz. Sorularınızla da yine aynı şekilde bizlere programda merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Efendim bu hafta nükleer enerji konusunu birazcık masaya yatırmak gerekiyor diye değerlendirdik sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Zira baktığınızda Orta Doğu'daki krizin sebebi de aslında nükleer enerji ya da nükleer güç bir yanda. İran, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Baktığınızda bir yandan da dünyanın dört bir yanında ciddi bir biçimde nükleer yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Bu yatırımlardan bir tanesi de Türkiye'de. Akkuyu Nükleer Santrali. Yine dahası da var. Ama şunu değerlendirmek gerekiyor herhalde Barış. Türkiye'nin enerji politikalarında nükleer enerjinin rolü her gün daha da önem kazanacak.
1: Biz 1970'lerden hatta 60'ların sonundan itibaren nükleer enerjiyi talep ettik fakat bunu elde edemedik. Çünkü nükleer güç olmak, bunun silah tarafı var, yani askeri tarafı var. Bir de barışçıl enerji üretimi için kullanılan tarafı var. Biz barışçıl enerji için olduğunu söylememize rağmen bu teknolojiye erişim sağlayamadık yıllarca. Türkiye'nin böyle bir iki kanayan yarası var. Bunlardan birisi de motor. Yani biz hala bir içten yanmalı motor üretemiyoruz ne yazık ki. Bunlardan birisi de nükleer güç düşüyor.

0: Biz hala bir içten yanmalı motor üretemiyoruz ne yazık ki. Bunlardan birisi de nükleer güçtü. Şimdi nükleer güce Rusya ile varılan anlaşma sonucunda Akkuyu NGS ile kavuşacağız. Bu yılın içerisinde ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde artık şebekeye bağlanan bir nükleer güç santralimiz olacak. Türkiye dışa bağımlı. Nerede? Enerjide. Ve kendi şu anda doğalgaz üretimi, kendi şu anda petrol üretimi olmasına rağmen bunlar ana ihtiyaçlarını, özellikle elektrik üretiminde doğalgazda karşılamaya yeterli değil. Petrolde ise genel olarak ulaşımda kullandığımız akaryakıtı karşılamaya yeterli değil. Bu yüzden bizim milli ve yerli olarak kullanabildiğimiz neyimiz var? Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve bunların ana destekleyicisi olarak da depolama. Fakat bunların da hiçbiri bizim için yeterince stabil değil. Depolamada tüm elektriğimizi karşılayabilecek durumda değil. O zaman Türkiye'nin alternatif bir elektrik ihtiyacına, yani karşılayacak bir kaynağa ihtiyacı var. İşte burada nükleere mecburuz. Mecbur derken sakın yanlış anlaşılmasın. Yani bizi zorlayan yok. Ortalıkta bir darlığımız yok. Ama stratejik düşündüğümüzde nükleere mecburuz. Bunu böyle düşünmekte
1: Yani
0: fayda var.
1: çünkü doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Ekseriyetle dünyanın genelinin yaptığı gibi.
0: Evet.
1: Doğalgazımız da kısıtlı olduğu için Sakarya sahasından geliyor şimdi ama kısıtlı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu ya Rusya'dan alıyoruz. İşte İran'da mücbir bir sebep olmazsa İran'dan geliyor ki uzun yıllar orada mücbir sebep olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla baktığınızda para dışarı gidiyor.
0: Bu en önemli konulardan bir tanesi. Diğeri de arz güvenliği. Yani doğal kaynağı, yani doğal gazı biz şu anda Rusya'dan temelde alıyoruz. Eğlenceyle dünyanın her yerinden alıyoruz. Fakat bizim değil. Bizim olmayan kaynakların, yani ülkelerin olmayan kaynakların nasıl onlara bir darlık oluşturabileceğini Avrupa Birliği üzerinden doğal gazda görebiliriz. Her şeye rağmen Türkiye neden mecbur diyoruz biz? Uzun vadeli stratejik baktığımızda artan bir elektrik talebi var. 2035'te çok daha yüksek bir rakama ulaşacak. İthal fosil yakıtlara bağımlılığımız var. Petrol ve doğalgaza. Hatta kömür bile belirli oranda dışarıdan alıyoruz. Bu da fosil yakıt diyebiliriz buna. 7/24 kesintisiz üretime ihtiyaç var. Çünkü güneş ve rüzgar bunu karşılamıyor. Emisyon azaltımına ihtiyacımız var. Verdiğimiz sözler var. İklim anlaşmaları kapsamında. Ve enerji, biraz önce söyledik, tekrar tekrar söylemekte fayda var. Enerji arz güvenliğimiz var. Bunun için de doğal gaza olan ihtiyacımızı azaltacak alternatif kaynak olarak biz Akkuyu NGS'yi düşündük Türkiye olarak ve bunu
1: Hayata
0: hayata
1: geçiriyoruz.
0: geçirdik. Şimdi dilersen hani Akkuyu Türkiye için neden önemli diye
1: Evet.
0: konuşabiliriz.
1: Yani bir rakamlarla özellikle konuşsak çok da güzel olur. Sevgili dinleyicilerimizin de anlaması için.
0: Şimdi şöyle, Akkuyu NGS 4,8 gigawatt, yani 4800 megawatt civarında bir üretimde bulunacak. 4 tane reaktör, her biri 1,2 çarpı 4 yaptığımızda işte bu rakam ortaya çıkıyor. Bu ne demek? 35 milyar kilowatt saat. 7/24 kesintisiz bir üretimden bahsediyoruz. Bakımları, zorunlu bakımlarından çıktığımızda 7/24'ten bahsediyorum. Bu Türkiye'nin yaklaşık %10 ihtiyacını karşılayacak.
1: Çok korkunç rakam.
0: Bu çok çok
1: Tabii
0: önemli bir rakam.
1: İstanbul'un tamamını bütün sanayi tesisleri ve aydınlatması ile birlikte sadece bir nükleer santralden elektrik sağlayabilirsiniz.
0: Bu o kadar önemli ki Türkiye'nin, yani İstanbul ve Marmara örneği şu anda bizim ikinci adım olarak da nükleerde, zaten Marmara'da bir tane, Trakya'da özellikle bir tane daha arayışımız var nükleer güç santrali olarak. Elektrik talebinin %10'unu karşılayacak, doğalgaz kömür santrallerinin elektrik üretimindeki payını azaltacak.
1: Evet.
0: Yani bunu doğrudan etki olarak göreceğiz. Karbon yoğun elektrik üretimini aşağı çekecek, bunun içerisinde kömürün çok büyük bir karbon üretimi var. Buna artaltacak. İlk ticari nükleer işletme tecrübesi kazanacağız. Ya bu gerçekten, daha
1: Çok
0: önce
1: önemli.
0: TEPA ile ilgili konuştuğumuzda hatırlarsan, seninle yıllar önce TEPA'nın bu tür projeleri elde etmesinin birikim olarak çok önemli olduğunu söylemiştik. Artık bugün
1: Evet.
0: dünyaya açılan TEPA üzerinden görüyoruz. Nükleer mühendislik, işletme, bakım ve tedarik zincirini Türkiye'de oluşturacağız. En azından büyük çoğunluğunu, bu çok çok büyük bir önem kazanıyor. Ve elektrik sistemine yüksek kapasite faktörlü bir kaynak katacağız. Yüksek kapasite faktörü ne demek? Yüksek kapasite faktörü 7/24 çalışabilmeye yaklaşan, en çok yaklaşanlara biz yüksek kapasite faktörü diyoruz. Akkuyu'da reaktör Rusya tabanlı

0: ve Rus teknolojilerine dayanıyor ama Rusya'nın en son teknolojilerine dayanıyor. Üçüncü nesil ve basınçlı su reaktörü olarak geçiyor. İnşaat 2018'de başladı ve ilk ünite hedefimiz de bu yılın sonu, gelecek
1: Aslında
0: yılın
1: bir
0: başı.
1: nükleer santral inşa etmek bakımından 8 yıl çok
2: İnanılmaz.
1: Kısa bir süre.
2: İnanılmaz kısa yani.
1: Çok kısa ki o birçok teknik sıkıntı da yaşandı. Yani teknik sıkıntı derken şöyle, parçayı alamadık. Hem Rusya'ya
0: siyasi
1: yaptırım
0: sıkıntı
1: uyguladılar. Evet,
0: yaşattılar bize.
1: hem Rusya'ya uyguladılar hem bize uyguladılar. O yüzden parçalar gelmedi Almanya'da.
0: Evet, yani bu proje modelinde de Rusya bunu inşa edecek ve üretimini gerçekleştirecek, işletecek ve sahipliği de Rusya'ya ait. Bu biraz eleştirilmişti. Bunun konuya girmeye gerek yok ama bence mantıklı bir adımdı. Özellikle ilk adımı atabilmek adına.
1: Tabii.
0: Soğutma sistemi de biliyorsun işte Akdeniz kullanılacak. O yüzden büyük nükleer reaktörler hep deniz
1: Evet,
0: kenarlarına
1: deniz
0: ya
1: ya
0: da
1: da bir çok büyük nehir.
0: çok büyük göl nehir kenarlarına yapılır ki büyük bir soğutma ve büyük bir su ihtiyacı vardır bunu karşılamak adına. Şimdi Türkiye'nin onda bir elektriği, yani yaklaşık 7/24 yaptığımızda 8.760 saatlik bir üretim demek oluyor. Buna yaklaşık %83. Yani şöyle söyleyeyim, 365 günün 300'ünde rahat bizim tüm ihtiyacımıza cevap verecek. Ben
1: Çok ciddi bir rakam.
0: kabaca bahsediyorum bunları.
1: Çok
0: Çok
1: çok çok ciddi
0: detaylara
1: oranlar
0: gerek
1: bunlar.
0: yok. Şöyle düşünün, yani niye güneş ve rüzgar dururken bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü güneş ve rüzgar 300 gün size üretim sağlamıyorlar.
1: Çünkü güneş ve rüzgar ara ara duruyor gerçekten.
0: Yani
1: Yani
0: evet,
1: gece güneş
0: kesintisiz 3
1: yok,
0: gün.
1: bazen hiç rüzgar yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla stabil bir kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Şimdi Türkiye'nin, yani Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu verili konuşacaktık onun için
1: Evet.
0: söylüyorum. %74'lük bir dışa bağımlılığımız var. Genel raporlara baktığımızda da Türkiye'nin en önemli bağımlılığı petrol ve doğalgazda ve bu onu fiyat oynaklığını açık hale getiriyor. Ve fosil yakıtların ekonomideki en önemli ağırlığı, eğer ithalatçıysanız, ekonomiye ve enflasyona doğrudan katkıları oluyor ki Türkiye için bu vazgeçilmez bir durumda. Şimdi ilerleyen dönemde doğalgazın yerine geçmesini, tamamen yerine geçmesinden bahsetmiyoruz. Doğalgazı
1: Zaten
0: tamamen
1: geçmemeli.

0: Tabii. Sistem dışına bırakmayı da düşünmüyoruz. Çünkü bizim enerji miksimizin içerisinde, karışımımızın içerisinde her zaman doğalgazda, kömürde bulunmalı. Bu stratejik öneme sahip. Türkiye'nin elektrik üretimi 2019-2024 arasında %14 arttı ve bu gelecek yıllarda %35 artması öngörülüyor.
1: Ve katlayarak artmaya devam edecek. Yani 15-30 olacak, 30-60 olacak, 60 %120 olacak.
0: Hele elektrikleşme, yani elektrifikasyona geçtiğimizde bu çok daha artacak ki bunun öngörüleri kolay değil. 2024 elektrik tüketimi Türkiye'nin 340 terawatt saat. Ki biraz önce bahsettik, %10'unu karşılayacak bununla. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı da 2024'te yaklaşık %19.
1: Çok ciddi rakam.
0: Çok ciddi rakam. Kömürün payı 36, hidroelektriğin 22, rüzgarın 11, güneşin ise yaklaşık %7 seviyesinde. Şimdi buraya %10'la çok büyük bir, hani az solis girişi yapacak.
1: Evet.
0: İlk yıllarda olmayacak bu. İlk yılda yaklaşık %2,5'da gireceğiz. Çünkü reaktör
1: İnşallah devam edecek.
0: Ve inşallah devam ettiğinde %10'luk büyük bir giriş olacak.
1: 2032 civarında da herhalde tamamı devreye alınacak gibi hatırlıyorum
0: ben. Evet. Şimdi bu minvalde düşündüğümüzde Türkiye'nin çok önemli bir alternatif kaynağı 7-24 saat, yani 7-24 çalışabilen ve düşük karbonlu bir üretim kaynağını elde etmiş olacak ki bu Türkiye açısından stratejik bir önem kazanıyor. Şimdi başka bir nokta daha var. Türkiye'nin neden bu konuyu bu kadar ciddiye aldığını. Şimdi bizim daha fazla elektriğe ihtiyacımız var ya. Bunun için daha fazla kurulu güce ihtiyacımız var. Yani şebekemizin bunu destekleyecek bir altyapıya ihtiyacımız var.
1: Altyapıyı güncellemek gerekiyor.
0: Ve
1: biraz
0: bunu işletebilecek daha fazla bir şebeke esnekliğine ihtiyacımız var. Artık dijitalleşme kapımızda, bunun tasarrufu var, ölçülebilirliği var. Ve Türkiye'nin daha fazla depolamaya ihtiyacı var. Burada işte biraz geride kalıyoruz. Çünkü hem dünyada teknolojiler beklenen hızda ilerlemiyor, hem de Türkiye'de yatırımların hızı beklenen seviyede gitmiyor. Ve daha fazla sürekli üretime ihtiyacımız var. Yani yenilenebilir gibi sürekli değişken kaynakların ötesinde. Tüm bunlara baktığımızda bizim için Akkuyu'nun tartışılmaz önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi doğalgaz ithalatında neler oluyor? Bizim için fiyat riski var bir kere doğalgazın. Hele Hürmüz Boğazı'ndan sonra.
1: Doğru.
0: Avrupa'nın Rusya Savaşı'ndan sonra yaşadığı dalgalanma %110.
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: 11 kat çıktı hatta.
1: Bu savaş başlamadan 3 ay önce, yani Hürmüz Boğazı kapanmadan 3 ay önce Türkiye tamamlamıştı doğalgaz sözleşmelerini,
0: evet.
1: LNG sözleşmelerini sıvılaştırmış doğalgaz. İşte Cezayir'den Amerika'sına, işte Norveç'inden Nijerya'sına, Mısır'ına kadar birçok ülkeyle yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi baktığımızda eğer onları önceden yapıp alım garantisini almasaydı inanın bu kış zor geçecekti hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Yani çok artacaktı fiyatlar ki bunu hani önümüzdeki programda konuşalım istiyorum. Avrupa Birliği zaten mesela bunun sıkıntısı içerisinde.
0: Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi Avrupa'ya girersek Avrupa'nın ağlanacak halini konuşmak uzun sürer ama Türkiye'nin doğalgaz tedariğinde en önemli ortağı Rusya. Azerbaycan ikinci en önemli ve en güvenilir ortağımız olarak görüyoruz stratejik olarak. İran en güvenilmez ve en, neyse daha fazla uzatmıyorum.
1: Ya orada bizim tabii anlaşmanın yapılış şekli en başından sıkıntılı olmuş.
0: Yani, biraz İran'la her şeyimiz sıkıntılı. Onun
1: evet.
0: Bir parçası ne yazık ki. LNG de bizim önemli bir kaynağımız ama LNG'deki fiyat oynaklıkları ve rekabet hızı bizim için zor bir şey. Ama Türkiye biraz önce senin dediğin gibi uzun vadeli anlaşmalar yaptı. Türkiye'deki Rus gazının payı 2025'in ilk yarısında %37 seviyelerinde. Bu önemli bir rakam.
1: Tabii.
0: Ama hala Avrupa kadar bu riske açık durumda değiliz. Çünkü harekete geçireceğimiz ekstra kaynaklarımız var.
1: Az önce
0: var.
1: Bir şey söyledin. Azerbaycan'dan söz ettin.
0: Tabii.
1: Mesela o boru hattının 12 milyar metreküp yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Bir önce 24, sonra gerekirse 36'ya çıkarttım mı planları, projeleri var. Ama Türkiye böyle bir kriz içerisine girerse Azerbaycan balona doldurur. Tek tek küçük balonlarla
0: gerçekten
1: getirir yani kamyonla.
0: Bu konuda.
1: O yüzden o konuda Azerbaycan hakkını yememek lazım. Gerçekten ticariden ziyade burada kardeşlik ilişkileriyle hareket ediyor.
0: Gerçekten bu konuda da takdir edelim. Şimdi bu nedenle bizim elektrik santralleri, ithal gaz fiyatı, döviz kuru ve jeopolitik risk gibi doğal gazdan uzaklaşmamıza iyi olacağını düşündüğümüz bazı risklerimiz var ve bunların giderilmesi için de uzun vadeli enerji fiyat istikrarı sağlayacak ve anlaşmalarla desteklediğimiz bir akkuyumuz olacak ilerleyen dönemde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Peki ne kadar, hani tüm doğal gazımızı ortadan kaldıracak olsa, tüm üretimiyle Akkuyu, yani %10'unu karşılayacak olsa, ne kadarını karşılayacak? Hesaplamalarım var burada ama çok teknik, buna girmiyorum.
1: Tamam.

0: yaklaşık 6,1 milyar metreküplük bir doğalgazı engelleyebilir kullanımını evet. elektrikte. Bu çok çok önemli. Türkiye'nin uluslararası manada doğalgaz ticaret merkezi olma fikriyatını da, hayalini de, stratejisini de düşündüğümüzde 6,1 milyar metreküplük bir ekstra kaynak oluşacak demek.
1: Bir ama de onu bu... satacağız biz, öyle düşünsün tabii, sevgili dinleyicilerimiz. Yani hani onu işte Bulgaristan'a, Romanya'ya, İtalya'ya evet yani, tüketmek yerine satacağız ve daha fazla paraya satacağız.
0: Bu şimdi net olarak hepsini engelleyecek değil. Bu kabak bir şey, ne diyelim, hesaplama. Hani 3 milyar metreküpünü, 4 milyar metreküpünü, 5 milyar metreküpünü bu piyasaya katabileceğiz demektir. Bu çok çok önemli. Bu da yaklaşık Türkiye'nin %12'lik bir doğalgaz ihtiyacının bugüne kadar tüketiminin önüne geçecektir.
1: Yani şöyle düşünün, İran'dan aldığımız 8 milyar metreküp doğalgaz var yıllık. Mesela onun açığını sürekli olarak kapatsa bence o bile müthiş baktığınızda.
0: Evet. Yani şimdi tüm bu süreçte doğalgazdan belirli bir oranda kurtuluyoruz. Sürekli bir enerji kaynağımız, güvenilir bir enerji kaynağımız oluyor. Düşük karbonla elektrik üretimini sisteme ekliyoruz. Bunun işletilmesinde Türk mühendisleri mutlaka evet, görev alıyor. Küçük, bu bir ki. Şart. Aynı zamanda Türkiye içerisinde bu projenin yürütülmesine dair parçaların üretimini de sağladık. Ve bunların hepsi ekstra.
1: Yani know-how'u kazanacağız.
0: Evet. Bu çok önemli. Şimdi yaklaşık 20-25 milyar dolarlık bir yatırım bu. Özel bir işletme olduğu için net bir rakam yok ama yaklaşık 20-25 milyar dolar. Bunun 9 milyar dolarlık yeni bir finansmanla 2025 yılı içerisinde gireceği hesap edildi. 2026'da bunun 4 ila 5 milyar dolar arası bir girişi olacak. Peki Türkiye'ye ne maliyeti var? Türkiye'ye maliyeti şu, bunu bilmek gerekir. İnsanların bazıları evet haklılar belki bir noktada, tek bir noktadan baktıklarında Türkiye için maliyetinin, özellikle birim fiyat maliyetinin, yani ney bu? 12.35 ABD senti kilowatt saat başına. Bu yüksek bir rakam. Neyle kıyasladığınızda bazen güneşin gün içerisindeki fiyatı 0 lira. Hı hı. Elektriğimiz bize sıfıra evet. mal oluyor. Onunla kıyasladığınızda öyle ama stratejik önemini ortaya koyduğunuzda aynısı değil. Türkiye bu anlaşma esnasında birinci ve ikinci ünitelerin %70 üretimini almayı garanti etti. Üçüncü ve dördüncüsünde %30 üretimini almayı garanti etti. Bunları her halükarda 15 yıl boyunca ödeyeceğiz. Hı hı. Bu bir bedel. Ama stratejik katkıları yanında bence göz ardı
1: edilebilecek
0: bir bedel.
1: Şimdi bu Gökçeada taraflarında ilk rüzgar gülleri yapıldığında Türkiye'nin, yani rüzgar santralleri.
0: Hiç evet.
1: 3 sentti yanlış hatırlamıyorsam. O civarda. Denildi ki ya bu çok korkunç bir para, ne yapıyorsunuz?
0: Tabii.
1: Siz soyacaksınız halkı, şöyle böyledir. Ama şimdi baktığımızda 10-11 sentlere yükseldiğini düşündüğümüzde elektrik üretim maliyetinin. O 3 sent çok komik bir rakam olarak kaldı. Ben hem uluslararası enflasyon hem de petrol fiyatlarındaki, işte doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte bunun da bir süre sonra çok düşük kalacağını düşünüyorum. Hani böyle önceden ev kredisi çekerdik de böyle öderken ya ileride o küçücük kalacak evet, şey var. Evet, onun evet, gibi evet. Düşünmek
0: bir
1: lazım.
0: Bir o var, bir de şunu düşün, sürekli buna ne ödeyeceğimizi biliyoruz. Bunun bütçesini ayırdığınız müddetçe bu sizin bir kazanımınız. Hala birçok konuda eleştirebiliriz. Bazı noktalarda da bu eleştirilerin haklılığı olabilir ama Hürmüz sonrasında, bakın Hürmüz sonrasında bence yani enerjinin stratejik değerinin ortaya koyduğu değişim, artık milli güvenlik süreçlerinin bir parçasına dönüşmüş olması bu 12.35 senti bence haklı çıkarıyor. Bu güzel bir şey. Şimdi tüm bu stratejik şeyleri bir özetliyorum senin için. Nükleer santral işleteceğiz.
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Ama sevgili dinleyenler, biz ikimiz işletmeyeceğiz. Yani öyle anlamayın.
0: Hayır. Yani Türkiye
1: Cumhuriyeti Devleti işletecek.
0: Hala ana sorumluluk evet Rusya'da ama biz bu süreci öğrenmiş olacağız. İçeriye girmiş olacağız. Sürecin nasıl işlediğine, detaylarına hakim olacağız.
1: Yüzlerce öğrenci Rusya'ya gitti.
0: Tabii.
1: O eğitim aldı nükleer mühendislerimiz.
0: Şu anda görev alanlar var işletmede.
1: Evet, çimento sektörümüz yapılış sürecinde bütün çimento ki çok miktarda, yani evet. tahminlerinizin çok ötesinde bir çimento karışımı ve çok fazla çimento gerekiyor. Bunun yapımında bizim inşaat sektörümüz evet, var. Evet, yani evet. yapım sürecindeki bile, kritik komponentler dışında evet kritik komponentler dışındaki her şeyi iç tedarik ile gerçekleştirildi bu sürecin.
0: Evet şimdi

0: Nükleer bir güvenlik kültürü elde edeceğiz. Bakın bu nükleer güvenlik gerçekten önemli. Neler yapılıyor, neler ediliyor, bunu Türk mühendislerinin elde etmesi Kaan'la başarabileceğimiz kadar bence stratejik bir
1: Ben de
0: olay.
1: öyle düşünüyorum.
0: Reaktör bakımını, yakıt yönetimini, radyasyon güvenliğini, nükleer mühendisliği, nükleer tedarik zinciri. Mesela bakın nükleer tedarik zinciri ne önemi var kardeşim? Parayı basarsın alırsın değil
1: Dağın
0: abi.
1: altına gömdüler işte
0: Tabii.
1: İran'da
0: Yani
1: hepsini.
0: her şeyi öğrenmiş olacağız ki bunlar bizim için çok çok önemli. En önemlilerinden bir tanesi de asıl eleştirilerin aldığı nükleer atık yönetimine dair bir altyapımız olacak ve acil durum yönetimi olacak. Bunlar Akkuyu'nun doğrudan nükleerle ilgili kazanımları ki bunlar daha önce bizim portföyümüzde bulunmayan tecrübeler. Şimdi senin ekleyeceklerin varsa onu alalım. Bence dünyaya geçelim oradan.
1: Bence dünyadan önce hemen kısaca bir biçimde iki tane daha nükleer
0: Aa, evet, ona değineyim.
1: santralimiz olacak yakın vadede. Bir tanesi Kırklareli İğneada taraflarında olacak yanlış
0: Evet.
1: bilmiyorsam. Bir de
0: Biz
1: Sinop
0: buna
1: tarafında
0: Trakya
1: olacak.
0: diyoruz genel olarak.
1: Şimdi ben bir Keşanlı
0: Efendim,
1: olarak
0: tabii, onu
1: sadece
0: alıyorum,
1: Trakya
0: alıyorum.
1: demeyi kabul etmiyorum.
0: Sözümü geri
1: Orası
0: aldım.
1: Kırklareli.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla o Kırklareli tarafında olacak. Bir tane de Sinop'ta olacak ama geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı TRT Haber'e konuk olduğunda bu modüler reaktörler konusunu birazcık daha uygun olabileceği özellikle Trakya bölgesi için gibi böyle hani böyle birazcık oraya da kapı aralar gibi oldu. Bir şunu sormak istiyorum. Güney Kore ve Kanada ile görüşmeler var
0: Evet.
1: yanlış bilmiyorsam Trakya ve Sinop için. Onlarda bir duyumum var mıdır? İkincisi de modüler nükleer santrale muhakkak Enerji Bakanlığı yetkilileriyle konuşmuşsundur. Bizimkilerin bakışında vaziyette.
0: Şimdi birincisi bizim bu iki yeni büyük nükleer güç santralimiz için toplamda 6 tane ülke var. Daha doğrusu 5 tane ülke var. Çin'de 2
1: Firma
0: ne
1: var.
0: diyelim şirket olduğu için onu öyle saydım ama toplamda 5 ülke var. Güney Kore'nin KHNP. Güney Kore geriden gelen bir ülke nükleer teknolojide ama çok çok bu geriden gelmişliğini piyasayı kapatabilmek adına çok rekabetçi fiyatlar ve çok rekabetçi şartlar sunarak girmeye çalışıyor. Türkiye'de KNP'ye gerçekten yakın hissediyor ki hala resmi şey bekliyoruz, tekliflerini bekliyoruz. Henüz ulaşmadı. Bunlar kolay teklifler değil. 5 dakikada
1: Yani Kore ile
0: ulaşamıyor.
1: yapılan ortaklıklardan şimdiye kadar Türkiye'nin ağzı hiç yanmadı onu söyleyelim. O yüzden yani.
0: Yani Azerbaycan gibi, Pakistan gibi Türkiye'nin Güney Kore ile geçmişten özel bağı var. Ayla
1: Doğru.
0: diye filmi de hatırladığımızda hani gerçekten bir gönül bağı var ve ben de Güney Kore'ye karşı sıcak hissediyorum hani bir Türk vatandaşı olarak. Kanada'nın Atkins Realis firmasıyla konuşuyoruz. Onların yeni teknolojileri var. Teknoloji olarak öndeler. Bir de ABD'nin Westinghouse ile konuşuyoruz. Westinghouse birçoğunuzun evde beyaz eşya üretim markası gibi gelebilir ama asıl alanı elektriktir ve elektriğin her alanında vardır. Westinghouse markasının bugünkü en önemli konusu nükleerdir ve elektriktir. Ve Çin ve Rusya. Çin ve Rusya da hani devlet olduğu için şirketlerin adının hiçbir önemi yok.
1: Evet.
0: Onları Çin ve Rusya ile konuştuğumuzu da bilmekte fayda var. Çin'in burada ben şahsi kanaatim çok dikkate alınmaması gerektiğini, eğer çok büyük bir artısı yoksa Çin'in devre dışı bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Çin ve İran'ın ben güvenilirlik sıfatlarının en azından enerjide bizim için tartışmalı olduğuna inanan, bu benim kendi görüşüm. Buna itiraz eden olabilir.
1: Yani ben
0: Buna da
1: zaten
0: saygı
1: Çin'in çok
0: duyarım.
1: laf edildiğini genel olarak duymadım.
0: Evet.
1: Yani etmemeyi tercih. Yani şöyle olur. İşte 12 senti konuştuk ya az önce.
0: Evet.
1: İşte 1,2 sentten verir.
0: Yani Çin
1: O
0: düşündüğünüzde verir
1: zaman
0: mi? Verir. Evet.
1: düşünülebilir. Çok ucuz diye.
0: Düşünülmelidir de o
1: Evet.
0: zaman. Yani öyle bir
1: Çok
0: şey
1: ucuz.
0: olmadığı müddetçe. Şimdi Akkuyu biz nükleer, Türkiye'nin nükleer başlangıcı sayıyorsak bizim yeni santraller ve SMR'lar la birlikte Türkiye'nin uzun vadeli nükleer sistemini şekillendirmemiz gerekiyor. SMR'lar ne? Yani İngilizcesi Small Modular Nükleer Reaktörler. Yani küçük modüler reaktörler diye biz Türkçe'ye SMR diye çeviriyoruz. Pardon, İngilizceden çevirisini alıyoruz. Bunların en önemli özelliği çok daha küçük yatırımlar, çok daha az alan, çok daha az su ihtiyacı ve en önemlisi de ihtiyacın yanı başı
1: Evet.
0: kurulumlar.
1: Özellikle sanayi tesislerinin yanına.
0: Sanayi tesisleri o kadar kritik öneme sahip ki ekonominin bel kemiği olan sanayi üretimlerinin gerçekleşmemesi, mesela İspanya'da elektriğin gitmesinin ardından yaşadığı darlık, şu anda İran'ın savaş sonrası altyapısının bozulmasıyla yaşadığı darlık. Ve Türkiye
1: Ukrayna Savaşı'nda da gördük ya, ısıtamadılar kentleri. Yani doğalgaz pompalayacaklar, elektrik olmadığı için doğalgazı pompalayamıyorlar.
0: Madem onları saydık, Rusya'nın o kadar stratejik öneme sahip olan, bak, petrol, doğalgazın yanında rafine edilmiş akaryakıt ihracatı da çok önemli miktardadır. Evet. Ve neredeyse çok uzun süredir ilk defa Rusya Hindistan'a mecbur kaldı. Evet. Akaryakıt ithal etmek için. Bu tabloda SMR'ların bizim için ne kadar kritik olduğu ve endüstriyel alanlara yakınlığıyla ne kadar bize rahatlık sağlayacağı çok çok önemli. Şunu da unutmamakta fayda var. Yatırım maliyetleri Türkiye açısından sermaye birikimi az olan ne yazık ki bir ülkenin çok çok önemli bir şartname parçası olarak duruyor. Aklının bir köşesinde ne kadar az paraya bu işi yapabilirsek o kadar iyidir mantığı her zaman Türkiye'nin aklın stratejik yapılanmasının içerisinde mecbur olarak vardır. Çünkü
1: yani bunu savunma sanayinde uygulamıyorlar. İşte uçaklar, helikopterler, misaller, evet, geliştiriliyor. Ucuza satın alsanız daha ucuza satın alabiliyorsunuz aslında ama hayır deniyor. O da bir strateji, yani milli beka meselesi. Ben enerjide de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet, şimdi SMR, SMR nasıl telaffuz edersek edelim. Temel fikir, büyük bir reaktörü sahada tek seferde inşa etmek yerine daha küçük modülleri dağıtarak, dağıtık olması da işte bu ikinci alan, dağıtık bir şekilde inşa edebilmek daha uygun fiyata, daha kısa sürede. Şimdi daha küçük o ilk yatırım bizi çekiyor. Daha kısa inşaat süresi hedefi, bakın 8 yıl sürdü, bu da çok güzel bir rakam. Yani gecikmeden açılabilen ender belki de nükleer reaktörlerden
1: işte
0: olacak.
1: Almanya ile Fransa erteleyip duruyor yani.
0: Evet, daha fazla standartlaşma. Bu ne demek? Sizin aynı teknoloji, yaklaşık aynı standartlarda daha fazla reaktör kurabilmeniz demek. Bu sizin işletme maliyetlerinizi ve karmaşıklığınızı çok minimize ediyor. Küçük elektrik şebekelerine uygunluk. Şimdi büyük bir üretimi şebekeye vermek için şebekenizi değiştirmeniz gerekiyor.
1: Yönetim sistemini, yapay zekayı,
0: altyapısını, yatırımları, her şeyini değiştirmeniz gerekiyor. Bu küçük reaktörler o yüzden o manada da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Sanayi tesisleri için hemen yanı başlarında kolay erişim, evet, sürekli erişimi sağlıyor. Bunun stratejik önemini zaten bahsettik. Bazen de bölgesel, yani üretimler için önemli oluyor. Niye? Mesela İstanbul'u göz ardı ederek Türkiye'nin ekonomisini şekillendiremezsin.
1: Kuşkusuz.
0: O zaman İstanbul halkının elektrik ihtiyaçları Türkiye'nin geri kalanına oranla, ne yazık ki, yani İstanbul'u yücelttiğimiz için değil ama stratejik önemi açısından baktığımızda İstanbul'un elektrik ihtiyaçlarının ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Böylece
1: bir numaraya Kocaeli ve Gebze'yi koyarım ben. Yani baktığınızda tabii, orası en müthiş.
0: Yani o zaman İstanbul Havzası diyelim.
1: İstanbul Havzası diyelim.
0: Böylece bizim SMR'lar Türkiye'nin stratejisinde çok çok büyük bir önem kazanıyor. Ve Türkiye'nin ilerleyen dönemde büyük reaktörler yerine küçük reaktörlerin sayısını arttırmasının sadece Türkiye için değil dünyanın geri kalanı için önemli bir
1: stratejik avantaj. Ya bu bir örnektir. Ben mesela düşünsene avantaj. Şimdi Akdeniz'de denizin altından kabloyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik taşıyoruz.
0: Evet.
1: Ve olası bir zaman zaman kesintiler oluyor baktığımızda. Şimdi oraya bile, KKTC'ye bile küçük bir modüler nükleer santral yaptığınızda
0: kesinlikle
1: bir defa
0: çok doğru
1: veri güvenliğini tamamen yani, şey alıyorsunuz. Güvence altına alıyorsunuz.
0: Tabii tabii, yani izole bir adada bile ne kadar büyük bir önem kazandığını böylece görmüş oluyoruz.
1: Bir dakikalık bir süremiz kaldı.
0: Hemen o zaman kısaca sonuç olarak Türkiye'nin en önemli konusu Akku ile enerji güvenliği.
1: Evet.
0: Stratejik, tartışılmaz ve bedelleri ödenmek zorunda olan bir enerji güvenliği meselemiz var. İthalatçı olmamız nedeniyle bunu karşılayacak. Enerji tüketimi büyüyor, bunu karşılayacak. Elektrik talebi artıyor, bunu karşılayacak. Sanayide daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuyoruz. Süreçlerin tamamı elektrikleşiyor bunun için. Doğalgaz ve petrol ithalatı Türkiye ekonomisindeki küresel fiyatların oynaklığı da göz önünde bulundurulduğunda ne kadar önemli, bunu egale edecek. Güneş ve rüzgar çok hızlı büyüyor ama çok değişken bir üretim sunuyor. bizim için stabil bir üretim kaynağı elde edeceğiz. Hidroelektrikteki kuraklık riskleri ki bundan 2 sene öncesine kadar kan ağlıyorduk biliyorsun. Depolama kapasitesi büyüyor ama elektriğini karşılayacak. Yani evet, elektriğini karşılayacak yine işte belirli bir oranda rahatlamamız var. Uzun süreli ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde bir depolamamız yok. Bunun için de bizi büyük bir kolaylık sağlayacak. Ve Türkiye açısından yenilenebilirin alternatifi değil ama yenilenebiliri tamamlayan, onun eksikliklerini gideren ve doğalgaza olan bağımlılığımızı azaltan çok çok önemli bir kaynağa erişmiş olacağız.
1: Evet, yani söylediğin gibi nükleer enerji Akkuyu Santrali ile birlikte artık bu yıl sonu gibi devreye alınmaya başlanacak ve tamamlayıcı rolde hayatımıza giriş yapacak. İlerleyen süreçte belki de ana rolü, as solistliği nükleer enerjiye
0: Fransa'da ana vereceğiz. Rolü almıştı.
1: Tabii %75.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de ben Mahmut Kürer, sevgili gazeteci dostum Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikteydik ve nükleer enerjiyi ele aldık bu hafta. Önümüzdeki haftalarda da çeşitli konularla sizlerle birlikte yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim.
2: Gündem Enerji.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kuzey Türklüğünün önemli merkezlerinden Çubuksaray ve Şupaşkar adlarıyla da anılan Çeboksarı şehrine

0: konuk olacağız. Rusya Federasyonu'na bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan bu kent, Oğuz ve Çağatay Türkçelerinden çok erken dönemde ayrılmış Lir Türkçesinin konuşulduğu en büyük merkez niteliğindedir. Çeboksarı İdil Nehri'nin kıyısında stratejik bir mevkide konumlanır. Kentin tarihsel temelleri bölgedeki arkeolojik bulgular ışığında 13. yüzyıla kadar dayandırılsa da yerleşimin asıl karakterini belirleyen unsurlar bölgeye Türk topluluklarının özellikle de İdil Bulgarlarının yerleşmesiyle şekillenir. Çuvaşların ataları olan bu Türk boyları bölgenin tarımsal ve ticari potansiyelini kullanarak kenti Orta İdil Havzası'nın önemli merkezi haline getirir. 1469 yılına ait Rus kaynaklarında Çeboksarı adıyla ilk kez kayda geçirilen şehir, bu tarihten itibaren askeri bir ileri karakol ve ticari bir liman olarak siyasi önemini arttırır. Kentin başkentlik işlevi özellikle 1920'li yıllardan itibaren modern anlamda kurumsallaşır. Çuvaş Özerk Bölgesi'nin ve ardından Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak belirlenmesi kentin çehresini tamamen değiştirir. Çeboksarı sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda Çuvaş dili, kültürü ve kimliğinin korunduğu, geliştirildiği bir milli başkent hüviyeti kazanır. Şehirdeki hükümet binaları, yüksek yargı organları ve kültürel kurumlar kentin bölgesel otoritesini temsil eder. Cumhuriyetin yönetim merkezi olması sebebiyle Sovyetler Birliği döneminde başlayan ve günümüzde de devam eden merkezi planlama süreçleri, kenti geniş bulvarlar, büyük meydanlar ve abidevi kamu binalarıyla donatır. Bu başkentlik statüsü, Çeboksarı'nın çevresindeki yerleşim birimleri üzerinde kültürel ve ekonomik bir cazibe merkezi olmasını da sağlar. Mimari açıdan Çeboksarı, tarihsel süreklilikle modernizmin bir sentezidir. Kentin silüeti, İdil Nehri üzerinde oluşturulan devasa yapay körfez etrafında şekillenir. 17. ve 18. yüzyıllardan kalma barok etkili dini yapılar, örneğin Vivedenski Katedrali, kentin en eski mimari anıtları arasında yer alır. Ancak şehrin asıl görsel kimliğini, Çuvaş kimliğini onurlandıran modern anıtlar belirler. Anne anıtı, şehrin koruyucu ruhunu ve milli değerlerini simgeleyen en görkemli yapılardan biridir. Kentin mimari dokusunda kullanılan dekoratif motiflerde, Çuvaş Türklerinin geleneksel nakış desenleri ve geometrik sembolleri sıkça tercih edilir. Bu durum, taş ve beton yapılara milli bir ruh katarak kentin özgünlüğünü pekiştirir. Parklar ve yeşil alanlarla örülü kentsel planlama, Çeboksarı'nın Rusya'nın en temiz ve düzenli şehirlerinden biri olarak anılmasına da vesile olur. Kentin ekonomik yapısı, nehrin sunduğu ulaşım kolaylığı ve bölgenin endüstriyel birikimi üzerine inşa edilir. Çeboksarı ekonomisi, özellikle makine imalatı, elektrik, elektronik sanayi ve gıda işleme alanlarında uzmanlaşır. Dünyaca ünlü ağır iş makineleri ve traktör fabrikaları, kentin sanayi üretiminin omurgasını oluşturur. Elektrik aksamları ve güç üniteleri üretimi, kenti Rusya genelinde bir enerji ekipmanları merkezi haline getirir. Nehir limanı ise hem ham madde sevkiyatı hem de turistik gemi trafiği açısından kentin dışa açılan kapısıdır. Geleneksel Çuvaş biracılığı ve tekstil üretimi kentin tarihsel zanaat birikimini modern fabrika üretimiyle birleştiren diğer önemli kalemlerdir. tarımsal art bölgeyle kurulan güçlü bağlar, kentin gıda sanayindeki yerini de sağlamlaştırır. Bugün Çeboksarı, dijitalleşen bir yönetim anlayışı ve modern şehircilik projeleriyle gelişimini sürdürür. Kentin idari merkezi olan hükümet meydanı, hem siyasi karar alma süreçlerinin kalbi hem de kamusal etkinliklerin odağıdır. Şehirdeki üniversiteler ve araştırma enstitüleri, özellikle Çuvaş dili ve Türk dünyası üzerine yaptıkları akademik çalışmalarla kentin entelektüel derinliğini de arttırır. Modern Çeboksarı, nehir kenarındaki yürüyüş yolları, müzeleri ve sanat galerileriyle modern bir Avrupa kenti standartlarına ulaşmayı hedefler. Ancak bu modernleşme süreci kentin köklerindeki Türk idil Bulgar mirasını kopmadan Çuvaş kimliğini merkeze alarak ilerler. İdil Nehri'nin sularına yansıyan kentin ışıkları hem tarihsel bir direnişin hem de ekonomik başarının sembolüdür. Çeboksarı, Rusya içindeki özerk yapısıyla kendi geleceğini tayin eden bir yönetim odağı olarak işlev görür. Ticaret yollarının üzerinde, nehrin bereketli kıyısında yükselen bu başkent, geçmişten aldığı mirası geleceğin teknolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla harmanlamayı başarır. Kentin sokaklarında hem Rusça hem de Çuvaşça tabelaların bulunması, dilsel ve kültürel sürekliliğin idari bir politika olarak benimsendiğini kanıtlar. Bu durum Çeboksarı'yı sadece bir yerleşim yeri değil, yaşayan bir kültürel ekosistem haline getirir. Çuvaşistan 16. yüzyılda Rusların asimilasyon politikalarıyla başlayan süreçte büyük oranda Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçer. Yine de ülke nüfusu içinde antik Türk inançlarını ve İslamiyet'i benimseyen unsurlar da bulunur. Dil bakımından da diğer Türk gruplarından ayrı bir yerde durmasına karşın canlı bir şekilde yaşatılan Türk gelenekleriyle, Türk dünyasıyla entegrasyon sorunu yaşanmaz. Bugün 500 bine yaklaşan nüfusuyla Çeboksarı, Avrasya coğrafyasının vazgeçilmez parçasıdır. Çeboksarı hem kendi halkı için bir yuva hem de dış dünya için hala keşfedilmeyi bekleyen tarih hazinesidir. Bu kadim kentin Çeboksarı'nın başkentlik mirası Çuvaş halkının varlık ve irade beyanı olarak yükselmeye devam etmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Göcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan 2026, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getiriyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu 4 gün sürecek teknoloji şöleninde, Aselsan tarafından derinlerin milli gözü olarak nitelendirilen Derin Göz Otonom Sualtı aracı, Göcük sularında ziyaretçiler tarafından yakından görülebilecek.

İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail Doğu Kudüs'teki Skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayınladı. İsrail'i Bakan Ben-Gvir, Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırı öncesinde Şam'ı üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardıklarını öne sürdü. Netanyahu'nun açıklamalarına eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan sert tepki geldi. Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi artırma çabalarını pervasız ve aptalca ifadeleriyle değerlendirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ise üste Türk askeri bulunmadığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Türkiye'nin nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602'ye yükseldi. Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1.400.000 lira ceza. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 2 kişiye 1.400.000 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Biyo kaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, operasyonlarda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz, dedi. NASA ve Arizona'daki yer tabanlı teleskoplar dünyadan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti. Gökbilimciler dünyadan yaklaşık 2,5 kat daha geniş olmasına rağmen 23 kat daha fazla kütleye sahip olağan dışı yoğunlukta dev bir öte gezegen tespit etti. Bilim dünyası mega dünya olarak nitelendirilen bu gök cisminin neden bir gaz devine dönüşmediği sorusuna yanıt arıyor. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş-Litvanya ekibi Kauno Zalgirisi, Trabzonspor ise Macaristan'ın Ferencvaros takımını Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Derin Bartan'dan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya. Milli yelkenci Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen İlka 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Berlin 26, Viyana 34, Saraybosna 27, Üsküp ve Tiran 35 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23 derece. Sağnak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakın.

yanımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculukta yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı ve teknik masada Tolga Kökten sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin

Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresinden, radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta önce milyarlarca yıl önce komşumuz Venüs'ün kaderini baştan yazan o devasa çarpışmanın izini süreceğiz. 100 bin antenden oluşan dev bir kulağın evrenin ilk fısıltılarını nasıl dinlediğini ve uzaydan dünyaya inen hastalara umut taşıyan ahşap iskeleleri konuşacağız. Ardından cebimizdeki o küçük ekranın bizi nasıl aslında sessizce otomatik pilota çevirdiğini, bir navigasyon uygulamasının peşinden gidip karanlık sulara saplananların hikayesini ve çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ele alacağız. Son durakta ise hukuk profesörlerini geride bırakan yapay zekayı, askeri gözetleme ağlarıyla buluşan gözlükleri ve çektiğimiz dijital perdelerin nasıl tek tek aralandığını aslında masaya yatıracağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet, ilk durağımızda gözlerimizi gökyüzüne, insanlığın ezelden beri aslında merakla süzdüğü o sonsuz karanlığa çeviriyoruz. Komşumuz Venüs ilk gündem. Gökyüzünde sabah ve akşam en parlak parıldayan, sanki gökyüzüne asılı aslında bir mücevher gibi duran bu gezegen, perdenin arkasında müthiş bir sıcaklığı barındırıyor değerli dinleyenler. Kurşunu eritecek yüzey sıcaklıkları, ezici bir atmosfer basıncı ve asit bulutları. Ama bilim insanlarını yıllardır asıl şaşırtan bu değil esasında. Venüs neredeyse bütün gezegenlerin tersine, kendi ekseni etrafında inatla ters yönde ve akıl almaz bir yavaşlıkta dönüyor. Öyle ki orada bir gün koca bir yıldan daha uzun sürüyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden gezegen bilimci Cedric Gilman ve ekibinin yaptığı yeni modellemeler bu gizemin perdesini aralıyor. Anlaşılan o ki Venüs'ün oluşumunun ilk 50 milyon yılında ay büyüklüğünde müthiş bir hızla ve neredeyse dik bir açıyla gelen devasa bir gök cismi gezegene çarpıyor. Ve darbe o kadar şiddetli oluyor ki Venüs'ün dönüşünü neredeyse durma noktasına getiriyor. Yönünü tersine çeviriyor ve hatta mantosunun %99'unu eriterek gezegeni uçsuz bucaksız bir magma okyanusuna dönüştürüyor. Aslında bunu evimizden bir örnekle de anlaşılır kılabiliriz değerli dinleyenler. Tezgahınızın üzerinde hızla dönen bir topaç düşünün bir an için. Parmağınızda hafifçe dokunsanız yalnızca biraz yalpalayacaktır bu topaç ama elinizdeki ağır bir bilyeyi dönüş yönünün tam tersine ve dik bir açıyla fırlatırsanız topaç önce sendeleyecek, sonra duracak, ardından ters yönde dönmeye başlayacaktır. Venüs'ün de başına aslında tam olarak bu geldi diyor bilim insanları. Bu hikaye aslında bize bir gezegenin ikliminin, hatta kaderinin ne kadar kırılgan dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Peki, işin düşündürücü tarafı var mı? İnsanın aslında aklına takılan ilginç noktalar var. Gelişmiş ülkelerin uzay ajansları gezegen savunma sistemlerine her yıl milyarlarca dolar ayırırken bizlere yalnızca geçmişin çarpışmalarını mı anlatmak için bunları yapıyorlar? Yoksa yarın dünyamızı tehdit edebilecek bir göktaşının yörüngesini çoktan hesapladılar da kitlesel bir paniğe yol açmamak için bu bilgiyi aslında sessizce kendileri mi barındırıyorlar? Ya da o dev savunma bütçeleri aslında uzaydaki kaynakları silahlandırmanın daha kibar bir adı olarak mı kullanılıyor? Bu büyük soru zihnimizde asılı dururken evrenin derinliklerini yalnızca taşlarla ve çarpışmalarla değil, dalgalarla da okuduğumuzu hatırlıyoruz bir yandan. Astrofizikçi Emma Chapman'ın bu noktada güzel bir benzetmesi var. Evren bizimle aslında pek çok dilde aynı anda konuşuyor. Ne var ki biz insanlar bu dillerden yalnızca görünür ışık dediğimiz çok dar bir şeridi duyabiliyoruz diyor. Oysa gökyüzü gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar muazzam bir elektromanyetik orkestrayla çınlıyor. İşte tam bu yüzden Avustralya'nın ıssız iç bölgelerinde kare kilometre dizini, yani kısaca SKA adı verilen devasa bir radyo teleskop projesi yükseliyor değerli dinleyenler. 100 bin antenden oluşan bu dev, adeta dev kulak gökyüzünü hep birlikte dinleyecek deniyor. Peki amacı ne? Evrenin doğduğu ilk anlardaki hidrojen fısıltılarını yakalamak istiyor bilim insanları. İlk yıldızların doğum çığlıklarını işitmek ve belki de en heyecanlısı dünya dışı bir uygarlığın boşluğa savurmuş olabileceği radyo sinyallerini tespit etmek istiyorlar. Bunu da aslında zihnimizde canlandırabiliriz.
Zifiri karanlık, kocaman bir konser salonuna girdiğiniz

Düşünün. Gözleriniz hiçbir şey seçemiyor ama sahnedeki müzisyenler çalmayı sürdürüyorlar. Kemanın inceliği, kontrbasın homurtusunu bir yandan duyuyorsunuz. Yalnızca gözlerinize güvenirseniz orada bir senfoni icra edildiğini aslında asla fark edemezsiniz. İşte radyo teleskopları o karanlık salonun seslerini bizim için duyan hassas kulaklıklara benzetiliyor. James Webb Uzay Teleskobu ise kızılötesi gözleriyle bu karanlıktaki sıcaklığı görüp evrenin çocukluk fotoğraflarını çekiyor adeta. Yine de bu dev kulaklar karşısında tabii ki bir merak uyanmıyor değil içimizde. Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği, yüz milyonlarca doların aktığı bu projeler, gerçekten yalnızca insanlığın kökenini aramak ve olası kozmik komşularımıza bir nevi el sallamak için mi kuruluyor? Yoksa yıldızların sesini dinliyoruz adeta romantizminin altında, yeryüzündeki haberleşme ağlarını gökyüzünden süzebilecek küresel bir dinleme kabiliyetinin temelleri mi atılıyor? Biz gökyüzüne bakarken acaba birileri aslında gökyüzünden yeryüzünü mü dinliyor? Evet değerli dinleyenler, kozmik dalgaların ötesinde insanlığın uzaydaki en uç karakolu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yeryüzüne inen somut kargolar da var. SpaceX'in Dragon kapsülü kısa süre önce tonlarca bilimsel deney ve örneği dünyaya getirdi. Bu örnekler arasında tıp dünyasını derinden etkileyebilecek çalışmalar bulunuyor. Söz gelimi yerçekimsiz ortamda büyütülen kan kök hücreleri, yeryüzündeki laboratuvar hücrelerine kıyasla kendini çok daha iyi koruyor ve kanser tedavilerinde kullanılmak üzere çoğaltılabiliyor deniyor. Bir de Avrupa Uzay Ajansı'nın yürüttüğü yeşil kemik deneyi var. Bu deneyde ise ahşap liflerden üretilen ve insan kemiğini birebir taklit eden minik iskeleler uzayda test ediliyor. Yer çekiminin olmadığı ortam, insan vücudunda kemik erimesi sürecini hızlandırdığından bu ahşap iskelelerin kemik hücreleriyle nasıl konuştuğunu gözlemlemek çok daha kolay oluyor diyor bilim insanları. Böylece yeryüzünde kemik erimesiyle boğuşan milyonlarca insana umut olabilecek tedavilerin belki de kapısı aralanıyor. Düşünün ki yeryüzünde bir hücreyi Petri kabında büyütmeye çalıştığınızda yer çekimi yüzünden hücreler tabana yapışıyor, yamyazsı iki boyutlu bir film tabakası oluşturuyor. Oysa uzayda o baskı olmadan hücreler her yöne özgürce büyüyor. Tıpkı fırında aslında kabaran bir kek gibi düşünün. Üç boyutlu ve gerçeğe çok daha yakın doku modelleri kurarak hem de. Bu bilimsel zaferler aslında kulağa harika geliyor tabii ki. Erken teşhisler, kanser tedavileri, ahşaptan kemiklerden bahsediyoruz. Ama madalyonun öteki yüzüne de bakmak gerekiyor. Bu son derece pahalı, uzay temelli tıp araştırmalarının meyvelerini gelecekte kimler toplayacak? Gelişmiş ülkelerin dev ilaç şirketleri ve seçkin kurumları bu teknolojileri sıradan insanın şifası için mi geliştiriyor? Yoksa gezegenin kaynakları azalırken kendileri için tasarladıkları o ayrıcalıklı yaşam alanlarında uzun ve sağlıklı bir ömrün biyolojik altyapısını mı kuruyorlar? Bizler temel sağlık hizmetine ulaşmaya bir yandan aslında insanlar küresel ölçekte çalışırken birileri çoktan başka reçeteler mi yazıyor değerli dinleyenler? Gerçekten oldukça ilginç bir soru. Ve bu soruyla birinci bölümü noktalıyoruz. Birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojileriyle birlikte sizlerle bir araya geleceğiz. Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk ama büyüleyici derinliklerinden, yeryüzünün sıcak ama bir o kadar da karmaşık teknolojik gerçeklerine doğru pürüzsüz bir geçiş yapıyoruz bu bölümde. Uzaydaki yerçekimsiz ortamı konuşmuşken, yeryüzünde bizi ekrana mıknatıs gibi adeta çeken o görünmez dijital yerçekimini anlatacağız şimdi. İngiltere'de yürütülen ve otomatik pilot çağı başlığını taşıyan kapsamlı bir araştırma, modern insanın akıllı telefonuyla kurduğu ilişkinin ürkütücü boyutunu gözler önüne serdi. Binlerce kişinin verisine göre yetişkinler günde ortalama 4 saatini telefonda geçiriyor. Üstelik bu sürenin tam %36'sı, yaklaşık %40'ı hiçbir amaç gözetmeden neredeyse bilinçsizce ekranda parmak kaydırmakla, yani amaçsız gezinme dediğimiz o eylemle geçiyor. Araştırmacı Dr. Eleanor Drudge çok önemli bir noktanın altını çiziyor burada. Bu yalnızca insanın iradesiz seçimler yapması meselesi değil diyor. Bizler teknolojinin içine çeken, sarıp sarmalayan tasarımı tarafından usulca yönlendiriliyoruz. Telefonu hava durumuna bakmak için elimize alıyoruz ama bir bakıyoruz ki aradan bir saat geçmiş ve hiç tanımadığımız insanların hayatını izlerken bulmuşuz kendimizi. Bunu aslında kocaman bir süpermarkete benzetebiliriz diyorlar hatta. Sadece bir kutu süt almak için girersiniz, oysa sütü en arkadaki dolaba koymuştur süpermarketin yöneticileri ve oraya varana dek rengarenk ambalajların, indirimli tabelaların bir noktada fondaki müziğin arasından geçip sepetinizi hiç ihtiyacınız olmayan

şeylerle doldurursunuz. Akıllı telefon uygulamaları da aslında tam bu mantıkla beynimizin ödül kimyasalı dopamini tetikleyecek biçimde tasarlanıyor diyor bilim insanları. Peki sormamız gereken can alıcı soru burada ne? Teknoloji devleri bize ekran süresi sınırlama araçları, dijital sağlık panoları sunarak ne kadar düşünceli olduklarını anlatıyorlar bir taraftan. Ama acaba kendi kurdukları bağımlılık labirentinden çıkmamız için verdikleri o minik haritaların pek de işe yaramadığını bilmiyor olabilirler mi gerçekten? Yoksa dikkatini toparlayamayan, sürekli tüketen ve sorgulamayı unutan kalabalıkları yönetmek bu yeni dijital düzende çok daha kolay olduğu için mi bizi adeta hafif bir dalgınlık ve yorgunluk halinde tutmayı tercih ediyorlar? Bu bağımlılık tartışması artık bireysel bir dert olmaktan çıkıp mahkeme salonlarına da taşınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti popüler sosyal medya platformu TikTok'a karşı son derece sert bir kamu davası açtı. Eyalet Başsavcılığı platformun çocukları bile bile bağımlılık yapıcı özelliklere, sonu gelmeyen kaydırma tasarımlarına ve ruh sağlığını yıpratabilecek içeriklere maruz bıraktığını öne sürüyordu. Florida'da yürürlüğe giren yasaya göre 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması tümüyle yasak değerli dinleyenler. 15 ve 16 yaşındakiler için ise ebeveyn izni gerekiyor. Dava dilekçesinde platformun ailelere zararlı içerik burada çok nadir bulunuyor diyerek yanlış güvence verdiği, oysa algoritmaların çocukları ekran başında saatlerce tutmak için adeta dijital bir olta gibi kurgulandığı belirtiliyor. Burada da olayı sağlıklı bir şüpheyle süzmek gerekiyor elbette. Batılı hükümetler ve mahkemeler çocukların ruh sağlığı konusunda gerçekten bu kadar hassaslar mı? Yoksa bu büyük davalar özgürlükçü söylemin ardına gizlenmiş, veri egemenliğini ve dijital pazar payını yabancı bir şirkete kaptırmama mücadelesinin bir parçası mı? Neden benzer algoritmik tuzakları kuran kendi yerli devlerine karşı aynı sertlikte adımlar atmıyorlar? Amaç çocukları korumak mı yoksa dijital sınırları yeniden çizmek mi? Dijital dünya ile fiziksel gerçeklik arasındaki bu tehlikeli bulanıklık kimi zaman doğrudan can alan kazalara da yol açıyor değerli dinleyenler. Bunun en can alıcı örneklerinden biri Hindistan'ın Hapur bölgesinde yaşandı. Gece karanlığında yola çıkan bir sürücü, haritanın çizdiği yolda ilerleyen aile şiddetli yağış ve taşkın suları yüzünden yolun nerede bittiğini göremedi. Navigasyon ısrarla ilerleyin derken sürücü önündeki su birikintisini sıradan bir gölet sandı. Oysa orası çok derin bir tahliye kanalıydı. Araç hızla kanalın içine kaydı ve saniyeler içinde sulara gömülmeye başladı. İşi daha da korkunç kılan ise aracın elektronik sisteminin kısa devre yapması ve tüm kapıları otomatik olarak kilitlemesiydi. Aile bu karanlık ve sulu kapanda mahsur kaldıktan sonra çevredekilerin ve itfaiyenin yoğun çabasıyla neyse ki kurtarılabildi. Bu kaza teknolojiye olan aslında mutlak teslimiyetimizin ne denli ölümcül olabileceğini gösteren çok çarpıcı bir örnek olarak da tarihe geçti. Bir yere giderken artık gökyüzüne bakmıyor, yol tabelalarını okumuyor, rüzgarı belki hissetmiyoruz bile. Yalnızca ekrandaki o mavi çizgiye ve bize sağa dönün diyen o görünmez sese güveniyor. Binlerce yıllık yön bulma içgüdümüzü bir yazılıma teslim ediyoruz. Peki ya bu harita uygulamaları sandığımız kadar masum değilse değerli dinleyenler? Küresel harita devleri trafiği yönlendirirken yalnızca en kısa yolu mu hesaplıyor gerçekten? Yoksa arkalarındaki reklam anlaşmaları gereği insan trafiğini sessizce belirli alışveriş merkezlerinin, büyük zincirlerin önünden mi geçiriyorlar? Dijital rehberimiz bizi gitmek istediğimiz yere mi yoksa gitmemizin istendiği yere mi götürüyor? Gerçekten çok önemli bir soru. Bu soruyla beraber ikinci bölümün de sonuna geldik. Birazdan yapay zeka çağından haberlerle üçüncü bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın üçüncü ve belki de en derinlikli durağına, yapay zeka çağından haberler bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde konuşacaklarımız yapay zekanın artık yalnızca hayatımızı kolaylaştıran sevimli bir asistan olmaktan çıkıp toplumun temel direklerini yani hukuku, savunmayı, mahremiyeti ve adaleti nasıl köklü biçimde sarstığını gözler önüne seriyor. İlk olarak Stanford Hukuk Fakültesinden Profesör Julian Varco'nun öncülük ettiği çarpıcı bir çalışmaya bakacağız. Hukuk profesörleri meslektaş yanıtları yerine yapay zekayı tercih ediyor diyebileceğimiz bu araştırmaya 16 saygın hukuk profesörü katılıyor. Profesörlere öğrencilerin sözleşme hukuku derslerinde sorduğu gerçek sorular ve bu sorulara verilmiş iki ayrı yanıt sunuluyor. Yanıtlardan biri saygın bir hukukçu meslektaşları, diğeri ise gelişmiş bir yapay zeka modeli tarafından yazılıyor.
Değerlendirme tümüyle körleme şekilde yapılıyor. Yani kimin yazdığı belli değil. Yani okuyan kişiler bunu bilmiyorlar. Peki sonuç ne? Profesörler yapay zekanın yanıtlarını meslektaşlarının yanıtlarına kıyasla belirgin biçimde daha yüksek puanlarla değerlendiriyorlar. Yapay zeka bu kafa kafaya karşılaştırmaların yaklaşık 1/4 üçünü kazanıyor. Dahası profesörler meslektaşlarının cevaplarının azımsanmayacak bir bölümünü eğitim açısından yanıltıcı bulurken yapay zekanın yanıtlarında bu oran çok daha düşük bulunuyor. Oysa hukuk kuru bir bilgi ezberinden ibaret değil. Nüansı görmeyi, gri alanlarda yürümeyi, kelimelerin ardındaki niyeti okumayı gerektiriyor. Bugüne dek yapay zekanın yalnızca matematik gibi kesin doğrusu olan alanlarda parlayabileceğini düşünenlerin savunması bu çalışmayla sarsılmış durumda. Peki bu insanlık için saf bir zafer mi? Yani teknoloji bu noktada öyle bir noktaya geldi ki insanlığı yenebilecek durumda mı? Yapay zekanın bu başarısı adaletin geleceğine dair derin soruları da beraberinde getiriyor. Yarın mahkeme salonlarında savunmaları hazırlayan, kararlara akıl veren tümüyle bu sistemler olduğunda ne olacak? Gelişmiş ülkelerin adalet kurumları süreçleri hızlandırmak ve maliyeti düşürmek gerekçesiyle insan hakimi yavaş yavaş aradan çıkarmayı mı düşünecek? Vicdanın ve empatinin olmadığı, yalnızca soğuk olasılıklarla işleyen bir mekanizma ne kadar adil olacak? Belki de yarın varlıklı olan pahalı bir insan avukat da savunulacakken dar gelirli olan yapay zekanın o mesafeli kararlarına razı olmak zorunda kalacak. Gerçekten oldukça ilginç bir nokta bu. Yapay zekanın bu muhakeme gücü yalnızca mahkeme salonlarını değil, modern savaş alanlarını da zorluyor. Güney Koreli bir teknoloji şirketi, savunma sanayisine özel geliştirdiği, hafifletilmiş ve aynı anda farklı veri türlerini işleyebilen bir yapay zeka modelini tanıttı. Bu modeli özel kılan şey, budama ve bilgi damıtma teknikleriyle boyutunun yarı yarıya küçültülmesi. Böylece devasa sunuculara ve internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, tamamen kapalı bir askeri ağda, insansız hava araçlarında veya taktik araçlarda gerçek zamanlı çalışabiliyor deniyor. Yalnızca metni değil, kameralardan gelen canlı görüntüyü, telsiz konuşmalarını, uydu fotoğraflarını ve askeri belgeleri aynı anda işleyip saniyeler içinde bir değerlendirmeye varabiliyor deniyor. Bunu karargâhtaki dahi bir kurmayın ufacık bir cihazın içine sığdırılması gibi düşünebilirsiniz. İnternet yok, dışarıya veri sızıntısı yok, tamamen izole bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistem savaş alanındaki o devasa bilgi karmaşasını süzüp komutanın önüne sade bir tablo koyma iddiasında. Peki bu kapalı ağ yapay zekası kulağa bu kadar güvenli geliyor, daha doğrusu bu kadar güvenli olduğu anlatılıyorsa buradaki tehlike nerede? İnternete bağlı olmadan kendi kendine karar verebilen bir aracın üzerinde çalışan bir yapay zeka düşünün bir an için. Savaşın kaotik ortamında bu hafifletilmiş modelin bir an için sivil bir hedefi tehdit sanması halinde sorumluluk kimde olacak? Yazılımcıda mı? Orduda mı? Yoksa cihazın kendisinde mi? Gelişmiş ülkeler sınırları dışında yürüttükleri operasyonların hukuki yükünden sıyrılmak için yapay zekayı kusursuz bir günah keçisi olarak mı tasarlıyorlar? Tetiği ben çekmedim, algoritma çekti demek bu kadar kolay olacak mı gerçekten? Yapay zekanın savunma alanındaki bu yükselişi sivil hayatımızın en mahrem köşesine, yüzlerimize kadar uzanıyor esasen. Teknoloji devi Meta'nın akıllı gözlükleri için geliştirdiği yüz tanıma yazılımını sınamak amacıyla orduya ve istihbarat kurumlarına gözetim araçları satan bir şirkette sessiz bir ortaklık kurduğu ortaya çıktı. Söz konusu şirket, gelirinin büyük bölümünü devlet ve askeri ihalelerden sağlayan, yönetiminde eski istihbarat yöneticilerinin yer aldığı köklü bir güvenlik firması. Geliştirdikleri teknoloji, bir insan yüzünü 1 kilometre uzaktan ayırt edebilecek kadar güçlü. Meta ise akıllı gözlükler için sokakta yanınızdan geçen birine baktığınızda onun kim olduğunu, sosyal medya hesaplarını ve kişisel bilgilerini ekranınıza getiren bir özellik üzerinde çalışıyordu. Bu sessiz işbirliği basına sızdıktan sonra şirket ilgili kod satırlarını alelacele kaldırdığını duyurdu. Düşünün ki sıradan şık bir güneş gözlüğü takıyorsunuz ama gözlüğün köşesindeki görünmez bir kamera sokaktaki herkesi tarıyor ve arka planda veri tabanlarıyla eşleştiriyor. Siz farkında bile değilken birileri yalnızca yüzünüze bakarak hayat hikayenizi adeta okuyor. Bu durum askeri gözetim teknolojisiyle gündelik tüketici elektroniği arasındaki çizginin aslında ne kadar inceldiğini de gösteriyor. Bize anıları kaydeden şık gözlükler diye sunulan bu cihazlar acaba küresel bir gözetim ağının milyonlarca gönüllü gözü olmamız için mi tasarlanıyorlar? İstihbarat servisleri her köşeye kamera

0: asmak yerine bu gözlükleri insanlara aldırarak sokakları insanların kendi gözleriyle mi taratıyor? İnsan yüzü bu denli hedef haline gelmişken insanın kendini korumak için başvurduğu en klasik yöntem bile artık güvenilir değil deniyor değerli dinleyenler. Haber bültenlerinde, belgesellerde ya da insan hakları raporlarında kimlikleri gizlemek için yüzlere uygulanan o bildik bulanıklaştırma yani buzlama yöntemi artık tarihe karışmak üzere. Yayınlanan araştırmalara göre yeni nesil üretken yapay zeka modelleri, buzlanmış veya pikselleri bozulmuş görüntüleri şaşırtıcı bir isabetle eski haline dönüştürebiliyor. Çünkü buzlama aslında bilgiyi yok etmiyor. Yalnızca piksellerin değerini belirli bir matematiksel kurala göre dağıtıyor. Yapay zeka ise bu matematiksel görüntüyü çözerek arkadaki yüz hatlarını, göz yapısını, hatta ifadeleri büyük ölçüde yeniden kuruyor. Tıpkı buruşmuş, yer yer yırtılmış bir kağıdı ütüleyip parçalarını birleştirerek üstündeki yazıyı yeniden okumak gibi diyebiliriz. İnsan gözü o karmaşada hiçbir şey seçemezken gelişmiş algoritmalar kayıp piksellerin izini sürüp resmi tamamlıyor. Bu da insan hakları savunucularını, mağdurları ve kimliğini saklamak zorunda olanları açık bir hedef haline getiriyor aslında. Peki ya bu buz çözme teknolojisini geliştirenlerin niyeti yalnızca eski fotoğrafları netleştirmek değilse, acaba bu modeller internetteki milyarlarca gizlenmiş, sansürlenmiş görüntüyü tarayarak geçmişe dönük dev bir kimlik tespiti çalışması mı yürütüyorlar? Bugüne dek güvende sanarak paylaşılan buzlu fotoğrafların yarın birer açık kimlik belgesine dönüşmeyeceğini kim güvenceye alabilir? Evet, gerçekten tüm bu etik ve mahremiyet krizleri yaşanırken yapay zekayı dizginlemesi beklenen düzenleyiciler cephesinde neler oluyor ona bakmak lazım. Avrupa Birliği'nde 2026 yılının ikinci yarısında dönem başkanlığını devralan İrlanda'nın açıkladığı kapsamlı politika programı niyetleri açıkça ortaya koydu. İrlanda, dijital yapay zeka paketi diyebileceğimiz bir düzenleme ile aslında birliğin yapay zeka yasasının getirdiği katı güvenlik ve uyum kurallarını gevşetmeyi, ertelemeyi ve sadeleştirmeyi öncelikli gündemine aldı. Normalde yakın bir tarihte yürürlüğe girmesi gereken yüksek riskli yapay zeka sistemlerine yönelik denetim zorunlulukları bu girişimle daha ileri bir tarihe ertelenmek isteniyor. Gerekçe ise aslında çok tanıdık. Ekonomik rekabet gücünü korumak ve yeniliği yavaşlatmamak. Program bunu şık bir kelime oyunuyla süslüyor aslında. Bu bir kuralsızlaştırma değil deniyor. Yalnızca sadeleştirme. Peki neden? Neden yapay zekanın bu kadar hızlı yayıldığı, mahremiyetimizi zorladığı bir dönemde kurallar yumuşatılıyor? Çünkü İrlanda, dünyanın en büyük teknoloji tekellerinin Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapıyor değerli dinleyenler. Bu devlerin kar marjları ve lobi gücü kimi zaman milyonlarca insanın veri güvenliğinin önüne geçebiliyor. Gelişmiş ülkelerin liderleri kameralar karşısında çocukların dijital güvenliğinden söz ederlerken kapalı kapılar ardında teknoloji devlerinin önündeki engelleri kaldırmak için mi pazarlık yapıyorlar? Yasalar bizi korumak için mi yazılıyor yoksa şirketlerin karını güvenceye almak için mi esnetiliyor? Evet, oldukça önemli sorularla 3. bölümü noktalamış bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün de teknosferde evrenin en uzak köşelerinden yeryüzündeki en mahrem verilerimize kadar uzanan, zihin açıcı ama bir o kadar da düşündürücü bir yolculuğu geride bıraktık. Ve gördük ki, teknoloji yalnızca laboratuvarlarda üretilen soğuk cihazlardan ya da ekranlarımızdaki parlak piksellerden ibaret değil. Teknoloji, insanlığın bütün hırslarını, korkularını, merakını ve çelişkilerini yansıtan büyük bir ayna. Venüs'e çarpan o taşın milyarlarca yıllık hikayesi de, cebimizdeki telefonun zihnimizi nasıl uyuşturduğu da, yapay zekanın yüzümüzdeki perdeleri nasıl tek tek araladığı da aslında tek bir gerçeğe işaret ediyor. Gelecek son derece heyecan verici, evet, ama bir o kadar da belirsiz ve gri alanlarla dolu. Bu yüzden önümüze konan her yeni teknolojik mucizeyi körü körüne bir alkışla değil, sağlıklı bir şüpheyle, soran ve sorgulayan bir zihinle karşılamalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu gerçekten anlamlı, adil ve vicdanlı kılacak olan yine insanın o eşsiz sağduyusu olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.
1: Teknosfer.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 kapılarını açtı. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki festival 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde birçok savunma sanayi ürünü ilk kez yer alacak. Aselsan tarafından geliştirilen Aselboy, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendirecek. TF-2004 uzun menzilli hava savunma sistemi taşıyacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Teknofest Mavi Vatan'da TRT Haber'in konuğu olduğu kılıç ve derin gözün kabiliyetlerini anlattı. Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapana bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarını çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz şiirlerle, şarkılarla yanı başınızda olacak. Bir taraftan da tıp olacak tıp. O bildiğiniz hekimlikten bahsedeceğiz. Hem de bir diş hekimiyle. Evet, keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Safa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Daha mı diğer şiir perisi? Yanınızdayım yaklaşık 45 dakika boyunca. Hoş geldiniz. Bugün neler neler konuşacağız bilinmez ama bildiğim bir gerçek var ki Ümit Yaşar Oğuzcan, evet, konuğumun da en sevdiği şairmiş. O halde dedik ki Ümit Yaşar Oğuzcan'ı konuşalım, doya doya konuşalım, şiirlerini beraber söyleyelim, beraber okuyalım. Bakalım sevecek misiniz? Ama Ümit Yaşar Oğuzcan'a geldiğimizde aslında zorlu bir hayatın meyvesi var onda. Hayatımdan şairliği alıp çıkarsanız önemli bir şey kalmaz diyecek kadar mütevazı ama bizim yıllardır dilimizden düşüremediğimiz, gönlümüzü düşürdüğümüz pek çok şiirinde sahibi yine kendisi. Şairlik hayatının 25. yıl jübilesi 1967 yılında İstanbul'da yapılmış ve bu jübile dolayısıyla hazırlanan Ümit Yaşar 25. Sanat Yılı Jübilesi 18 Ocak 1967 adlı eserde "Benim hayatım roman değildir, baştan başa şiirdir. Benim hayatım şiirdir ve aşktır" sözlere düşmüş. Evet, 4 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş bu kıymetli şairimiz. Sevgili dinleyenlerimiz, şiir dedik elbette. Yanı başımızda şiirlerimiz var, şarkılarımız var. Onun güftelerini yazmış olduğu şarkılar da var ve onu çok kıymetli konuğumuzun sesinden dinleyeceğiz. Ama şiir perisine düşen tabii ki onun en sevilen şiirlerinden birisini sizler için seslendirmek. Sevi şiirini okuyacağım sizler için. Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde, küçücük ve akpak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran. Unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini. Haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini. Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevgini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni. Ve onu anmalara en çok yakışan şey de galiba şarkılar. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleri bunlar sevgili dinleyenlerimiz. Ve bakalım besteyi beğenecek misiniz? İstanbul şarkısında dinleyeceksiniz. Evin içinde bir oda, odada İstanbul. Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul. Adam sigarasını yaktı, bir İstanbul dumanı. Kadın çantasını açtı, çantada İstanbul. Çocuk bir olta atmıştı denize, gördüm. Çekmeye başladı, oltada İstanbul. Bu ne biçim su, bu nasıl şehir? Şişede İstanbul, masada İstanbul. Yürüsek yürüyor, dursak duruyor. Şaşırdık. Bir yanda o, bir yanda ben. Ortada İstanbul. İnsan bir kere sevmeye görsün anladım.
Nereye gidersen git, orada İstanbul.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, evet çok güzel bir ezgiydi bu. Gerçekten İstanbul'u anlatan en tatlı şiirlerden birisi belki İstanbul şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan'ın. Ve bugün sohbetimize çok değerli bir konuğumuz eşlik edecek. Kendileri Profesör Doktor Evşen Tamam, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi her şeyden önce bize teşrif etmeniz çok büyük bir onur benim için. Ama bunun yanı sıra şiir perisinin kriterlerini öylesine güzel tamamlıyorsunuz ki sanatla da iç içe olan hayatınız. Siz zaten bizlerin ağzında bir sanat yapıyorsunuz, o ayrı, ama bizim bildiğimiz sanata da bir şekilde gönül vermiş olmanız çok değerli şiir perisi için. Bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir keyif, çok değişik bir deneyim olacak.
0: Evet,
1: bir
0: deneyim olmak olacak. Deneyeceğiz bakalım Evşen Hocam. Şimdi Evşen Hocam, her şeyden önce sizin hayat hikayenizden de biraz bahsetmek isterim. Siz bir diş hekimisiniz ama daha önce düşleriniz arasında var mıydı diş hekimliği?
1: Aslında vardı. Tabii ki aslında bütün diş hekimliği okuyan öğrenciler gibi benim üniversite sınavına girdiğim yıllarda biz tercihlerimizi önceden yapardık. Şimdi biraz daha şanslılar. Önce puan alıyorlar, sonra puanlarının yettiği bölümleri tercih edebiliyorlar adaylar. Bizim zamanımızda tam tersiydi. Biz bir tercih formu doldururduk.
0: O hedefe ulaşmaya çalışıyorduk
1: Ve onlardan aslında hangisi denk gelirse. Ben de tüm diş hekimliğinde okuyan, tüm demeyelim ama büyük bir çoğunluğu gibi ilk üç tercihi tıp fakültelerinden oluşan bir adaydım. Evet. Annem böyle istediği için. Annem hep doktor olmamı istemişti.
0: Çok tatlı.
1: İlk üç tercihim tıptı. Dördüncü tercihim de kazandığım Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ydi.
0: Evet.
1: Ama ne yalan söyleyeyim, sınavda bile içimden tıp fakültesindense diş hekimliğini kazanmak istiyordum.
0: Kendi isteğiniz
1: olmuş. Hep istiyordum.
0: Anneyi de kırmamışsınız.
1: Evet, annem de sonra tabii ilk zamandan çok hoşnut olmamıştı ama sonra da çok mutlu oldu tabii mesleğimden.
0: Çok güzel. Kaç yıl geçti hocam?
1: Bu sene meslekte 25. yılımı kutlayacağım. 2001 mezunuyum. Evet. 96 yılında kazandım. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2001'de mezun oldum. Bu sene 25. yılımı kutlayacağım meslekte.
0: Aynı zamanda eğitim de veriyorsunuz.
1: Tabii.
0: Değil mi fakültede? O da çok değerli bir şey galiba.
1: Şöyle.
0: Öğretim üyeleri için.
1: Fakülteyi bitirdikten sonra ben hiç fakülteden ayrılmadım. Hep akademik olarak devam ettim. Doktora yaptım. Onu da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yaptım. Sonra kısa bir ara verdim. O arada ufak yurt dışı deneyimlerim de oldu tabii. Arkasından Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2011 yılında yeniden akademiye geri döndüm.
0: Çok güzel.
1: Aşağı yukarı 15 yıldır da Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeyim. Evet, eğitim de veriyorum. Hem öğretmenim, hem doktorum, hem bir bilim insanıyım.
0: Çok güzel.
1: Bu benim kişiliğim

0: de aslında uyumlu. Ben aynı anda birden fazla şey yapmaktan çok hoşlanan bir insanım. Dolayısıyla mesleğimden aslında çok memnunum.
1: Harika. O zaman şimdi hani mesleğiniz dışında bir deneme yapalım. İsterseniz önce şiir okuyarak yapalım. Hani o daha yabancı olduğunuz bir alanmış gibi
0: Evet.
1: sezinledim ben. Zoru bir bırakalım, sonra müzikle buluşacağız zaten Evşen hocamızın o güzel sesinde. Şimdi Safa Ak'tan bize bir fon verecek. Ondan sonra o fonun üzerine bir Ümit Yaşar Oğuzcan. Bakalım hangi şiir seçmiştiniz? Onu da söyleyin hocam bana, hangi şiir?
0: Ümit Yaşar'ın ben böyle her şeyi çok dokunaklı bir şekilde ama kısa bir şekilde anlatmasından çok
1: Ay
0: hoşlanıyorum.
1: evet.
0: Biraz da kolaya kaçarak kısa bir şiirini
1: İyi
0: seçtim.
1: yapmışsınız
0: Çıkmaz
1: hocam.
0: Sokak
1: Haydi
0: şiirini
1: bakalım,
0: seçtim.
1: hocamızdan dinleyeceğiz.
0: Bir daha dünyaya gelsem yine seni severdim. Beni üzesin diye. Beni deli divane edesin diye. Biliyorum. Sen de bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin. Kahrımdan öleyim diye.
1: Peki siz bir daha dünyaya gelseniz Ümit Yaşar Oğuzcan kadar yüreklice söyler misiniz? Yine seni severdim diye.
0: Birçok şey için evet. Birçok şey için.
1: Evet, ama demeyecekleriniz de var değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki.
1: Tabii.
0: Bütün insanlar gibi.
1: Ne güzel.
0: Tabii ki.
1: Tecrübe çok kıymetli bir şey değil mi Evşen hocam?
0: Tabii
1: Evet.
0: ki. Yani hayatımızda bir arada yürüdüklerimiz, zaman zaman bıraktıklarımız veya girip
1: Tabii.
0: çıkanlar oluyor ve onların hepsinin de galiba o kadarlık hayatımıza dahil olması gerekiyor.
1: Ya, evet.
0: Bu anlamda daha küçük yaşlarımda tabii ki daha heyecanlı, daha sabırsızdım.
1: Tabii.
0: Deneyim bana en çok da sabırlı olmayı öğretti mesleğimle birlikte.
1: Evet. Doğru. Sizin meslek de sabrı gerektiriyor
0: Evet.
1: hocam, değil mi? Yani
0: Evet.
1: bir tedavinin sonuçlanması için bekle. Protetik nedir?
0: Şimdi protetik şöyle, diş hekimliğinde klinik diş hekimliği bilimleri 7 branşa ayrılır. Tıp fakülteleri gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir ortopedist, kardiyolojik işlere müdahil olmazsa aslında diş hekimliği fakültelerinde de biz diş hekimliğini 7 büyük klinik branşta ayırırıp o şekilde yürütürüz.
1: Protetik onlardan biri.
0: Protetik diş hekimliği, diş hekimliği eğitiminin birinci sınıfta başlayan ve aslında bence %60'ını, %70'ini kapsayan en önemli branşı, en büyük branşı. Hastaların anlayacağı şekliyle hastaların aslında eksik organlarını yerine koyduğumuz bölümüz biz. Neyi yapıyoruz? Estetik tedaviler yapıyoruz. İşte bu köprüler, kronlar, lamine diye bu sıra sosyal medyada çok duyulan tedaviler, zirkonyumlar, implant destekli tedaviler, bu büyüklerimizin taktığı takıp çıkmalı damak protezi denilen protezler ve bunun yanı sıra bunu belki pek bilmez diş hekimliğinde uğraşmayan insanlar. Bazı göz, kulak, burun gibi bazı eksik organların tedavisi de protetik diş tedavisi bölümünde sağlanır.
1: Oo, çok güzel, çok kıymetli hocam. Gayet de geniş bir alan.
0: Evet.
1: Evet, çok da hepimizin de bir gün ihtiyacı olacağı bir alan gibi görünüyor. Sevgili dinleyenlerimiz, biz Evşen Tamam hocamızla sohbetimize devam edeceğiz ama elbette onun kendini belki daha rahat hissedeceği alana geldik. Biraz şarkı söyleyecek bize o billur sesiyle. Bence öyle, siz de dinleyin, karar verin. Ve seçtiği ilk şarkının güftesi yine Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ve bir Avni Anıl bestesi dinleyeceğiz. Profesör Doktor Evşen Tamam hocamızdan. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, demek ki Profesör Doktor Evşen Tamam sadece bir diş hekimi değil, aynı zamanda kendisi amatör dese de bence yani profesyonelliğe de gayet gidebilecek bir ses bu. Evşen Hocam ne dersiniz?
1: Vallahi uzun yıllar harcadım, çok amatörüm. Hiç tabii ki öyle bir iddiam, öyle bir hadsizliğim olamaz.
0: Estağfurullah.
1: 2008 yılında aslında benim için

0: Bir duyuruyla başladım bu işe. Ankara Üniversitesi bir
1: Aa, çok güzel.
0: rektörlük bünyesinde bir koro kurmaya karar
1: Harika.
0: verdi. Ve duyuruda dediler ki Vedat Kaptan Yurdakul Ankara Üniversitesi korosunu çalıştıracak. Ben de o yıla kadar evet ufak tefek herkesin bildiği Türk müziği şarkılarını biliyordum. İşte gözlerinin içine başka hayal girmesin falan
1: Evet.
0: gibi
1: Ankara
0: herkesin
1: rüzgarı,
0: bilebileceği
1: değil mi?
0: evet
1: Klasiklerimiz
0: şarkıları
1: onlar.
0: biliyordum ama aslında Türk sanat müziğiyle hiç de ilgim yoktu. Yani daha çok pop müzik dinliyordum. Ama Vedat Kaptan Yurdakul'u çok iyi biliyordum. Kız kardeşim TRT Ankara Çocuk Korosu'nda ve devamında Gençlik Korosu'nda eğitim almıştı. Ve Vedat Hoca onun hocasıydı. Ve biz tabii ki onların etkinliklerinde Vedat Hoca'yı canlı da dinleme fırsatı bulmuştuk. Vedat Hoca'nın ismini duyunca gittik. Vedat Hoca da kardeşimi tanıyordu. Ve çok doğal olarak dedi ki kardeşlerin sesleri birbirine benzeyebilir. Bir seni dinleyelim. Sahneye çıkış o çıkış benim
1: Ki
0: için.
1: Vedat Hoca'nın da öyle beğenmesi biraz zordur. Onun sınavı, onun rahle tedrisinden geçmek biraz zordur.
0: 2008'den beri son derece amatör olarak ama çok severek
1: Çok
0: ve hayatta kendim için yaptığım en iyi şeylerden biri diye tanımlayarak Türk
1: güzel.
0: müziğiyle haşır neşir olmaya çalışıyorum. Bana çok şey kattı, müzik kalitemi geliştirdi. Eskiden hani ağır şarkıları hiç dinleyemezdim bile ama şu an ara nameleri bile çok beğenir oldum.
1: Değil mi?
0: Gerçekten müzik kalitem yükseldi.
1: Çok önemli. Evet.
0: Çok özel bir şey Türk müziği
1: Evet.
0: ve bununla aslında şereflendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: İyi ki yapmışsınız. İyi ki bu adımı atmışsınız. Yoksa yazık olurmuş bence.
0: Bilmiyorum. Dediğim
1: Değil
0: gibi
1: mi?
0: çok amatörüm. Bunu utanarak
1: Olsun.
0: söylüyorum.
1: Evet.
0: Nota bilmiyorum. Söylemeye çalıştığım bütün şarkıları hala Vedat Hoca'dan dinleyip onu taklit etmeye
1: En
0: çalışarak
1: iyisi, en
0: söylüyorum.
1: doğru ses, en doğru söyleyişlerden. Şimdi hani ben de amatörüm, ben de işte ritim sazda amatörüm ama ya yani ben de hayatıma bunu kattığım için çok mutluyum. Ama bir şekilde bildiğimiz kadarını paylaşıyoruz. Siz de bugün bildiklerinizi, o güzel sesinizle, süslediklerinizi bizimle paylaşacaksınız. Şimdi Ümit Yaşar Oğuzcan'a biraz dönelim istiyorum Evşen Hocam. Ben bundan yaklaşık 2 yıl evvel bir program yaptım. 2 yıl, 1 yıl evvel, hatta 23 Mart 2025'te yazılmış bu makale. Yine sizin fakültenizden çocuk kardiyoloğu Profesör Doktor Serdar Kula. Bilmiyorum tanışır mısınız? Ama sizin isminizi gördüğü zaman bana dedi ki, yine Gazili ve yine Ümit Yaşar. O da dedi ki ben Ümit Yaşar severim. Ben tamam o zaman Ümit Yaşar çalışalım hocam dedim. Ve onunla da çok farklı bir sohbet yapmıştık. Çok büyük bir kıvanç duyuyorum ki 23 Mart'ta 2025'te hocamızın yazdığı bir makaleye esin kaynağı olduğu için Şiir Perisi'ni. Nasıl diyeceksiniz? Hocamız üniversite yıllarımdan beri beğenerek okuduğum bir şairdir Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiirlerinin yanı sıra şair de tanıdıkça bu beğenim daha da arttı diye başlıyor. Onun eğitim hayatında, aşklarında, bağımsız ve yenilikçi tarzında kendime de benzerlikler bulmuştum diye de devam ediyor. Sonrasında bu bir şairin tıbbi analizi başlıklı makalede diyor ki, şairin lise çağında geçirdiği böbrek enfeksiyonu sonrasında bir böbreğinin alınması ve yaşamına tek böbrekle devam etmesi örneğin diyor. Ve yine dizelerle de örneklemiş, örneğin bu dizelerinde işte anlatmış kendisini. Ben 42 doğumlu Ümit Yaşar Oğuzcan, Lütfi Oğuz'un oğlu, tek böbrekli insan diyor şiirinde. Ve diğer konu da demiş, 10 yaşında geçirdiği kızamık ateşli hastalık sonrası kekeme oluşu. Fazla ateşli geçirdiği bir kızamık hastalığı sonrasında kekeme kaldığını belirtir bir sohbetinde demiş. Bir kekeme dil için bütün üzüntüm, kederim, nasıl üzülmem, nasıl şarkı söyler kekelerim, şiir yazar kekelerim diye de örneklemiş dizeleriyle. Ve akut romatizmal ateş, penisilini 1943 yılından itibaren sivil halkın da kullanımına başlandığını ve ilginç olan diğer bulgu da bu azalışa paralel olarak kekemelik sıklığında da bir azalma olmasıymış penisilinin bulunmasıyla. Ve hocamız yine Uppsala Üniversitesi'nden Doktor Alm'ın bir makalesinden örnek almış. Demiş ki, çocukluk çağı hastalıkları olan su çiçeği ve kızamığa da değiniyor ve olasılıkla A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları kekemeliğinin de nedenidir demiş. Ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın geçirdiği böbrek hastalığı ve kekemeliğine de geçirmiş olduğu bu streptokok enfeksiyonlarının neden olduğunu fark ediyor. Üstelik şairin 30 yaşında bademciklerini aldırmış olması.

0: da bu teorimize destek vermektedir diye de yine sözlerini sürdürmüş. Dolayısıyla çok zor bir hayat var Oğuzcan'ın. İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim diye başlıyor. 3 yaşında ayağım kırıldı. 4 yaşında mangala oturdum. 5 yaşında 20 basamak merdiven düştüm. Ve 7 yaşında da başıma sandık kapağı düştü. Bu arada fazla ateşli olarak geçirdiğim kızamık sonucu kekeme kaldım diye de devam ediyor. Ne yazık ki yaşadığı olumsuzluklar öyle kolay kolay bitmemiş. Ama bunca olumsuzluğun içerisinden bu şiirler nasıl çıkmış sizce?
1: Aslında belki de bunlara sığınmış. Hayata tutunmanın yolu. Şimdi siz hocamızdan da bahsettiniz. Şahsen evet. Tanımıyorum. Ben de yazdığı not vesilesiyle gördüm.
0: Ay, çok güzel.
1: Bizim de hocanın mesleği tabii ki bize göre daha hayati gereklilikleri de barındırdığı için biraz daha stresli tabii ama insanla uğraşılan, insana kaybettiği bir şeyi iade etmeye uğraştığınız veya insan sağlığına hizmet ettiğiniz her branş gerçekten çok stresli. Evet. Dikkat ederseniz sağlık çalışanları diyeyim, tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, çeşitli sağlık branşlarında çalışanların çoğu aslında sanatın bir dalına mutlaka sığınıyorlar.
0: Değil mi? Evet.
1: Bu benim için de böyle. Evet. Hayatımın o yönündeki yoğunluğu, stresi son derece azaltıcı bir şey. Ya da deşarj olduğum, orada orayı unuttuğum bir şey. Muhtemelen belki de Ümit Yaşar da hayatındaki bu eksileri hayal dünyasında bu şekilde tedavi etti belki de.
0: Bu şiirlerle değil
1: evet.
0: mi? Yazdığı şiirlerle. Evet sevgili dinleyenlerimiz yayınımız devam ediyor. Başkent Ankara'da saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Ve yine Profesör Doktor Evşen Tamam'dan bir şarkı dinleyeceksiniz. Bu kez bu eser Ali Tekin Türe'ye ait bir güfte ve bestekarı da Necdet Tokatlıoğlu. Hocam siz okurken şunu düşünün. Necdet Tokatlıoğlu'nun ilk kez okuduğu yayında ben sunucuydum.
1: Oo harika.
0: Evet. Bu bir sevdadır şarkılarda. Dedi ki size yeni şarkımı okuyacağım dedi ve onun sesinden dinlemek şansım olmuştu. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et. Farz et bir rüyaydık, uyandık bitti. Ayrı yollara biz eller gibi gittik. Hiç hasret çekmedik, üzülmedik hiç. Aşkımız mahşere kalmadı farz et.

0: Evet, çok güzel sözlerdi ve bu bestede de bence yine harikasınız hocam. Özellikle mi seçiyorsunuz? Yani bu benim sesime yakışır diye böyle bir şeyiniz var mı? Düşünceniz var mı? Yoksa hayır, ben her şarkıyı söyleyebilirim. Çünkü
1: Hayır.
0: sesiniz o kadar güzel ki.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki öyle bir iddiam yok. Şarkı seçerken
0: Neye
1: aslında
0: dikkat ediyorsunuz?
1: şöyle, kendim eğer seçme şansım varsa bana geçmesi çok önemli. Hani duyabileceğim,
0: Değil
1: hissedebileceğim,
0: mi?
1: söylerken keyif alacağım şarkı ama işte koro çalışmaları içinde repertuarda bunu sağlayan şarkıları seçmeye çalışıyorum. Tabii ki sesimin de sesime de uygun aralıkta olması gerekiyor. Benim çok büyük bir sesim yok. Küçük bir sesim var.
0: Öyle mi? Ben çok bilmiyorum ama bilmiyorum, çok güzel geliyor bana benim kulağıma
1: Teşekkür ediyorum.
0: sesiniz.
1: Dolayısıyla kendi ses aralığıma uyabilen ve bana geçen, bana iyi hissettiren şarkıları söylemeye
0: Şimdi
1: çalışıyorum.
0: sevgili dinleyenlerimiz, ihmal ettiğim bir şey var. Udda Toygar Şimşek ve Kanun'da da Umut Cicim bizimle birlikte. O zaman ben şimdi o müzisyen olan onlara sorayım. Hocamızın sesi sizce dar bir ses mi, yoksa yok, hiç de öyle diyeyim. Ne dersiniz gençler?
2: Aslında yorum yapmaktansa maşallah demek en güzel
0: Çok
2: olur.
0: güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, demek ki hocam sevmişler. Şimdi hocam bizim diş hekimliğinde, biraz mesleğe gelelim. Diş hekimliğinde en yoğunluklu, sıklıkla size geldiğimiz şikayetimiz hangisi oluyor?
1: Aslına bakarsanız ağrı. Neden? Çünkü bizim hayat pratiğimizde diş hekimine düzenli kontrole gitmek veya bir şikayeti olmadan doktora gitmek gibi bir alışkanlığımız ne yazık ki hala tam olmadı. Tabii ki eskiye göre daha
0: Daha
1: iyi
0: iyiyiz.
1: ama hala tam olmadı. Dolayısıyla ben hep espri yaparım. Türk insanı ya kan gördüğünde ya bir yeri ağrıdığında doktora gider. Bize de tabii en çok aslında ağrı şikayetiyle geliyorlar. Yani artık kendi başlarına insanlar o sıkıntıyı çözemediklerinde ağrı bunlardan birisi. Diş eti hastalıklarından kaynaklı sallanan dişler. Özellikle de ön dişler. Arka grup dişleri yine hastalarımız bir şekilde tolere ediyor. Ama ön grup dişler biraz estetiği ve günlük yaşamı da etkilediği için bu da bize hastaların sıklıkla gelme gerekçeleri arasında.
0: O zaman bundan sonra biraz daha dikkat edelim. Biraz daha belki bir rutin dediğimiz o normal aralıklara bindirelim diş muayenelerimizi. Siz ne kadar da bir sizi görmemizi
1: Şimdi
0: önerirsiniz?
1: bu hani bir slogan gibi söylenir. 6 ayda bir diş hekimi kontrolü son derece önemli. Şey gibi düşünebiliriz. Erken teşhis edilen hastalıklar gibi düşünebilirsiniz. Erken teşhis hayat kurtarır. Dişlerimizin de her birinin bir organ olduğunu unutmamak gerekiyor. Aslında ağzımızın içinde 28 tane, en az 28 tane farklı organ taşıyoruz. Gözümüzü kaybetmemek için ne kadar hassas davranıyorsak aslında dişlerimizi

0: kaybetmemek için de bu kadar hassas davranabildiğimizde aslında sorunlar çözülecek ya da önlemler daha basit müdahalelerle alınabilecek. Bize genelde hastalarımız işler çok büyüdükten sonra gelir. Özellikle de tabii üniversite hastanesinde olduğumuz için bu grup hastaları çok daha fazla görürüz.
1: Görüyorsunuz,
0: Bir sizin aracılığınızla bir ikazda daha bulunmak isterim. Özellikle küçük çocukları mutlaka 5-6 yaşlarında bizim karışık dişlenme dönemi dediğimiz süt dişleri ve daimi dişlerin ağızda beraber bulunduğu dönemlerde de mutlaka bir diş hekimi kontrolüne götürmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da ortodontik bozuklukların, bu dişlerdeki eğrilikler, çene kemiklerindeki yer darlıklarından kaynaklı bozuklukların erken önlem alınabilmesi için son derece önemli bir adım.
1: Tabii.
0: Çocukları da erken yaşta diş hekimiyle tanıştırmak.
1: Evet.
0: Bizden korkmalarına gerek yok. Olaylar büyümediğinde biz de son derece sempatik işlemler
1: Olabiliriz.
0: yapıyoruz.
1: Çok güzel. Evet sevgili dinleyenlerim, şimdi Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bir şiiri ben tüm dinleyenlerimiz ve sevgili Evşen hocam için okumak isterim. Şiirimizin adı Bir Gün Anlarsın. Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık, girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın, onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın, bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler, acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atarsın gelir vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın. Bir gün anlarsın ama geç olmamalı.
0: Geç olmamalı.
1: Kıymet bilmek. O en beni etkileyen şu oldu Evşen Hocam. Bir gün anlarsın sevilen gözlerin erişilmezliğini.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar farklı değil mi?
0: Aslında şöyle, şarkılarda, şiirlerde belki de bizim... Şöyle düşünün, konuşmaktan biz çok haz etmeyiz. Biz yazarak daha kendimizi ifade ederiz. Biraz daha çekinen insanlarız. Mesaj atmak daha kolay gelir. Direkt konuşmaktan her zaman böyle biraz daha endişe ederiz, çekiniriz. Bu şiirlerde, şarkılarda belki de bizim söyleyemediklerimizi bizim yerine birinin söylemesi nedeniyle bize çok iyi geliyor.
1: Belki ben de o yüzden okuyorum.
0: Harika.
1: Değil mi?
0: Çok güzel okuyorsunuz bu arada.
1: Teşekkür ederim Evşen Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Evşen Tamam Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden bugün şereflendirdi yayınımızı. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür
1: sevgili
0: ediyorum.
1: Sevgili Turgar Şimşek ve Umut Cicim'e de teşekkür ederiz ve hocamızın o billur sesiyle bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere değerli dinleyenler.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Yaklaşık 7000 yıldır bilinen ve kullanılan bir müzik aleti. Ney. Adını Sümerce'de kamış anlamına gelen na kelimesinden aldığı sanılıyor. Esrarengiz, derin ve dokunaklı sesiyle binlerce yıldır kendisini dinleyenleri cezbetmeye devam ediyor. Ney 9 boğumlu bir enstrümandır. Boğumları belirlenmiş ölçülere uyacak şekilde düzgün ve orantılı olan sarı renkli, sert ve sık lifli kamıştan yapılır. Bu ölçülere uygun kamış bulmak için binlerce kamışı elden geçirmek gerekebilir. Üzerinde 7 delik bulunur. Alt ve üst uçlardan içine çatlamayı önlemek üzere parazvane denilen bir metal bilezik konulur. Ayrıca neyin

0: Aza gelen kısmına sesin daha iyi çıkmasını sağlayan manda boynuzu, şimşir, fil dişi, abanoz gibi maddelerden yapılmış başpare adı verilen bir parça yerleştirilir. Ney iyi korunur ve bakımı gereğince yapılırsa 200-300 yıl kadar giderek artan bir verimle kullanılmaya devam edebilir. Günümüzde ney Büyük Sufi Mevlana ve Mevlevilikle anılıyor daha çok. Mevlana'nın felsefesinde ney, insan-ı kamilin yani belli ruhsal aşamalardan geçerek olgunlaşmış, ruhsal pürüzlerini geride bırakmış, kendisiyle ve varoluşla barışmış insanı simgeler. İnsanın bu olgunluk düzeyine gelmesi için çeşitli sınavları vermesi ve bazı badireleri atlatması gerekir. Tıpkı ney gibi. O dokunaklı sesi çıkarabilmek için sazlıktan koparılmalı, içi boşaltılmalı, üzeri dağlanarak delikler açılmalı. Bu çileleri çektikten sonra hikmetli ve dinlenir bir sese kavuşmaktadır. Tıpkı insanı kamil gibi. Mevleviler ne ile insanı kamil arasındaki bu benzerlikten dolayı neye büyük değer verirler ve ona nay-ı şerif yani şerefli ney derlerdi.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu ve yönetmen olarak sahnede büyük emeği bulunan Rutkay Aziz'den söz edeceğiz. 1947 yılında dünyaya gelen Rutkay Aziz, Türk tiyatro ve sinema tarihinin en güçlü isimlerinden biri olarak sanat hayatını toplumsal duyarlılık ve epik tiyatro geleneği üzerine inşa eder. Sanatçı özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'deki politik tiyatro akımının öncü isimleri arasında yer alır. Tiyatroya olan ilgisi lise yıllarında Avusturya Lisesi'nde başlar ve Muhsin Ertuğrul'un teşvikiyle profesyonel boyut kazanır. Aziz, oyunculuğun yanı sıra yönetmen ve genel sanat yönetmeni kimlikleriyle de sahne üzerinde izler bırakır. Sanatçının tiyatro anlayışı Bertolt Brecht'in epik tiyatro kuramıyla büyük ölçüde benzerlik gösterir. Sahnelediği ve rol aldığı oyunlarda seyirciyi sadece duygusal bir serüvene çıkarmayı değil, onları toplumsal meseleler üzerinde düşünmeye sevk etmeyi amaçlar. Galile'nin Yaşamı, 403. Kilometre ve Sakıncalı Piyade gibi oyunlar Rutkay Aziz'in sanat anlayışının somut göstergeleridir. Rutkay Aziz, sahnede sesi ve fiziksel duruşuyla otoriter ama insancıl karakterleri canlandırmaktaki ustalığıyla tanınır. Tiyatro kariyerindeki başarısını sinema ve televizyon dünyasına da taşır. Özellikle Atıf Yılmaz ve Zeki Ökten gibi yönetmenlerle çalışarak Türk sinemasında entelektüel ve sorgulayan karakterlere hayat verir.

0: Yerdemir, Gökbakır ve Sis gibi filmlerdeki performansları onun uluslararası alanda da tanınmasını sağlar. Sanatçı, oyunculuk tekniğinde her zaman sadelikten ve metnin özüne sadık kalmaktan yana bir tutum sergiler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra da Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak İran'a can simidi olanların ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. İran'dansa müzakere kapısını tamamen kapatmayan açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkiyan, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğine de belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Savaşlar, afetler ve krizler milyonlarca insanı hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü, dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyanları ve onlara ulaşmak için mücadele edenleri hatırlatıyor. Yaşanan büyük krizler, insanlığın dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına son vermiyor. Gazze kentindeki bir polis karakoluna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının da sonu gelmiyor.

Diyor işgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'da yaşananlardan derin endişe duyduklarını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'da ise Ukrayna'dan fırlatılan İHA'lar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçların önlenmesine yönelik çalışmaları anlattı. Mustafa Çiftçi, yılın ilk 7 ayında siber suçlarla ilgili 3912 operasyon düzenlendiğini belirtti. Vatan savunması sadece kara, deniz ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz sürüyor, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagauzya başlıkları ele alındı. Zorlu, Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde tarihi önemine dikkati çekti. "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı," dedi. Ve spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş, Türkiye saatiyle 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor Türkiye saatiyle 20'de Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Bern 26, Viyana 34, Üsküp ve Tiran 35, Saraybosna 27, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32, Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: 1 dakika.
1: Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
0: 1 dakika.
2: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, yedi tepeye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe günü, Türkiye'de şu anda saatimiz 15.09'u gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik masada bugün Sefa Aktan oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hazırladı. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Sayın Alabar'da merhaba.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz hocam. Evet, hocam izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. İsrail saldırganlığı tüm coğrafyamızda devam ediyor malum. İsrail bu kapsamda en son Suriye'nin İdlib vilayetinde sınırlarımıza 70 kilometre mesafedeki Dur Havalimanı pistini vurarak bölgesel gerilimi arttırmaya da devam etti. Merak ediyoruz sizin bu konudaki görüşlerinizi.
1: Evet, Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli bir gelişme. Son 24 saatten bu yana bütün uluslararası medya başta olmak üzere Türkiye'de de İsrail'de de konu oldukça uzun tartışmalara sebebiyet veriyor. İsrail içerisinde de söz konusu bombalama eylemi İsrail muhalefetiyle İsrail'deki iktidarı karşı karşıya getirmiş durumda ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu ateşle oynayarak İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokmak ve bunun üzerinden de iç siyasetini tahkim etmekle suçluyor. Diğer taraftan Netanyahu kendisinin ortaya koyduğu bu azgınca hareketin karşılığında Türkiye'den ona karşılık, sözle karşılık verecek bir polemik bulamadığı için şimdi de Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan kişilerle Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişileri devreye sokarak Türkiye üzerinden bir söylem geliştirmeye devam ediyorlar. Anlaşılan o ki Avrupa'da nasıl ırkçılar seçime giderken Türkiye temalı olarak bir konu gündeme getirip Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınamayacağını, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması sebebiyle Avrupalı değerlerle örtüşemeyeceğini gündeme getirerekten popülist bir söylem geliştiriyorlarsa, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu sıkışmışlığı Türkiye üzerinden aşma konusunda oldukça kararlı. Şimdi tabii bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapacak? Gerçekten de bu konuyla alakalı hiçbir şey yapılmamalı mı gibi konulara da biraz değinelim bu sualinizi cevaplarken. Çünkü güzel ve kadim bir atalar sözü var. Bizi dinleyenlerin de affına sığınıyorum. Sıçan geçer.

yol olur, fare geçer yol olur diye Kadim Anadolu deyişinde önemli bir şey vardır. Bugün sesinizi çıkartmadığınız bir şey bir vakit sonra oradan bir yol açılmasına da vesile olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gereken zamanlardan geçiyoruz. Şimdi bu bölgede Türk askeri varlığının bulunmasını İsrail'in güvenliği açısından tehlikeli gördüğünü söyleyen bir savaş suçlusu Netanyahu var. İyi de bombalanan bölgede hiçbir Türk askeri yoktu. Bu konuşmayı yapmadan sadece birkaç saat evvel Milli Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada bombalanan El Duhur Havalimanı pisti ve o bölgede herhangi bir Türk askeri varlığının bulunmadığı açıkça söylendi. Oysa oradaki Türk askeri varlığı eğer gerçekten İsrail açısından bir güvenlik oluşturuyorsa, güvenlik tehdidi oluşturuyorsa ki bu mümkün değil, orada varlığı bilinen Türk askeri üsleri var. Yani yüreği yeten bir İsrail gelip oradaki Türk askeri üslerine karşı bir hamlede de bulunabilirdi. Buradaki boş bir pisti bombalayaraktan iç kamuoyunu seçimlere yönelik olarak konsolide etmeye çalışan bir Netanyahu. Peki Netanyahu bunu neden yapmak durumunda kalıyor? Bakın bölgede 2,5 yıl boyunca yapılan, 3 yıl boyunca yapılan bombardımanlar ile Gazze'de bir halk soykırıma tabi tutuldu. 73 bin insan katledildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun alnının ortasına resmi hükmünü, kararını verip savaş suçlusudur, görüldüğü yerde tutuklanmalıdır kararını verdi. Bunlar ecek, acak ya da bizim temennilerimiz değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Nürnberg'de nüveleri atılmıştır. Nedir Nürnberg? Bir daha Yahudilere yapılan soykırım gibi soykırımlar tekrar etmesin diyerek ortaya çıkmış mahkemeler. Kaderin cilvesine bakın ki soykırıma bir zamanlar uğratılmış masum bir halkın içerisinden çıkanlar geldiler günün sonunda Filistin'de bir soykırıma imza attılar ve bu maksatla kurulmuş mahkemeler tarafından da alınlarının ortasına savaş suçlusu diye hüküm koyuldu. Bu hükmü dinleyen yok. Biz de buradan neyi görüyoruz? Artık geldiğimiz noktada uluslararası hukuk diye bir kavramın olmadığını bize en güzel İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı soykırım gösterdi. Bunun dışında Lübnan'da girdiği bataktan çıkamadı ama Gazze'deki tünellerde Hamas'ı hemen yok edeceğini zannediyordu. Geldiğimiz noktada 73 bin kişiyi öldürmesine rağmen oradaki Hamas varlığını yok edemediği gibi şimdi Gazze planının ikinci aşamasını uygulamaktan vazgeçtiğini duyurarak İsrail denilen devletin aslında hiçbir sözüne neden güvenilmemesi gerektiğini 2026 yılında canlı canlı gözü olana gösterdi, aklı olana da akletmesini sağladı. Keza Lübnan'da da orada da ateşkes adı altında imzaladığı anlaşmaya uymayacağını söyledi. Fakat Gazze'de Hamas'ı bitiremediği gibi Lübnan'da da istediği hedeflere ulaşamayan bir İsrail var. Özellikle konunun uzmanı olan isimler, bu coğrafyayı bizim gibi gidip sürekli ziyaret eden isimler, İsrail'in Lübnan'da da Gazze'de de nasıl bir batağın içerisine girdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun dışında Suriye'de Golan Tepelerini işgal etti. Golan Tepelerini işgal etmekle yetinmedi. Suriye'nin iç sahasında huzursuzluklar ve isyanlar çıkarttırarak Suriye'yi dengesiz ve istikrarsız bir ülke olma konusunda oldukça sarsmaya çalıştı. Dürzileri ayaklandırdı, Nusayrileri ayaklandırdı, YPG terör örgütüne sonuna kadar destek olacağını açık bir şekilde ortaya koydu. Ama bu da elinde kaldı. Türkiye terörsüz coğrafya kapsamında geliştirmiş olduğu siyaset ve saha gerçekliği YPG'nin bu yılın başında Suriye ordusu tarafından Suriye topraklarından önce kopartılıp atılmasına, şimdi de kalan unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesiyle yol açınca İsrail Suriye sahasında kullanabileceği ne kadar etkili eleman varsa bir bir bu kartların elinden alındığını gördü. İran ile bir 12 gün savaşı, arkasından da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir savaşa giriştiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri gibi hegemon bir devleti yanında savaşlar.

savaşa götürdü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran coğrafyasında hegemonyasının sarsılmasının sebebi İsrail oldu. Hülasa toparlamak gerekirse İran'da, Lübnan'da, Suriye'de, Gazze'de girdiği her coğrafyada, giriştiği her çatışma ve savaşta bir sonuç alamayan bir İsrail'le karşıyız. Evet, bizi dinleyenler şunu diyebilir. Nasıl sonuç alamıyor? 73 bin kişiyi katletti. Peki siyasi anlamda ne elde etti? Dünya tarafından soykırım suçlusu ilan edilmiş, Hamas'ın tünellerine girememiş bir İsrail gerçeğiyle şu an karşı karşıyayız. İşte şimdi seçime giderken bu olumsuzlukları Türkiye ve Erdoğan üzerinden geliştireceği siyasi argümanlarla aşmaya ve radikal, teopolitik anlamda zihniyeti kirlenmiş bir tabakayı tahkim ederek iktidarını koruma gayreti içerisinde olan bir Netanyahu var. Peki, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu konuyla ilgili İsrail'e karşılık vermeli miydik? Yoksa bu konuyla alakalı şu an yaptığımız durumda olduğu gibi izlemekle mi bu konuyu yetinmeliyiz? Şu çok açık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendimize saldırı gerçekleşmediği sürece ya da oradaki askeri üslerimize bir saldırı gerçekleşmediği sürece Türkiye'nin İsrail'e herhangi bir karşılık vermesini şu an için kimse beklememeli. Fakat İsrail bu durumda el yükseltmeye devam edecek. Ne demek el yükseltmeye devam edecek? Baktı ki Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği Suriye coğrafyasındaki bu eylemlere Netanyahu'ya istediği kazanımı vermiyorsa önümüzdeki süreçlerde daha riskli oyunlar oynama ihtimali var. İşte bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şimdiden olması muhtemel senaryolara karşı neleri yapabileceği konusunun önümüzdeki süreçlerde mutlaka dünya kamuoyuyla paylaşılması lazım gelir ki biraz önce dile getirdiğim fare geçer yol olur kavramı burada gerçek olmasın. Dolayısıyla İsrail'in bu konuyla alakalı önümüzdeki süreçlerde de Türkiye'nin sabrını test edecek yaklaşımların içerisine girme ihtimali mevcuttur. Ama bunun bir de Amerika Birleşik Devletleri boyutu var. O da nedir? Uzun bir zamandan bu yana Suriye konusunda Türkiye'nin elde ettiği Suriye ile birlikteki kazanımlar İsrail'i oldukça rahatsız ediyor ve Başkan Trump'ın Orta Doğu coğrafyasında İsrail'in önlenemez saldırganlığını bir şekilde durdurmak için Suriye sahasında Ahmet Eşşara'ya destek vermesi, Türkiye'nin Suriye siyasetine destek vermesi, YPG'nin ortadan kaldırılması konusunda Türkiye'ye destek vermesi, dolayısıyla da İsrail saldırganlığının Suriye coğrafyasında Türkiye eliyle dengelenmesi gibi bir Amerikan siyaseti var. Bu Amerikan siyaseti elbette Türkiye açısından reddedilmesi gereken bir siyaset değil. Çünkü kazan kazan formülasyonu içerisinde düşünüldüğünde Türkiye'nin bu Amerikan siyasetinden istifade etmesi beklenir. İşte Türkiye, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde gelişen bu durumu bir şekilde akamete uğratmak, bu üçlü arasında yani Suriye, Türkiye, Amerika arasındaki koordinasyonu ve diyaloğu bozmak maksadıyla yapılmış bir saldırı bu saldırı. Peki ne olacak? Şimdi bu konuyla ilgili konuyu bir mesel ile Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkatine sunmak isterim. İbni Arabi'nin bir eserinden alınmış bir konu bu. İbni Haldun'un bir eserinden alınmış bir anekdot. İbni Haldun Mısır'a geldiğinde sultanla ilişkileri çok iyidir ve bu esnada da Timur'un Halep'e geldiği ve oradan Şam üzerinden Kahire'ye yürüyeceği askerleriyle kulaktan kulağa ta sultana kadar gelir ve Mısır sultanı hemen birliklerini toplar, Halep'teki Timur'a ön almak için ordusunu Şam'a getirir. Şam'a geldiği sırada Kahire'de kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğu için sultan dönmek zorunda kalır ve İbni Haldun sultanın iznini alarak Timur'un sarayına gitme kararı alır. Ve İbni Haldun Timur'un sarayına gider, orada yaklaşık bir aya yakın bir zaman diliminde
kendi tarih nazariyesini

0: anlatır. Kendi tarih nazariyesinde anlattığında Timur İbni Haldun'dan çok etkilenir. Özellikle bu tarih nazariyesinin girişi olan Mukaddime isimli, bugün de hala çağlara ışık tutan eserinden çok etkilenmiştir. Ve İbni Haldun'a der ki, seni Semerkant'a götüreceğim. Semerkant'ta bir ilim merkezi açıyorum. Senin de orada bulunman bizim gücümüze güç katar. Tabii bu İbni Haldun'u oldukça endişelendirir. Kendisi çok pragmatik bir kişi ve der ki, sultanım, ben kütüphanemi getirmediğim takdirde size başa fayda sağlayamam. Kütüphanemi de getireyim, Semerkand'a gidelim. Tabii aradan gel zaman geç zaman İbni Haldun oradan ayrılır ve soluğu Mısır'da Kahire'de sultanın yanında alır. Ve orada gördüğü her şeyi anlatır. Bunun üzerine sultan sorar. Nedir Timur'un Halep'teki durumu? Kahire'nin üzerine yürüyecek mi? İşte orada İbni Haldun'un verdiği cevap bugünkü yaşadıklarımıza da cevap. Orada İbni Haldun şunu söyler. Sultan, siz Timur'u bırakın. Timur bir yeldir, eser geçer. Mülkü Mısır için, yani Mısır toprakları için, mülkü Mısır için esas tehdit İbni Osman'dır der. Yani Osmanoğullarıdır der. Ve dediği 100 yıl sonra gerçekleşir. Yavuz Sultan Selim Tomanbay'la karşı karşıya gelip Mısır'daki hükümranlığına son verir. Şimdi İsrail bunu görüyor. Çünkü bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka İsrail saldırganlığına dur diyebilecek iki ülke daha var. Bunlardan bir tanesi Mısır, bir tanesi İran. İran konusunda nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte patinaja girdiklerini görüyoruz. Ama bunların içerisinde en önemlisi Türkiye. Neden Türkiye? Çünkü Türkiye'deki siyasal sistem rıza üreten bir sistemdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki hükümetin milletin rızasıyla işbaşı yaptığını, bir sonraki seçimlerde farklı bir alternatifin iktidara gelebileceğini, rıza üreten bir siyasi iktidarın her geçen gün teknolojik alanda da büyük yenilikler yaparak ordusunu her geçen gün tahkim ettiğini gören İsrail açısından tehdit ne Gazze'dir, ne Lübnan'dır, ne İran'dır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Fakat tehdidin Türkiye olması, Türkiye'nin silahlarını Tel Aviv'e yöneltmesinden kaynaklanmamakta, Türkiye'nin rızaya dayalı 90 milyonluk dev bir ülke olarak her geçen gün gücünü her alanda, iktisadi alanda, askeri alanda, içtimai alanda tahkim etmesinden kaynaklanmakta. Dolayısıyla bu evet Netanyahu açısından bir seçim propagandası mahiyetindeki eylemlerdir. Ama önümüzdeki süreçlerde İsrail ile esaslı bir karşı karşıya kalma tehlikesi hiçbir şekilde yok sayılamaz. O zaman yapılması gereken bu tehlikenin farkında olup ona göre yol almak gerekir. Geçtiğimiz aylar içerisinde Akşam Gazetesi'nde kaleme almış olduğum İsrail mi bize tehdit olacak diyenler için bir yazı vardı. Orada da çok açık bir şekilde ortaya koydum ki Türkiye'de ısrarlı bir şekilde o mu bize tehdit, bu mu bize tehdit diyerek 5. kol faaliyeti yapanlara çok dikkat etmek lazım. Belki de İsrail'in içimizde kullanabileceği bu 5. kol faaliyeti unsurlarını iyi bilmek, gardımızı ona göre almak, demokratik standartlarımızı ona göre yükseltmek, bu anlamda İsrail'e karşı alabileceğimiz birincil derecedeki adımlardan bir tanesidir diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Hocam izninizle bir konu daha var size sormak istediğimiz. Evet, Teknofest Mavi Vatan Gölcük'te başladı. Neden Mavi Vatan konseptiyle bir Teknofest icra ediliyor, bunu merak ediyoruz. Ve bu yılki konsepti nedir? Bize biraz açar mısınız?
0: Tabii ki. Şimdi Teknofest konusunu biz Türkiye'den Bakış programında çokça değerlendirdik. Türkiye'nin de esasen gündeminde her yıl milyonlarca gencimizin Anadolu'nun farklı coğrafyalarında gidip ziyaret ettikleri bir havacılık festivali. Fakat bu işin festival boyutu olduğu gibi bir yarışma boyutu da var. Yani orada daha sakalları dahi çıkmamış gencecik çocuklarımız ya da 15-17 yaşından başlayıp işte 20'li yaşlara varıncaya kadar üniversitede okuyan kız evlatlarımız geliştirmiş oldukları teknolojileri

yarıştırarak gruplar halinde bir proje ortaya koyuyorlar. Bunu biliyorduk zaten. Bunda bir sorun yok. Şimdi farkındalık olması açısından söylüyorum. Bugün başlayan Mavi Vatan Teknofest ise Teknofest'in havacılık boyutu değil, denizcilik boyutu. Yani zaman içinde Teknofest öyle bir noktaya geldi ki artık sadece havacılık alanında yapmak kifayet etmedi. Şimdi de denizcilik boyutu Teknofest'in yapılıyor. Ne yapar Teknofest Mavi Vatan? Çok açık ve kısa bir cümleyle söyleyeyim. Barbaros Hayrettin Paşalar yetiştirir. Barbaroslar yetiştirir. Hızır Reisler yetiştirir. Piri Reisler yetiştirir. Bu ülkenin bozkırında yaşayan, Kırşehir'inde, Kayseri'sinde, Karaman'ında, Konya'sında yaşayan çocukları denizle buluşturur. Dolayısıyla böyle bir misyon üstlenmiş durumda ve şu an itibarıyla geçtiğimiz yılki rakamlar 175 bin ziyaretçinin oradaki gemileri ziyaret imkanı bulduğu ve orada yapılan faaliyetler ile ve yarışmalarla ilgili bilgilendirildiği bir etkinlik. Neden önemli? Bir diğer konu, Türkiye aynı anda 50 askeri savaş gemisi inşa eden dünyadaki 2-3 ülkeden bir tanesi. İşte Çin var, Güney Kore var, Amerika Birleşik Devletleri var ve Türkiye var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı anda 50 savaş gemisi inşa etmesi tabii ki çok önemli. Bu gemilerin teknolojik donanımlarının da millileştirilmesi alanında gençlerimizin ortaya koyabileceği diğer teknofestlerde olduğu gibi yenilikler, yarışmalar çok önemli bir noktaya konuyu getiriyor. Bu sene 37 donanma unsuru bu kapsamda bölgede olacak. Yine ziyarete açılacak gemiler var. Geçen yıl 2698 takım bu kapsamda yarışmıştı. Bakın rakam 2698 2025 yılı. Bu sene 3000. 3000 takım. Fert'ten bahsetmiyoruz. 3000 takımın içerisinde gencecik evlatlarımız emeklerini yarıştırıyorlar. Şimdi bu kadar kapsamlı bir organizasyonu ya buraları artık panayırmış meğerse falan diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlar Tel Aviv adına bu konuşmaları yapıyorlar. Bunu da birinci sualinizle de birleştirmek isterim. Bu sene ne yapılıyor? Stratejik güç gösterisi ve yerlileştirme kapsamında faaliyetler var. Sualtı deniz teknolojilerinde yine genç yeteneklerin ortaya koyduğu başarılar sergilenecek sualtı ve deniz teknolojilerinde. Ve en önemlisi de belki diğer Teknofest'le de yan yana koyulduğunda bir ekosistem entegrasyonu söz konusu. Ne demek ekosistem entegrasyonu? Yani karadaki

0: sistemleri, füzeler, otonom deniz araçları, yeni nesil denizaltı, bunların komünikasyonu, iletişimi gibi konularda bir ekosistem entegrasyonuna da hizmet edecek yeniliklerin ortaya koyulduğu, gençlerimizin ortaya koyduğu bir kapsam. Bugün bu vesileyle konuşma yapan Sayın Selçuk Bayraktar'ın ortaya koyduğu bir cümle beni çok derinden etkiledi. O da şu: gençler, pusulası olmayan hiçbir gemiye rüzgar ne kadar eserse estin hiç kimse yardımcı olamaz. Ve okyanusun kabarık suları içerisinde bu gemi pusulasız bir şekilde sağa sola gider. Mutlaka sizi bir yerlere taşıyacak bir kızıl elmanız, bir pusulanız mutlak surette olsun ve geleceğin Barbaros Hayrettinleri sizler olacaksınız anlamına gelen benim tevil ettiğim ve burada aktardığım şekliyle bir konuşma yaptı. Bu çok kıymetli. O yüzden bölgeye yakın olan ne kadar özellikle genç kardeşlerimiz varsa Gölcük Tersane Komutanlığı'nda icra edilen Mavi Vatan Teknofest'e çıkıp gelsinler.
1: Hocam, kapanışı çok güzel yaptınız. Ağzınıza, dilinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Türkiye'den bakış dinleyenlerini selamlıyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den Bakış programında haftaya Perşembe günü 15 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

annesi. Söz vermişti bana, söz vermiştin be teyze. Avuçlarını açıp dilenirken sen de mi kandırdın beni? Sen de mi sömürdün duygumu? Yazık, bir daha da kimsenin sözüne inanmam. Taksi!

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kıyısında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka Haberler Merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tu Amiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli, dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan'sa küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına son vermiyor. Gazze kentindeki bir polis karakoluna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra da Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak, İran'a can simidi olanların ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. İran'dansa müzakere kapısını tamamen kapatmayan açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkiyan, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek, bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu haberleri dinlediniz.
2: Ne olur?

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta programımızda sizlerle birlikte bunları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Ahmet Can Öztürk ulaştırıyor. Ve spikeriniz ben Arzu Türk Doğan. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Bugün teknik bir konuyu konuşacağız sizinle. Sanayi politikası, sübvansiyonlar, stratejik sektörlerde ticaret gerilimleri diyeceğiz. Sübvansiyon deyince ben şöyle bir sözlükten baktım ne olduğuna. Devletin kişi ve kurumlara yaptığı maddi yardım, kısaca böyle söyleyebiliriz. Sübvansiyon kavramları, sanayi politikası neden son yıllarda bu kadar öne çıktı, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında bunun oldukça somut bir açıklaması var. 2015 tarihinden itibaren özellikle Çin'de Made in China 2025 planıyla başlayan süreçte büyük ekonomiler serbest piyasanın kendiliğinden işleyişine değil,

0: devletin doğrudan yönlendirmesine güvenmeye başladı. 2015'te stratejik sektörlerde bu yarı iletken, elektronik, ilaç, havacılık gibi alanlarda sübvansiyonlar katma değerinin yaklaşık %0,5'i iken bu 2023 tarihinde %1,8'e kadar yükseldi. Dolayısıyla ciddi bir artışın olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama stratejik olmayan sektörlerde ise sübvansiyonların çok düşük kaldığını, daha ılımlı olduğunu ve 2015'te %0,5 iken 2023'te bunun %0,9'a yükseldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla stratejik ürünlere göre daha düşük olduğunu ifade edebiliriz. Tabii somut örneklere bakacak olursak tablo daha da netleşiyor. ABD ve Avrupa Birliği açısından olaya baktığımız takdirde her ikisi de çip alanına ilişkin bir takım çalışmalar var. 2022 yılında yürürlüğe giren çip yasası ile ABD'de ortalama bir 280 milyar dolar doğrudan ve dolaylı bir sübvansiyon uygulamasının olduğunu görebiliyoruz. Benzer bir çalışma Avrupa Birliği'nde de söz konusu. Avrupa Birliği'nde de 52 milyar avroyu aşan bir kamu özel yatırımı olduğunu söylemek mümkün. Tabii Haziran 2026'da Brüksel'de kalan kapasite açıklarını kapatabilmek için çip yasası 2.0 önerisi masaya konuldu ve artık burada bu sübvansiyon uygulamalarının tüm dünyada özellikle ABD, Avrupa Birliği ve Çin'de kalıcı hale geldiğini bu çerçevede söylemek mümkün.
1: Hocam bir de stratejik sektör kavramından sıkça bahsediliyor. Bu kavram ne anlama geliyor ve hangi sektörler bu kavramda değerlendiriliyor?
0: Bunun aslında resmi bir tanımı var. ABD Sayım Bürosu'nun ileri teknoloji ürünleri listesi bulunmakta. Toplam 518 ürün kalemi 10 ana kategoride toplanıyor. İşte biyoteknoloji, yaşam bilimleri, optoelektronik, bilgi iletişim teknolojileri, elektronik, esnek üretim, ileri malzemeler, havacılık, uzay, silah sistemleri ve nükleer teknoloji şeklinde 10 ana kategorinin olduğunu görüyoruz. Bunu genel ekonomik sınıflandırmaya döktüğümüzde 24 ana sektörden 8'i stratejik sayılıyor. Metal eşya, diğer imalat, kimyasallar, ilaç, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve elektronik. Ama içlerinde en stratejik ürünün de elektronik olduğunu söylemek mümkün. Ve ileri teknoloji listesinde bu yer alıyor. Yani artık şu anda bir cep telefonu çipiyle bir tarım traktörünü aynı kategoriye almanız mümkün değil. Devletler artık hangi üretimin geleceği şekillendireceğine göre bir önceliklendirme yapıyor.
1: Bir de sanayi politikası sanki kulağa yeni bir kavrammış gibi geliyor ama gerçekten öyle mi? Tarihte, geçmişte örnekleri var mı hocam?
0: Aslında hiç yeni değil. 1791'de ABD'nin ilk hazine bakanı Alexander Hamilton henüz yeni kurulmuş ülkenin sanayisini güçlü İngiliz firmalarına karşı korumak için Kongre'ye ünlü imalat raporu sunuyor ve bugün yeni kurulan sanayileri korumak için, bebek endüstrilerini korumak için geliştirilen fikrin aslında ilk savunucusunun Hamilton olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 20. yüzyılda Japonya'nın otomotiv ve elektronikte, Güney Kore'nin Samsung ve Hyundai gibi devleri yaratırken, Almanya'da küçük ve orta ölçekli ihracat sanayisini kredi ve teknik desteklerle büyüttüğünü
1: Devlet olarak tabii, değil mi hocam?
0: tabii söyleyebiliriz. Tabii bugünkü fark ölçek ve eş zamanlılık. 2015 sonrası dönem Çin'in büyük sanayi hamlesiyle örtüşüyor ve artık tek bir ülkenin stratejisi olmaktan çıkıp aynı anda büyük ekonomiler arasında yürüyen küresel bir yarışa dönüşüyor. Stratejik sektörlerde sübvansiyonlar 2015'te az önce ifade ettik katma değerin yaklaşık %0,5'i iken 2023'te bunun %1,8'i olduğunu dolayısıyla ciddi anlamda yükseldiğini stratejik ürünlerde söylemek mümkün. Serbest ticaretin devlet müdahalesiyle düzeltilmesi fikri en az bu tarihe kadar eski bir tartışma konusu. Bunu çok çarpıcı bir hicim ile aslında ifade etmek mümkün. Gerçekten bu enteresan bir olay. Mumcuların dilekçesi olarak ifade edilen bu dilekçe aslında sanal hayali bir olay ama gerçekleri ortaya koyuyor. 1845 tarihinde Fransız iktisatçı Frederick Bastiat tarafından hayali olarak meclise sunulan bir dilekçe. Burada mumcular var. Hani aydınlanmak için evlerde mum yakıldığını biliyoruz.
1: Evet.
0: İşte o zamanlar bugünkü elektriğin yerini mum alıyor. Şimdi mumcuların sektörünü korumak için bir dilekçe hazırlanıyor. Rakip kim? Güneş.
1: Evet.
0: Tabii ilginç bir şey. Ve burada meclise hayali bir dilekçe kaleme alıyor Bastiat. Diyor ki bizi öyle acımasız bir rakiple mücadele etmeye zorluyorsunuz ki bu rakip ışığı o kadar ucuza ve bol üretiyor ki ortaya çıktığı an bütün müşterilerimiz ona yöneliyor ve işimiz duruyor. İlginç bir şey değil mi
1: dilekçe? Başa çıkmak
0: tabii,
1: mümkün değil, değil mi?
0: Çok zor. Yani o zaman ne yapılacak? Şunu öneriyor. Evlerin kapıları işte kapatılsın. Pencereler yapılmasın. Penceresiz evler olsun.
1: Ki güneşten faydalanılmasın.
0: Tabii. İçeride ne olsun? İnsanlar mum yaksın. Ve bu çerçevede muma ilişkin
1: devlet
0: yerli
1: desteği.
0: Enstitüyü tabii devlet korusun kanunlar.
1: Evet.
0: Ve
1: evet,
0: ilginç yani o zaman 1800'lü yıllarda yerli üretimi korumaya dönük bir işte duvar oluşturmaya dönük bir nedir? Kanun hayali olarak teklifi sunuyor meclise. Tabii burada tamam yani siz bu çerçevede firmaları koruyabilirsiniz ama tüketici ne olacak? Ekonominin bütününe fatura kesmiş olursunuz. O pencereleri kapattığınız takdirde o zaman insanlar güneşi göremediği zaman o
1: sağlık
0: takdirde ciddi
1: çıkar.
0: Sağlık problemleri ortaya çıkacak. Burada aslında şunu görüyoruz. Hangi sektör ne kadar süreyle hangi bedelle korunacak? Bu çok önem arz ediyor.
1: Evet,
0: aksi
1: halde
0: toplam refahta ciddi bir kayıp söz konusu olabilir.
1: Peki hocam sanayi politikasını savunanlarla buna karşı çıkanlar hangi argümanları kullanıyorlar?
0: Aslında savunanlar şunu söylüyor. Bazı sektörlerde yarı iletken gibi üretim büyüdükçe maliyet düşüyor. Ve bu fayda sadece o firmaya değil tüm ekonomiye yayılıyor. Ve piyasa tek başına bunu hesaba katmadığı için devletin ilk itmeyi vermesi gerekiyor. Tabi burada ulusal gerekçeler var. Özellikle savunma sanayisinde yani devletin öncü olması gerektiği ya da kritik teknolojide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması noktasında. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması döneminde Atatürk ne yapmıştır? İlk ivmeyi devlet ile sağlamıştır bazı sektörlerde ve Türkiye'nin gelişimi açısından o sektörlerin önemli olduğunu görüyoruz. Savunanların temel argümanı bu. Ama bir de karşı çıkanlar var. Karşı çıkanlara baktığımız takdirde burada özellikle birinci argüman şu. Yani burada hangi sektörün kazanacağını devlet değil piyasa karar versin.
1: Evet.
0: En iyi karar verecek unsur piyasadır. Birincisi bu. İkinci olarak da nedir? Lobiler var ülkede. O lobiler kaynakların daha verimsiz alanlara sarf edilmesi noktasında yoğun bir lobi faaliyeti yaparak kaynakların çarçur edilmesini sağlayabilir. Dolayısıyla verimsiz alanlarda kullanılabilir. O açıdan sübvansiyonlar çok anlamlı değil derler. Tabii. Dolayısıyla nedir? Bu da aleyhte olan bir durum.
1: Peki hocam tabii hemen devlere bakmak lazım. Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri küresel stratejik ürün ihracatındaki ağırlığı ne durumda bu ülkelerin, bu birliklerin?
0: Tabii bu üç ekonomi küresel stratejik ürün ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyor. Stratejik ürünlerdeki toplam payları tüm ürünlerdeki paylarından yaklaşık 10 puan daha yüksek. Yani bu pazarlarda yoğunlaşmış durumdalar. Çin stratejik ürünlerde AB ve ABD'den daha büyük bir ihracat payına sahip ama buna karşılık stratejik olmayan ürünlerde payının daha düşük olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve bu yoğunlaşmanın en çarpıcı örneği de yarı iletkenler noktasında belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünya ileri çip üretim kapasitesinin büyük bölümü tek başına Tayvan merkezli bir firmada yoğunlaşmış durumda. ABD ve Avrupa Birliği ne yapıyor? İşte çip yasaları çıkartarak bu tekeli kırmaya çalışıyorlar.
1: Hocam benim anladığım sübvansiyonları güvenilir bir biçimde ölçmek gerçekten zor bir iş. Bu nasıl aşılıyor? Hangi kaynaklardan besleniyor?
0: 2009'dan bu yana ticareti etkileyen, devlet politikalarını izleyen küresel bir gözlem ağının kayıtlarından faydalanıyor. Bu kayıtlar hangi ülkenin, hangi sektörün

0: sektöre kaç göz destek verdiğini aslında ölçüyor ve tahmin edilmeye çalışılıyor yıllık destek tutarları. Ama bakıldığı takdirde burada sadece doğrudan devlet transferlerini nedir tahmin edebiliyor. İşte hibe, sermaye enjeksiyonu, doğrudan mali destek gibi kalemler, vergi indirimleri ve kredi erişim gibi bir takım destekleri ise ne yapamıyor, ölçemiyor.
1: Hocam şimdi dedik ki sübvansiyon devletin kişi veya kurumlara para, mal, hizmet yoluyla yaptığı karşılıksız maddi yardım. Biraz böyle somutlaştırırsak bunu, devlet hangi yollarla sübvanse ediyor?
0: Yani aslında araç çeşitliliği çok geniş. Doğrudan nakit hibe, sermaye enjeksiyonu, düşük faizli ya da garantili kredi, vergi indirimi ya da vergi kredisi, ucuz ya da bedelsiz arsa tahsisi, devletin o üründen belli miktarda alım yapma garantisi, taahhüt etmesi gibi her şey sübvansiyon aracı olarak değerlendirilebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin çip yasası ile 39 milyar dolarlık doğrudan hibenin yanında 75 milyar dolara kadar kredi ve kredi garantisi vermesi, ayrıca her bir vergi indirimi kalemine olması, tek bir yasada 3 farklı aracın bir arada kullanıldığını ne yapıyor, ifade ediyor.
1: Peki tahminlere göre en büyük sübvansiyon veren ülke hangisi ve tabii ülkemiz bu tabloda kaçıncı sırada?
0: Evet, 2015-2023 ortalamasında katma değer değere oran olarak en büyük sübvansiyoncu ülkenin Çin olduğunu, daha sonra ABD ve Avrupa Birliği olduğunu söylemek mümkün. Çin'in oranının %1.8, ABD'nin %1.3, Avrupa Birliği'nin de %0.6 olduğunu söylemek mümkün. Zaten daha önce de söylemiştik, Çin'in 2015'te oranın nedir? 0.5'lerden %1.8'e 2023'te yükseldiğini, ciddi bir artış olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii en büyük sübvansiyoncu ülkeler arasında Türkiye'de var. Tabii hatta Hindistan ve Japonya'nın hemen üzerinde. İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada, Rusya, ABD ve Çin'in de gerisinde. Ama tabii nedir? Yeterli mi? Değil. Mesela Türkiye'nin verdiği sübvansiyona en güzel örnek güncel olarak Tok. Evet. Çünkü orada nedir? Bursa Gemlik'teki fabrika arazisi Tok lehine 49 yıllığına nedir? Bedelsiz olarak tahsis edildi.
1: Arazi tahsisi.
0: Tabii. Özel tüketim vergisi oranı %60'dan %10'a indirildi sadece Tok açısından. Devlet Malzeme Ofisi de 2035 yılına kadar 30 bin araçlık bir alım garantisi verdi. Yani bir düzenleme ile aslında ne yapıyorsunuz? 3 tane farklı aracı burada kullanabiliyorsunuz.
1: Yani hem arazi, hem vergi, hem alım garantisi böyle sübvanse ettiler TOG'u.
0: Çok önemli bir şey TOG açısından.
1: Peki. Teşvik sistemi Türkiye'nin güncel olarak değişti mi? Bir de TOG dışında başka örnekler de var mı devletin sübvanse ettiği?
0: Değişti. Hem de kapsamlı biçimde 2026 yılında çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2012'den beri yürürlükte olan teşvik yasasının ciddi anlamda değişikliğe uğradığını, artık büyüklük yatırım büyüklüğünün çok önemli olmadığı, içeriğine bakıldığını bu çerçevede söylemek mümkün. Tabii teknoloji seviyesi, katma değer, arz güvenliğine katkısı artık önem arz ediyor yapılan yatırımlarda. Ve özellikle yarı iletken, mobilite, yeşil enerji, havacılık, uzay ve sağlık teknolojileri gibi stratejik sektörlerde yatırım yapılması teşvik ediliyor. Bunun yanında en az 2 milyar TL ya da 50 milyon dolarlık yatırımlara nakit hibe, nitelikli personel desteği, kurumlar vergisi indirimi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi süper teşviklerin de sunulduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Mesela buna ilişkin olarak da yakın tarihte BYD'ye ilişkin Çinli firmanın bir taahhüdü vardı. Türkiye'de Manisa'da yatırım yapacak. Ve ona bir takım imkanlar sağlandı, teşvikler sağlandı, ÖTV indirimi sağlandı. Ama ne oldu?
1: Olmadı.
0: Evet, yatırım yapılmadı. Dolayısıyla o teşvikler de ortadan kalkmış oldu. Ve şu anda BYD de ne yapamıyor? Türkiye'de satış yapamıyor.
1: Satış yapamıyor.
0: Ciddi anlamda satışları düştü.
1: Peki hocam. Çin'in sübvansiyonlarının ihracat üzerinde etkisi ne büyüklükte çıkıyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çin'in 2015-2023 döneminde uyguladığı sübvansiyon artışları tek başına değerlendirildiğinde stratejik sektörlerde Çin ihracatı yaklaşık

0: %12 artıyor. İthalat ise %8 azalıyor. Bu artışın yalnızca doğrudan fiyat indiriminden değil, büyük ölçüde sektörün büyüyüp verimleşmesinden geldiği tahmin ediliyor. Yani sübvansiyon sadece ürünü ucuzlatmıyor, sektörü büyüterek kendini de ucuzlatıyor. Bütün ülkeler birlikte sübvansiyon verdiğinde bile sonuçlar büyük ölçüde Çin ağırlıklı tabloya benziyor. Bu da Çin'in etkisinin genel resme baskın geldiğini gösteriyor.
1: Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak bunların sübvansiyonlarının etkisi neden Çin'inkinden daha küçük çıkıyor hocam?
0: Tabii sadece Avrupa Birliği veya sadece Amerika Birleşik Devletleri sübvansiyon uyguladığında kendi stratejik sektör ihracatları yaklaşık %2 artıyor. Çin'deki %12'nin çok çok altında. Ana neden aslında hedefleme farkı. Avrupa Birliği ve ABD sübvansiyonları daha çok tarım ve maden ürünleri gibi stratejik olmayan sektörlere veriyor. Çin ise elektronik ve ilaç gibi büyüdükçe hızla ucuzlayan sektörlere hedeflemiş durumda. AB'nin en görünür stratejik sektör hamlesi belki de batarya alanında yürüttüğü ortak projeler. Ama Çin'in elektronik ve ilaç sektörlerine yönelttiği kaynaklarla kıyaslandığında Avrupa Birliği'nin bu batarya sektörüne ilişkin desteğinin, sübvansiyonun sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'nin toplam sübvansiyon bütçesinin büyük kısmı hala tarım politikasına dönük olduğunu görüyoruz.
1: Peki hocam. Bir ülkenin sübvansiyonu diğer ülkelerin ihracatını nasıl etkiliyor? Bunu değerlendirildiği bir şey var mı? Somut bir
0: Çin
1: gerçek.
0: sübvansiyon verdiğinde Avrupa Birliği ve ABD'nin stratejik sektör ihracatı yaklaşık %2 düşüyor. Kore gibi önemli ihracatçıları içeren dünyanın geri kalan grubu en sert daralmayı yaşıyor. Tabii tüm ülkeler birlikte sübvansiyon uyguladığında Çin'in dünya stratejik ihracat payı %27'den %29'a çıkıyor. Diğer ülkelerin payı geriliyor. Çin'in stratejik sektörlerdeki ticaret fazlası bazı duruma göre %30 artarak 0,7 trilyon dolara çıktığını görüyoruz. ABD ve diğer ülkelerin aynı sektörlerdeki açığı büyüyor. Yani bir ülkenin kazanması bir bakıma başka ülkelerin pazar payını kaybetmesiyle eşdeğer olduğunu da söylemek mümkün.
1: Yani bunun için Çin'le mücadele etmek zor deniyor.
0: Çok zor tabii,
1: Değil mi
0: çok zor.
1: hocam?
0: Hatta şu anda dünyada ikinci ekonomisi ikinci büyüklükte olan bir ülke. ABD ile çok ciddi anlamda yarışıyor. Zaten ABD habire sıkıntı vermeye çalışıyor Çin'e. Ama eninde sonunda muhtemelen geçecek. Bir numara olacak.
1: Kesinlikle. Evet. Peki sektör bazında bakarsak elektronik ön plana çıkıyor. Orada neler oluyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tüm ülkelerin sübvansiyon uyguladığında Çin'in elektronik ihracatı yaklaşık %20 artıyor. Bu artış diğer tüm stratejik sektörlerdeki artışın da üzerinde. Çin'in dünya elektronik ihracatındaki payı %39'dan %45'e yükseldiğini görüyoruz. Buna karşılık Avrupa Birliği ve ABD'nin elektronik ihracatı belirgin şekilde geriliyor. Genel stratejik sektörlerde ortalama %1 düşüş yaşarken elektronikte bu düşüşün %7'ye kadar yükseldiğini söylemek mümkün. Çin'de bu genişlemeyi karşılamak için tekstil ve tarım gibi daha az sübvanse edilen sektörlerden kaynak çekildiğini, bu sektörlerin de ihracatın gerilediğini, yani aslında bir anlamda tekstilden, tarımdan çekilen kaynakların elektronik alana, yani stratejik sektörlere aktarıldığını ve bu kaynakların ciddi anlamda verimli bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz.
1: Peki. Bir de tabii gündemimize giren tarife savaşları var. Ta 2018-2019'dan bugüne dek konuştuğumuz bir konu. 2018-2019'daki Amerika Birleşik Devletleri Çin tarife savaşı sübvansiyonların yarattığı bu etkilerle nasıl bir etkileşime giriyor?
0: 2015'te ABD'nin Çin'e uyguladığı ortalama tarife %3 iken 2018-19 gerilimiyle %16'ya çıktı. Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife ise %6'dan %27'ye yükseldi. Tabi bu tarifeler yalnızca sübvansiyon etkisiyle Çin'in ABD'ye stratejik sektör ihracatındaki %12'lik artışı

0: tersine çevirip yaklaşık %30 düşüşe dönüştürüyor. ABD'nin Çin'e ihracatı da benzer şekilde hafif düşüşten yaklaşık %30'luk bir düşüşe geçiyor. Ama ilginç olan da şu, ABD tarifeleri kendi ihracatını artırmıyor. Hem stratejik hem de diğer sektörlerde ABD ihracatı yükselmiyor, sadece ithalat düşüyor.
1: Bir de Şubat 2025'ten bu yana uygulanan o yeni tarifeler var. Onun bir önceki soruda konuştuğumuz 2018-2019 döneminden farkı ne?
0: Tabii en önemli fark 2025 tarifeleri sadece Çin'e değil,
1: Bütün
0: tabii
1: dünyaya.
0: tüm dünya.

0: 2026 tarihi itibariyle ABD'nin Çin'e uyguladığı ortalama tarife %31'e. Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife de %27'ye ulaşmış durumda. Tabii Kanada'nın kısmi istisnas dışında diğer ABD ticaret ortakları büyük ölçüde karşılık vermemiş. 2018-19'da büyük düello varken iki ülke arasında 2025'te ABD tek başına çok cepheli bir mücadeleye girmiş durumda olduğunu görüyoruz.
1: Evet, az oranda tarife uygulanan ülkeler hallerine şükrediyorlar ve böyle
0: Tabii.
1: devam
0: E tabii.
1: ediyoruz.
0: Yani yüksek uygulanan ülkeler var çünkü. Türkiye'de çok yüksek uygulanmadı. %10 civarında bir tarife uygulandı.
1: Peki hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 tarifeleri özellikle stratejik sektörlere yönelik gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla. Bu doğru mu ve etkisi ne olmuş?
0: Evet, 2015'te ABD tarifeleri stratejik sektörlerde daha düşükken Mart 2026'da stratejik sektörlerdeki ortalama tarife stratejik olmayan sektörleri geçmiş durumda. Çin tarafında ise tam tersi tarife artışı tarım gibi stratejik olmayan sektörlerde daha güçlü olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani ABD şu anda stratejik sektörlerde adeta iki elini birden kullanıyor. Yani hem işte çip yasalarıyla sübvanse ediyor sektörleri hem de 2025 tarifeleriyle ithalata karşı nedir? Sopa gösteriyor.
1: Hem havuç hem sopa
0: E tabii.
1: diyorsunuz.
0: Buna rağmen ABD'nin stratejik sektör ihracatı 2025 tarifeleriyle birlikte daha da geriliyor. İthalat %25 civarında düşerken iç piyasa satışları stratejik sektörlerde yaklaşık %13 arttığını ne yapıyoruz? Görüyoruz.
1: Şimdi baştan beri konuştuklarımıza, genel tabloya bir bakarsak bu sübvansiyon tarife sarmalı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendiriyor, nasıl değerlendirirsiniz?
0: 2018-2019 tarifeleri Çin dünya stratejik pazar payındaki artışı kısmen frenliyor. Bu payı büyük ölçüde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin geri kazandığını görüyoruz. 2025 tarifeleri ise ABD Çin ticaretini hem stratejik hem de stratejik olmayan sektörlerde büyük ölçüde kesiyor. Ama bu kez ithalatın başka ülkelere yönelmesi çok sınırlı kalıyor. Tarife savaşlarının sektör seçimi bazen tamamen tarihsel tesadüflere ya da iç siyasi hesaplarla da şekillendiğini görüyoruz. Aslında bunun oldukça renkli bir örneği var. 1963-64'te Avrupa Ekonomik Topluluğu, şu anki Avrupa Birliği ile ABD arasındaki bu düello. 1962'de Avrupa Ekonomik Topluluğu ucuz Amerikan tavuğuna karşı gümrük duvarını 3 katına çıkardı. Tabi ABD de ihracat, tabi bu tavuğa ilişkin ABD ihracatının ciddi anlamda durduğunu görüyoruz. Başkan Johnson 1963'te misilleme olarak 4 ürüne %25 tarife koydu. Bunlardan birisi patates nişastası, diğeri dekstrin, konyak ve hafif kamyonlar. Şimdi kamyonun tavukla hiçbir ekonomik ilgisi yok ama o dönem Alman firması Volkswagen'in ABD'ye ihraç ettiği minibüsler yerli otomotiv işçi sendikasını çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve ondan dolayı hafif otomobillerde kullanılıyor. Şu anda ABD'ye baktığımız takdirde hala bu gümrük tarifesi uygulanıyor. Devam
1: O
0: ediyor.
1: 62'den beri
0: Evet,
1: olan
0: devam
1: tarif.
0: ediyor. Kaldırmamışlar. Yani böyle ilginç örnekler de var ve şu anda yerli pick-up'ların ABD'de kullanıldığını görüyoruz.
1: İlginç. Savaş
0: Evet, çok
1: illa
0: ilginç bir şey.
1: topla tüfekli olmuyor. İşte
0: Yok,
1: bu yolla
0: olmuyor
1: da
0: tabii.
1: oluyor. Öyle değil mi
0: Hatta bir
1: hocam?
0: kural koyduğunuz zaman onu şey yapıyorsunuz, kaldırmıyorsunuz. Yani tavukla o pick-up'a ne alakası var, değil mi?
1: Evet.
0: Yok. Ama devam ediyor şu anda.
1: İlginç. Peki 2026 yılına bakarsak böyle tarife cephesinde son birkaç ayda Mart 2026'dan bu yana neler değişti? Neler söyleyebilirsiniz?
0: Evet, aslında oldukça hareketli bir dönem oldu. 20 Şubat 1926'da ABD Yüksek Mahkemesi yönetimin acil durum yetkisine dayanarak koyduğu tariflerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ve nedir? Tarife politikasına ilişkin uygulamaları ne yaptı? İptal etti. Tabii yönetim de Trump yönetimi de buna ilişkin farklı düzenlemeler ile yine yeni tarifeler uyguladığını ne yaptık gördük. Yani burada mahkeme kararı tek bir aracı devreye dışı bırakırken yönetimin farklı düzenlemeler ile yine o tarifeleri uygulamaya çalıştığını ne yaptık görmüş olduk.
1: Sübvansiyon ve

0: Arife'nin yanına bir üçüncü cephe daha eklendi mi? Kritik mineraller nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, gerçekten bu kritik mineraller de çok ilginç ve önemli, konumuzu da tamamlayıcı bir durum. Ekim 2025'te için nadir toprak elementleri için dünya çapında geçerli olacak bir ihracat izin sistemi getirdi. Çok ilginç bu uygulama. Yurt dışında üretilse bile içinde binde birden fazla Çin kaynaklı nadir toprak elementi bulunan yarı iletken, mıknatıs ya da savunma ürünleri için Çin'den izin alınması gerekiyor. Eğer Çin bu izni vermezse hiçbir şekilde onu üretemezsiniz, ihracat yapamazsınız, ithalat yapamazsınız. Dolayısıyla burada Çin'in ciddi anlamda bir hegemonyası olduğunu görüyoruz. Nadir toprak elementlerini. Hatta Kasım 2025'te Xi Trump görüşmesinde de bu nadir toprak elementlerin gündeme geldiğini ve bu Çin'in uygulamasının belirli bir süreyle ertelendiğini ABD açısından ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii bunun önemi şu. Sübvansiyon bir sektörü büyütürken tarife ise rakip malı pahalaştırma aracı. Bu nedir? Çin'in en son yapmış olduğu nadir toprak elementlerine ilişkin uygulama ise nedir? İhracat kontrolü ile doğrudan üretimin girdisini kesme aracı. Dolayısıyla yarı iletken, elektrikli araç motoru ve savunma sistemleri gibi bugün konuştuğumuz stratejik sektörlerin neredeyse tamamı bu nadir toprak elementlerine bağımlı durumda.
0: Hocam diyorlar ki sübvansiyonlar reel ücretleri artırıyor ama küresel refahı da azaltıyor. Böyle bir çelişki var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani teoride bir sektörde büyüdükçe ucuzlama etkisi ne kadar güçlüyse o sektöre verilen sübvansiyon o kadar isabetli sayılır. Çünkü piyasa kendi haline bırakıldığında bu toplu faydayı fiyatlara tam yansıtamaz. Devlet girip o piyasayı ne yapması gerekiyor? Düzeltmesi gerekiyor. Evet, reel ücretlerde ciddi bir artış olmuş Çin'de. Onu net bir şekilde gördük. Ama asıl kaybın reel gelirde olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Çünkü sübvansiyonların faturası verimlilik kazançlarını ciddi anlamda aşıyor. Büyüdükçe ucuzlama etkisinin güçlü olduğu sektörlerde dış rakiplere karşı hassasiyetin yüksek olduğu sektörler ters yönde örtüşüyor. Bu da sübvansiyon veren ülkenin dış dünya ile alışveriş dengesini yani sattığı mala göre ne kadar ucuza mal aldığını kendi aleyhine bozulabildiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Bir de tarifeler bu tabloya eklenince nasıl bir durum ortaya çıkıyor?
1: Evet, sübvansiyon etkisiyle Mart 2026'ya kadarki ABD-Çin tarifeleri birlikte değerlendirildiğinde küresel reel gelir %0,3 azalıyor. Yani burada ciddi bir verimlilik kaybının derinleştiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama ilginç bir istisna var. ABD 2025 tarifeleriyle hafifçe kazanıyor. Hatta o gümrük vergileriyle kazandığı rakamlar daha sonra mahkeme kararıyla nedir? İade etmeye başladıklarında görebiliyoruz. Ama sonuç itibariyle her ne kadar bu uygulamalar o ABD'de bir getiri kazancına sahip olsa dahi diğer ülkelerdeki refah kaybının çok ciddi anlamda derinleştiğini söylemek mümkün.
0: Yani hocam hedefi kötü belirlenmişse, koordinasyonsuzsa sübvansiyonların ekonomiye maliyeti çok gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında burada şunu söylemek mümkün. Yerli üretimi korumak kısa vadede belirli bir sektöre iyi gelse de toplumun genelinde maliyeti çoğu zaman kazançtan yüksek çıkıyor. Sonuçlar koordinasyonsuz bir sübvansiyon tarife sarmalının bu küresel verimlilik maliyetini daha da artırdığını gösteriyor.
0: Peki Türkiye gibi listede yer alan ama daha küçük ölçekli sübvansiyoncu ülkeler neler yapabilir?
1: Türkiye en büyük 10 sübvansiyoncu arasında ayrı bir ülke olarak yer alıyor. Sübvansiyon oranı büyük oyunculara göre düşük olsa da TOGG örneğinde gördüğümüz gibi stratejik sektörlere yöneldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle ifade edeceğimiz şey şu. Hedefleme kalitesi ve koordinasyon sübvansiyon büyüklüğünden en az onun kadar belirleyici. Az kaynakla doğru sektöre odaklanmak, çok kaynakla dağınık hedeflemekten çoğu zaman daha etkili olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Peki hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak bir iki cümleyle bu

0: Pansiyon, tarife, ihracat kontrolü sarmalını nasıl durdurabilir ülkeler?
1: Aslında Dünya Ticaret Örgütü'nün sübvansiyonlar ve telafi edici tedbirler anlaşması var. Haksız sübvansiyonlara karşı ülkelerin telafi edici tarife uygulamasına izin veriyor. Ama tabi burada somut zararı ne yapmanız gerekiyor? İspatlamanız gerekiyor. Bugünkü tarife ve ihracat kontrolü dalgalarının çoğu bu resmi mekanizma yerine ülkelerin tek taraflı kararlarıyla yürüyor. Bu da işbirliğinin neden zorlaştığını ciddi anlamda açıklıyor aslında.
0: Evet hocam, çok güzel bir sohbetti. Bugün sizinle çok teknik, zor ama önemli bir konuyu konuştuk. Sanayi politikası ve sübvansiyonların küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirdiğini arada hikayelerle anlattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben de çok
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim. Gerçekten de yani güncel bir konu bu, özellikle stratejik sektörler, yarı iletkenler. O bakımdan yani güzel bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Ahmet Can Öztürk ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra ekonomi penceresinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrimiçi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli, dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı.

açıklandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına son vermiyor. Gazze kentindeki bir polis karakoluna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'da ise Ukrayna'dan atılan İHA'lar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet annelerin ayağı altındadır. Değerli dinleyenler, kültürümüze ve inancımıza ait iki güzel sözle açıyoruz bu haftaki programımızı. Her perşembe olduğu gibi bugün de aynı çatı altında TRT Ankara stüdyolarından radyolarınıza ulaşıyoruz. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, program yapımcılarımız Murat Baran ve Nilay Yazar Kankeleş, teknik masada Tolga Kökten'le bu hafta anne ve aile başlığını anlatacağız. Programımızın daimi konuğu sosyolog ve aile uzmanı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le birlikteyiz bu haftada. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, yuvayı dişi kuş yapar derler toplumumuzda. Eskiler ne zaman bir mecliste evlilik konusu geçse bu atasözünü zikreder, kadının aile kurmadaki önemini vurgularlardı. Edebiyat, sanat, dil, hatta az önce de iki örneğini verdim. Hayatın her alanı anne rolüne sayısız kez dokunmuştur. Hocam, annelik rolü kültürden kültüre değişiklik gösterse de evrensel bir gerçek var ki kadının üzerinde bulunan en büyük ve en ağır sorumluluk, ki çoğu zaman kadınlar bu rolü gerektirdiği gibi mutluluklarını yaşarken yetersizlik hissiyle de baş etmek durumunda kalıyorlar günümüzde. Bir sosyolog olarak nasıl bakıyorsunuz anne rolüne?
1: Evet, öncelikle tabii çok güzel bir giriş yaptınız. Ben de ona bir ek yapayım. Neşet Ertaş'ın da bir türküsünde iki büyük sermayem var. Biri anam, biri yarim der o da.
0: Ne güzel.
1: Bu bizim türkümüze, edebiyatımıza tabii çok giren bir durumdur. Annelerin yeri, annenin konumu. O yüzden öncelikle çok iyi, kutsal, önemli bir kurumsallıktan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Yani annelik kurumu diye düşünürsek. Ama tabii günümüz modern koşullarında bu annelik bazen çok insanların işte kadın

0: yakınlarımızın bazen korkarak, bazen kaygıyla yaklaştığı durumlara da sebebiyet verebiliyor. Yani daha fazla bir rol, daha fazla bir sorumluluk ve yükümlülük altına gireceği duygusu. Bu aslında çok da yersiz değil. Evet,
1: Evet.
0: kolay bir durum değil. Çünkü kadınlık kimliğinizden anne olduğunuz zaman daha farklı bir kimliğe geçiyorsunuz. Biyolojiniz değişiyor, yeni bir can dünyaya
1: Tabii.
0: getiriyorsunuz. Onu büyütmekle ilgili sorumluluklarınız var, yükümlülükleriniz var. Ama diğer taraftan çalışma hayatına da giriyorsunuz. Yani çalışma hayatında bir işiniz var ama annelikle ilgili görevleriniz askıya alınmıyor. Onlar da aslında
1: Tabii
0: evi
1: ki.
0: çekip çevirmek, işte çocukların bakımını büyütmek, sosyal ve duygusal vermek, yani destek sunmak, bütün bunlar birlikte devam ettiği için tabii ister istemez modern dünyada kadın olmak ve anne olmak ekstra yükler getiriyor tabii ki.
1: Yeri geliyor kadın kendisini anne olduktan sonra ikinci plana hatta üçüncü plana atıp çocuğu için yaşamaya başlıyor. Evet.
0: Evet, yani bu tabii fedakarlık açısından doğru bir şey. Çünkü tüm annelerimiz fedakardır ve anneliği tanımlarken hep böyle duygusal kelimeler gelir.
1: Evet.
0: Karşılıksız sevgi, karşılıksızlık, her zaman destek, hayat boyu sürecek bir güven. Annelerimiz böyledir. Tabii bunlar çok yüce, ulvi değerler. Mümkün mertebe aile içinde hani kadının bu rolünü dikkate alarak erkeklerin de tabii bu rol ve görev paylaşımında biraz daha bu yükü paylaşmak noktasında sorumluluk almaları gerekiyor.
1: Mutlaka.
0: Yani kadınları bu yükleriyle yalnız bıraktığımız takdirde bu annelik görevleri ister istemez bu alan kendilerinin uzak duracağı bir kurum haline de gelebilir. Yani mümkün mertebe bu gerçeklerin farkındalığıyla yaklaşmak gerekiyor. Daha çok böyle rol paylaşımı, iş bölümü, destek olmak, destek sunmak daha önemli hale geldi.
1: Aslında bir aile belki evet baba evin direği ama anne ne kadar güçlü ve mutluysa aile de o kadar güçlü ve mutlu oluyor aslında. Son zamanlarda bir söz var hocam. Bir babanın çocuğuna yapabileceği en büyük iyilik onun annesini sevmektir diye. Burada babanın rolünün de altı çiziliyor.
0: Kesinlikle, yani şöyle bir şey, anneler evet fedakarlık yapıyorlar ama herkesin kendi hayatı var. Yani o annenin de kendi hayatı
1: Mutlaka.
0: olacak. Yani mümkün mertebe kendi sağlığını da ruhsal ve duygusal, fiziksel sağlığını da muhafaza ederek bir hayat sürmesi aslında arzu edilen bir durum. Yani burada fazla sayıda işte ben saçımı süpürge ettim gibi tabirlerle anlattığımız
1: Evet.
0: durumlar, evet hepsi belki bunu yapmıştır. Bu fedakarlıklarını gösteren bir şeydir ama diğer taraftan da kendi iyilik hallerini de sıkıntıya sokmamak da lazım. Yani burada bir dengeyi gözetmek lazım. Baba, anne, çocuk ilişkisi mümkün mertebe herkesin rol ve sorumluluğu sınırlılığında kalmalı. Paylaşım olmalı, birbirlerine destek olunmalı. Yani bu şekliyle ancak bir aile ayakta kalabilir. Yoksa işte annenin yüklerinden bahsettik.
1: Evet.
0: Zaten kendisi olarak bir kadın olarak hayatı yürütmekle ilgili güçlükler, annelik ekstradan farklı bir sorumluluk. Bütün bunlar ancak destek ve dayanışmayla birlikte yürüyebilecek şeyler. Ama tabii çok sağlıklı ilişkilerin bu şekilde dayanışma içinde yürüdüğü çok da fazla aile örneği olduğunda burada söyleyelim tabii.
1: Peki hocam bizler hayatımızın en zor virajlarını dönerken annemizin arkamızda olduğunu bilmek hepimize muazzam bir güven veriyor. Hayatlarımız dönüşürken annelik kavramının aldığı yoldan da bahsedelim mi biraz?
0: Evet, aslında tüm çağlarda hani ben farklı farklı yaşam tarzları olunsa bile tarihin belli dönemlerinde annelik rolünün hiçbir zaman değişmediğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman anne her zaman anneydi. Çünkü bu biyolojik ve sosyal rollerle ilgili bir konu olduğu için o görevler her zaman sürüyor. Fakat içinde bulunan hayat koşulları, çevre değiştiği sürece annelik tarzları da farklılaşıyor.
1: Evet.
0: Yani bugün işte tarım toplumunda bir anne ile işte modern hayatta çalışma hayatının içinde bir anne mutlaka aynı olmayacaktır. Yani şu rol ve sorumlulukları açısından düşünelim. İşte ya da çalışmayan bir anneyi düşünelim, evdeki bir anneyi. Bunların içinde bulundukları duruma göre rol ve sorumlulukları farklılaşacaktır ister istemez. Çocuk yetiştirme tarzları da bu anlamda farklılaşıyor. Yani tarım toplumunda daha çok ekonomik olarak bir iş gücüne katacağınız çocuğu yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Oradaki bir işin ucundan tutacak, daha fazla aileye destek olacak ama modern dünyada bu tür yaklaşımlar sadece çocuğun ev içi rolleriyle ilgili bir konu. Yani ailede evin rolün paylaşımı ile ilgili sınırlıklar da çocuğu. Çünkü ileriki hayatında çocuk artık başka bir şekilde işini kuracak ve o aileden ayrılacak. Yani birlikte yaşanılan yerlerdeki çocuk yetiştirme tutumları farklı ama modern günümüz hayatında bu daha farklı ve daha çocuğa zaman ayırma konusunda da tabii çalışan annelerin

0: Evet.
1: sınırlılık yaşadığını söyleyebiliriz. Bu annelik görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri anlamına gelmiyor. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Sadece daha zorlandıklarını kabul edelim. Belki ertelemeyle, belki birlikte olunacak zamanlarda bunları sağlıyorlar ama yine de tabii annelik çocuğa en sosyal ve duygusal desteği verebileceğimiz bir kurum olduğu için bugün de çalışma hayatı içinde yarı zamanlı çalışmalar, süt izinleri gibi uygulamalarla bunların da çok kolay yönetilebildiğini de söyleyebiliriz.
0: Endüstri 3.0 dediğimiz bir dönem var. Yani bilgi ve iletişim çağı 1950'ler 90'lar arası. Kadınlar o dönemde bir ikilem yaşamışlardı. Kariyer mi çocuk mu diye. Ama durumu o kadar güzel yönettiler ki sonrasında bugün geldiğimiz noktada hem çalışma hayatının içinde çok başarılılar hem az önce söylediğiniz gibi çocuk yetiştirme şekillerini, tarzlarını değiştirdiler. Üstelik kişisel gelişim ve öz bakım noktasında da toplumun beklentilerini neredeyse tamamen karşılıyor kadınlar. Yani yeni bir yaşam disipliniyle karşı karşıyayız. Bu çift taraflı bir sorumluluk doğuruyor. Kadının üzerindeki baskıyı bu biraz daha artıran bir şey değil mi hocam?
1: Evet, burada biraz belki alışkanlıklar, gelenekten getirilen beklentiler de burada etkili oluyor. Yani daha üst kuşağın algıları biraz daha kadının ev içi rol ve sorumlulukları üzerinden gittiği için çalışma hayatına geçmesiyle birlikte aslında kadının da bir erkek kadar aynı çalışma sürelerinde olduğu ve eve gelindiği zaman ikisinin de benzer koşullarla karşı karşıya kalındığı unutulmamalı. Günümüzde annelik çalışma hayatı içinde yine süregelen bir şey ama bunun diğer aile içindeki fertlerce paylaşıldığı rol özellikle eşi tarafından yani babalar tarafından bu rol dengesinin doğru kurulduğu yapılarda ancak sağ gidebildiğinden bahsedebiliriz. Öbür türlü kadın daha fazla zorlanacaktır. Yani
0: Evet.
1: çalışma hayatı içinde, annelik rolleri içinde. Burada da çok fazla yalnızlık hissetmemesi de gerekiyor. Yani mümkün mertebe bu sorumluluklarının, görevlerinin paylaşıldığı ve ortak bir şekilde yaklaşıldığı aile dengelerinde sağlıklı bir ilişkiden bahsedebiliyoruz. Yani bunun tek başına kadının aleyhine döndüğü durumlarda tabii ister istemez burada belli çatışmalar olacaktır.
0: Bunun topluma da tabii ki yansımaları olacak.
1: Şüphesiz yani bizim için kadının, yani şöyle düşünelim, kadın ve erkekler yani toplum tarih boyunca hep yan yana olmuşlar hayatın
0: Evet.
1: içinde. Yani burada sorunu biz kadının çalışma hayatında olması üzerinden görmemeliyiz. Değişen rol dengesine adapte olmaya çalışmakla ilgili güçlüklerimiz var. Yani erkeğin de bu noktada biraz daha bakış açısını değiştirip evdeki rol ve sorumluluklarla ilgili biraz daha fazlaca kadına destek olması gerekiyor aslında.
0: Eskiden daha roller keskin ve kesin sınırlarla ayrılmışken şimdi toplumumuz da daha hoş bakıyor değil mi? Erkeğin çocuğuyla yakından ilgilenmesine, ev işlerine el
1: Destek
0: atmasına.
1: olmasına. Evet, burada bunlarda kötü olan bir şey yok aslında. Yani biz burada daha çok rol dengesini önemsemeliyiz. Yani her aile içinde kadın erkek arasında kendilerinin uzlaştığı bir rol dengesi varsa, yani
0: Evet.
1: birinden birine daha fazla bir yük binmiyorsa, burada işler daha sağlıklı yürüyecektir ki ideal olan da odur aslında. Çünkü ortak bir hayata siz başlıyorsunuz. Annelik ekstradan kadını da yoran da bir şey,
0: Evet.
1: belli sorumluluklar ona yükleyen bir şey. Bir taraftan da çalışma hayatı var. Yani ne yapılabiliyor? İzinler alınabiliyor, yarı zamanlı çalışılabiliyor. Olabilecek tüm destekler sunulabiliyor. Ama bununla beraber tabii ki o anneye en büyük destek aileden, eşinden gelmeli. Sonra sosyal çevresinden de aslında bu
0: Evet.
1: desteği görebildiği müddetçe biraz daha kolay olacaktır. Yani burada sorunu şey olarak düşünmemek lazım. İşte kadınlar çalışma hayatına girdikleri için annelik rolleri çok fazla ihmal edildiği gibi de düşünmemek lazım. Yani üretmek bir kadın için, onun kimliğini ortaya koymak için çalışma hayatı olmasında bir sorun yok. Ekstra faydaları da var. Çocuğun yetiştirilmesi,
0: Mutlaka.
1: bilinçli büyütülmesiyle ilgili, rol model alınmasıyla ilgili. Bunu aslında böyle görelim. Ha, diğer taraftan annelik rolünün desteklenmesiyle ilgili eksikliklerimiz var. Onları da zamanla bu algılar, bilinçler de kolay kolay değişmiyor ama günümüzde tabii daha olumlu bir yöne doğru evrildiğinden bahsedebiliriz.
0: Mutlu ve huzurlu bir anne elbette ki çocuğunu da mutlu ve huzurlu bir şekilde yetiştirecektir. Topluma da değil mi? Mutlu ve huzurlu bir birey
1: Evet,
0: katacağız bu
1: çocuklar
0: anlamda.
1: zaten anne babaların duygu durumlarını da takip ettikleri için annenin
0: Mutlaka
1: orada
0: evet.
1: huzurlu olması, işte annenin babadan destek gördüğünü görmesi de kendisinin de bu tür ileride kuracağı bir evlilikte yaşayacağı şeyde bir örnek oluşturacağı için çok önemli.
0: Her zaman konuşuyoruz hocam. Eşler arasında hoşgörü, empati, sevgi ve saygı aslında değil mi? Bütün sihirli sözcükler bunlar aslında.
1: Evet, çok kolay söylüyoruz ama
0: Uygulamaya gelince.
1: evet yani kurulması çok zor. Yani ilgi dediğiniz şey çok kolay aslında farkında olmadan ilgisizce de davranmış olabiliyoruz. Yani bunu düşünmek lazım.
0: Hocam anne rolünün farklı disiplinlerde işlenişine değindik. Edebiyatta da anne, vatan gibi.

0: gibi işleniyor. Burada vatan aslında aile demek değil mi? Vazgeçilemeyen, güven ve sonsuz sevginin kaynağı olan, en içli şiirlerin konusu, en derinlikli romanların kahramanı annelerimiz. Anne üstesinden gelmesi zor koşullarda aile kurumunun omurgası haline geliyor aynı zamanda. Tabii her zaman koşullar ne yazık ki herkes için aynı işlemiyor. Çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan annelerimiz var ne yazık ki. Evladından ayrılmak zorunda kalan annelerimiz var ne yazık ki. Ya da evladı için çok büyük zorlukları göğüsleyen anneler var. Engelli anneler gibi. Biraz da bu annelerden, dezavantajlı annelerden konuşalım mı hocam?
1: Tabii ki boşanma sonrasında %75 oranında, yani Türkiye Aile Yapısı Araştırması sonuçlarında çocuğun velayetin anneye verildiğini görüyoruz. Yani
0: Evet.
1: Önemli ölçüde dediğiniz gibi çocukla anne yalnız kalıyor. Yani tek başına bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Bu noktada devletimizin çocuğun sağlıklı gelişimiyle ilgili verdiği destekler var. Bunlardan biri sosyal ve ekonomik destek, SED dediğimiz bir hizmet. Burada vatandaşlarımız da bu tür durumda buradan duyurmuş olan 183 ile ulaşabilirler. Bu başvurularını yapabilirler. Yani böyle bir durumda olan mümkün mertebe bizim saha taramalarında da bu ailelerimize biz kolayca ulaşıyoruz. Yani çocuğunu büyütürken aileye bir tür ekonomik destek sunuyoruz. Bununla beraber psikolojik gelişimini de sosyal ve duygusal desteği de uzmanlarımız çocuğa sunarak bu takip işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Yani bu tür durumlarla ilgili de devletimizin önemli destekleri olduğunu buradan söylemek gerekiyor. Bu konuda yalnız hissetmesinler kendilerini.
0: Evet.
1: Bu noktada bakanlığımız her zaman ailelerimizin yanındadır. Daha önce de bu telefon numarasını vermiştim. 183 ile her türlü bu desteklere ulaşabilirler.
0: Engelli aileleri için özel bir parantez açalım mı bir kez
1: Engelli
0: daha?
1: aileleri tabii engelli çocuğu büyütmek tabii ki annelik çok zor ama
0: Evet.
1: bir engelli çocuğa ebeveyn olmak, anne olmak çok çok daha zor. Bu sadece onun sorumluluğu olmamalı. Burada hem devletimizin önemli destekleri söz konusu. Engelli aile, çocuğu engelsiz olan ailelere verilen destekler, engellilerin bırakabileceği gündüz sosyal hizmet kuruluşlarımız var. Yani bunlarla
0: Evet.
1: ilgili bilgi almak için yine bakanlığımızdan destek alabilirler. Hem yatılı kuruluşlarımız hem gündüzlü kuruluşlarımız bu engelli ailelerin destek olmak için bugün 81 ilimizde var, yaygınca da. Yani önemli olan bu ailelerimizin çocuklarını büyütürken mümkün mertebe yanlarında olmaya çalışmak. Yani bir komşuluk ilişkisi için de bu böyle. Yani
0: Evet.
1: engelsiz olan bir aile artık tek başına bırakılmaması
0: Evet.
1: gerekiyor. Yani bir komşusu da ondan haberdar olmalı, mahalle haberdar olmalı. Bir tekerlekli sandalyeyi görüyorsunuz, yani ne yapılabilir? Hani nerede bir destek sunulabilir? Ya da bir görme engelli, işitme engelli ya da zihinsel engelli bir çocuğu olan aileler. Bunlarla beraber ortak bir sorumluluğu üstlendiğimiz duygusunu her zaman güçlü tutalım. Devletimizin de engellilerle ilgili çok fazla kolaylaştırıcı hizmetleri var. Bunları da vatandaşlarımız 183'ten ulaşabilirler.
0: Çünkü ruh sağlığı da çok önemli. Engelli bir bireyin annesinin. Kaldı ki tek çocuk engelli çocuk olmayabilir. Başka kardeşler de olabilir. Onların da anneye ihtiyacı var. Bu anlamda anneyi rahatlatmak
1: Evet,
0: diğer
1: yani
0: çocukların gelişimi için de
1: çok
0: önemli.
1: önemli. Burada şunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Engellilik alanında 4 sene çalıştım. Yani önemli ölçüde bazen annelerimiz de engelsiz çocuğu olan ailelerimiz sanki yanlış bir şey olduğu, kendilerinde böyle bir suçluluk duygusu gibi içinde olabiliyorlar. Yani bu kesinlikle yanlış bir durumdur. Bir çocuğun engelli olup olmaması bizim kendi
0: Elbette.
1: tercihimizde olmayan bir şey. Ama şunu unutmayalım, her çocuğumuzun eşit değerde olduğunu ve her çocuğumuzun kendi özgül özellikleri olduğunu, yani engelli ise de bir yönüyle engelli olduğunu unutmayalım. Yani yürüyemiyordur sadece, yine bir birey, işitemiyordur, yine bir birey, hafif mental, zihinsel engeldir ama eğitimle bugün çok küçük yaşlarda çok önemli mesafeler aldığını görürüz çocukların. Mümkün mertebe çocuğa görelik, yani çocuğun durumu neyse onu kabul edip ondan sonra verilebilecek desteklere bakmak lazım. Bazen ailelerimizde böyle saklama, gizleme gibi durumlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Bu çok doğru bir tutum değil. Öyle doğmuş olabilir. Sonradan da engellilik
0: Tabii
1: olunabilen
0: ki.
1: bir şey. Mümkün mertebe o gerçekliği kabul edip ona sunulacak destekler neler olmalı kısmına geçmek gerekiyor.
0: Hocam desteklerden söz ettiniz ama birazcık daha altını çizmek istiyorum bu desteklerin. Kurumsal ve kamusal destek ihtiyacı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı pek çok destek var. Az önce de söylediniz ama. Siz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısınız aynı zamanda. Bakanlığın yaptığı çalışmalara da değinecek olursak, devletimizin çalışan annelere yönelik destek hizmetlerinden de biraz söz edelim.
1: Evet, bu tabii yakın dönemde çalışma, yarı zamanlı alakalı çalışmayla ilgili düzenlemeler yapıldı. Pek çok şu anda kurum

0: çalışanımız bu izinleri kullanaraktan hani bir sene, 2 sene çocuğuna, hatta 3 sene vakit ayırabiliyor. Yani yarı
1: Evet.
0: zamanlı çalışıyor. Günün bir süresini kurumda geçiriyor, bir süresini çocuğuyla geçiriyor. Bunlar aslında önemli düzenlemeler.
1: Evet.
0: Çünkü çocukların özellikle 0-2 yaşla ilgili sosyal ve duygusal desteklerin çok yoğun hissettiği dönemler. Yani kuruluşlardaki çocukların hani kreş dediğimiz yapılardaki destekler aslında 6 aydan sonra başlıyor mümkün mertebe. Çok zorunda kalındığı zaman tabii bu kurumlarda bu desteği sunabiliyor ama çoğunlukla çocukla beraber 0-6 yaşı 2 sene annenin beraber geçirmesi hani tavsiye ettiğimizde bir durum. Bunun
1: Evet.
0: dışındaki yapılarda da yarı zamanlı çalışma ile yine süt izinleri söz konusu. Hani bununla ilgili sağlanan kolaylıklar var. Annelikle çalışma hayatı birlikte yürüyebilecek durumlar. Yani buradan vatandaşlarımız bu konulardan çok ürkmesinler, korkmasınlar. Çocuk olduktan sonra da yine kreş destekleri bir şekilde anneler hem çalışma hayatı içinde kalarak hem de çocuklarını güvenli kuruluşlarda büyüterek hayatlarını sürdürebilirler. Bunu da söylemek istedim.
1: Son zamanların moda deyimiyle hem çocuk hem kariyer yapabilir
0: Evet,
1: hanımefendiler.
0: ikisinden de vazgeçmeye
1: Evet,
0: gerek yok.
1: evet.
0: Yani çünkü biz karar alma mekanizmalarında da kadınların varlığını çok önemsiyoruz. Ülkemizde de
1: Mutlaka.
0: pek çok alanda çok önemli kadın liderlerimiz var. Büyükelçisinden akademisyenine pek çok alanda savaş pilotuna kadar kadınlarımız çok farklı temsilleri söz konusu. Hatta kutuplardaki çalışmalarda bir akademisyen kadın hocamızın o liderliği yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlarda sevindirici gelişmeler. Bunların hepsinin bir şekilde çoğunun da ailesi var, çocuğu var. Bir şekilde o hem kariyerlerini sürdürmüşler hem de kendilerini annelik görevlerinde askıya almamışlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu haftada verdiğiniz güzel bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözüyle bitirelim programımızı. Bu haftada konuğumuz yine Doçent Doktor Olgun Gündüz'dü. Önümüzdeki hafta baba ve aile temasıyla söyleşilerimizi sürdüreceğiz. Efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Akupunktur temel eğitimi, akupunktur bilgilendirme noktasında, akupunkturun birçok özelliğini konuşmak noktasındaki serimize bugün devam ediyoruz. Akupunkturun geçen sefer özellikle meridyenlerin enerji kanallarının olduğunu, bir şekilde belli noktalara akupunktur iğneleri ya da elektrik ya da aromaterapik yağlar vererekten uygulama yaptığımızı söylemiştik. Bugün biraz daha akupunkturun felsefesine, biraz daha çok ince detaylarına ve tarihine de ufak ufak bir şekilde başlamak istiyorum. Evet, akupunktur vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi tarzı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesi. Ve ülkemizde de en çok ve daha çok ağrı giderilmesi kullanılan bir tedavi şekli olarak bilinmekte. Bunu neden söylüyoruz? Özellikle sokaktan geçen 100 kişiyi bir şekilde durdursak, akupunkturla ilgili onlara biraz detay sorduğumuzda hep ağrı noktasında olduğunu söyleyecekler. Ama biz biliyoruz ki akupunktur artık 2020'li yıllarda dikkat eksikliği hiperaktivite sendromundan, polikistik overden, anksiyeteden, depresyondan, infertiliteden, duygu durum bozukluklarına kadar, böbrek rahatsızlıkları, kalp damar

sinir hastalığının birçok rahatsızlıklarda bir şekilde tamamlayıcı tıp uygulaması olarak devam etmekte. Bu noktada tabii akupunktur sadece ağrı semptomlarını değil birçok rahatsızlığı tedavi eder. Diğer taraftan geçen hafta da söylediğimiz üzere hem geleneksel tamamlayıcı tıp hem de akupunktura çok üst perdeden baktığımızda semptomları, şikayetleri ortadan kaldıran değil, kök nedeni yani hastalıklarının nedeni ortadan kaldıran bir disiplin olduğunu anlayabiliriz. Tabii akupunktur noktaları vücut yüzeyindeki yani deride çizgisel meridyenler yani kanallar üzerine yerleşmişlerdir. Bu noktalar günümüzde iğne ile basma ile ya da ışıkla ya da elektrik akımıyla ya da ultrasound ile uyarılabilir. Akupunktur tedavisi bu noktaların etkilenmesine dayanmaktadır. Akupunktura baktığımızda Latince bir kelime olup iğne manasına gelen akusla delmek manasına gelen puncture yani akupunktürün birleşmesinden meydana geliyor. Batı dillerinde akupunktür halinde kullanıma girmiş, Türkçe'ye iğnelemek olarak tercüme edilebilir. Akupunktur tabi öğretisi bir usta çırak ilişkisi içerisinde olup çok yaygın olmadığından akupunkturla karşılaşmak biraz böyle işitenler hep esrarlı, biraz inanılmaz ama çekici gelmiştir. Bu yüzden de akupunktur ilk karşılaştığı kişileri hep şaşırtmış ama sonradan cazibesini bir şekilde belli etmiş ve cazibesi altına almıştır akupunktur birçok insanı. Şimdi bununla ilgili olarak bir hekimin hikayesinden ana paylaşmak istiyorum. Doktor Felix Mann akupunkturla ilk karşılaşmasını şöyle söylüyor ki bu insan İngiltere'ye akupunkturu sokan ve Londra'da akupunktur polikliniği çalıştıran bir hekim. Adı Felix Mann. Şöyle anlatıyor. Cambridge Üniversitesi'nde ve Westminster Hastanesi'nde doktor olarak yetiştikten sonra yurt dışına gitmeye karar verdim. İngiltere'de modern tıpla ilgili bilgilenmiştim. Ancak diğer ülkelerdeki tatbikatları da görmek istiyordum. Bu düşünceyle ilgili seyahat ederken Strasbourg'da arkadaşlarımdan birinde akut apandisit gelişti. Modern tıbbi tedaviye göre hemen ameliyata alınmalıydı. Ancak arkadaşım ameliyatı olmayı kabul etmedi. O bize kendisini özel doktora görüştükten sonra onun direktiflerine göre hareket edeceğini söyledi. Doktoru ona şaşırtıcı bir metotla tedavi etti. Dizinin altındaki bir yere, deriye iğne batırdı. 15 dakika sonra bulantısı, ağrısı, karındaki kas katılı tamamen geçti ve semptomlar tekrar geriye gelmedi, diyor. İlk defa böyle karşılaşmış. Tabii bu noktada bir şekilde mevcut tıbba başlangıçta çok aykırı gibi gözükse de tıbbi bilgilerimizi yeniden ciddi bir şekilde gözden geçirdiğimizde akupunkturun hiç de aykırı olmadığını görmekteyiz. Bu noktada tabii belki de akupunktur tıbbın yeniden yorumlanmasına sebep olacak bir geçmiş bilimi de olabilir bir şekilde. Bu sebepten dolayı da burada mesela örnekte görüldüğü gibi artık biz 2000'li yıllarda bunlara yer vermiyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz akut karın yani böyle akut safra kesesi taşı iltihabı, akut apandisit gibi olgularda asla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapmıyoruz. Hele akupunktur hiç yapmıyoruz. Ama bu bir hikaye, bir anı olması sebebiyle sizlerle paylaştım kıymetli dinleyicilerim. Biz bu durumlarda hastaya hiç dokunmuyoruz genel cerrahi durumlarında. Şimdi tarihçiye baktığımızda geleneksel Çin tıbbının en az 3000 yıllık bir geçmişi var. Milattan önce 1000 yıllarında Shang Hanedanı zamanında arkeolojik bulgular arasında akupunktur iğnelerine rastlanmış. Han Hanedanı milattan önce 206-220 zamanında akupunkturun teorik ve pratik temelleri iyice belirlenmiş. Milattan önce 4. yüzyıla kadar birçok kitaplar yazılmış. Bunlardan en önemlisi ki akupunkturun gerçekten mihenk taşıdır. Sarı İmparator Huang Dinejiang ve onun veziri arasında geçen konuşmalar tarzında kaleme alınan Yellow Empire's Classic yani Sarı İmparator'un Klasik adlı kitabıdır. Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım basit sorular ve o soruların tartışılmasından oluşmaktadır. İkinci kısım ise ruhani boyutludur. Bu kısım

akupunktur üzerine yoğunlaşmıştır. Akupunktur Çin'de 600 yıllarına kadar bazı aileler aracıyla tatbik edilmiş, aileler onu bir sır olarak soydan soya nakletmişlerdir. Türk hanedanı zamanında tıp öğretimine özellikle akupunktur eğitimi de eklenmiştir. Bu çok önemlidir. Yani tıp eğitimine akupunktur tedavisinin etkilenmesi Tang hanedanı zamanında olmuş. Burada tabii yaklaşık olarak yani milattan önce 206, milattan sonra 220'li yılları konuşmaktayız bir şekilde. Bu noktada bir Türk hekimi olan İbn Sina'da 1100 yıllarında enerji kanalları ve meridyenlerinden bahsetmiş. Mesela nabız muayenesiyle hastalıkların teferruatlı bir şekilde teşhis edilmelerini anlamış. Akupunkturun ilkel şekilleri birçok ülkede kullanılmış. Eskimoğullar halen hastalığın tedavisinde yontulmuş, keskinleştirilmiş taşlar kullanmışlar. Bazı mesela Arap doktorlar özellikle kulakta olmak üzere bazı noktaları yakmışlar. Yani koterize etmişler. Mısır'da 3000 yıl öncesine ait yazılarda akupunktur sistemine benzer meridyenlerin tanımları yapılmış. Tabii Batı'ya ne zaman geldi? Bu çok önemli. Batı'ya akupunkturun girişi 17. yüzyılda Pekin'e gönderilen Civcit misyonerleri aracılığıyla olmuş. Akupunktur 16. yüzyılda Batı'ya tanıtan ilk doktor Danimarkalı William Ten Reinder. Lancet'in 1823'te çıkan ilk sayısında akupunkturla ilgili bir makale de mevcuttur. Batı'da akupunkturun ilgi görmeye başladığı bu yıllarda Çin'de akupunktur yasaklanmış. 1822 yılında konulan bu yasak ta ki 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla kaldırılmıştır. 1958'de Çin ile Batı tıbbı beraberce kullanmaya başlamış akupunkturu ve akupunkturun etkinliğini ve etki mekanizmalarını anlamaya yönelik araştırma enstitüleri kurulmuş. Bir Fransız diplomat olan George Soule de Morant, 1939'da Çin'de detaylı bir çalışma yapmış ve dikkat buyurun Fransızca akupunktur kitabı yazmış. Akupunkturun tabi Amerika'ya girmesi ise eski Amerikan başkanlarından Nixon'ın 1972'de Çin'e yaptığı gezide beraberindeki heyette bulunan New York Times gazetesi muhabiri James Ruston'da apandis gelişmesiyle başlamış. Gazeteci apandis için ameliyata alınmış, ameliyattan sonra ağrıları akupunkturla giderilmiş. Bu olay 1972'deki Amerikan basınında günlerce yer almış ve bu sayede akupunktur Amerika'ya bizzat girmiş. Çok önemli. Türklerin akupunkturla tanışmaları bilinenden çok daha eski. Dahası akupunkturun bir Türk tedavi tarzı olduğunu iddia edenler de mevcut. İddianın tabii sahiplerinden özellikle Uygur Türkleri ile ilgili olduğunu söyleyenler de var. Biz de akupunkturu yaklaşık 100 senedir geleneksel olarak uygulayan aileleri de biliyoruz Türkiye'de ve Anadolu'da. Bu ailelerin çoğu akupunktur uygulamalarını aileden aileye ne yapmışlar? Öğreti şeklinde geçirmişler. Osmanlı İmparatorluğu zamanında akupunkturun doktorlar tarafından kullanıldığına dair bilgiler mevcut. Ancak Osmanlı Devleti bir şekilde geleneksel ve tamamcı tıp uygulamalarında akupunktura diğerlerinden daha az yer vermiş. Daha sonradan işte 1990'lı yıllardan itibaren ülkemizde akupunktur hem eğitimleri verilmeye başlamış, 2000 yıllardan itibaren özellikle 2005, 2007, 2014'ten sonra akupunktur artık Sağlık Bakanlığı'nın GETAT yönetmeliğine bağlı olarak bir şekilde bir yönetmelik çerçevesinde eğitimleri verilmiş, bir sertifikasyon programı hazırlanıp hekimler yetiştirilip hasta ve danışanlarına bir şekilde yardımcı olmaya başlamışlar. Peki akupunkturun bilimsel temelleri var mıdır yoksa afaki mi konuşuyoruz? Tabii ki de akupunktur bilimsel temelleri muhakkak vardır. Burada Brin Eales bir sözü var. Diyor ki olaylarla karşılaştıklarında kendi isimlerinin kabul ve inanışlarına uymuyorsa birçok bilim adamı onların varlıklarını tanımayı bunlar deneysel sonuçlar olsalar bile reddederler demiştir. O sebepten dolayı da akupunktur uzunca yıllar bir hekim camiası tarafından da kabullenmekte çok zorlanılmış bir tamamlayıcı tıp uygulaması.

Bunu da söyleyelim. Akupunkturun bilimsel bir tedavi metodu olup olmadığını araştırmasının iki yönü var. Birincisi, genel olarak akupunktur tedavisinin etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. İkincisi ise akupunkturun temel kabullerinin irdelenmesidir. Bu ikinci kısım içinde en stratejik alan tedavisi esnasında kullanılan noktaların derin üzerindeki diğer noktalardan farklı özelliklere sahip olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Bu ikinci hususun bir uzantısı olarak meridyenlerin varlıkları, bu çok önemli, ve nasıl fonksiyon yürüttükleri çok çok önemlidir. Demek ki varlarsa, meridyenler var mı, yani enerji kanalları varsa da nasıl bir fonksiyon yürütmektedirler? Her iki yönde de çeşitli araştırmalar yoğun bir şekilde yürütülmüştür ve yürütülmeye de devam etmektedir. Akupunktur noktaları ve meridyenlerle ilgili bazı çalışmalar ve mevcut bilinenlerle ilgili malumat muhakkak kitaplarda, araştırmalarda yer almıştır. Akupunkturun bilimsel temellerini aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır, yapılıyordur ve daha da yapılmaya çok çok ihtiyaç vardır. Tabii akupunkturun etkinliğini incelerken muhtemel etkilerini tek tek ele almak daha uygun olacaktır. O zaman biz akupunkturun muhtemel etkilerini şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, analjezik etkisi, yani ağrı kesici etkisi. Evet, analjezik etkiden kasıt akupunkturla ağrının giderilmesidir. Akupunktur çoğu ağrıları çok etkin bir şekilde gidermektedir. Akupunkturun ağrıyı nasıl giderdiği ile ilgili çok çeşitli görüşler mevcuttur. Bu görüşlere değinmeden önce ağrı kavramını aslında bir şekilde sevgili dinleyicilerim gözden geçirmekte fayda vardır. Ağrı gerçekte olan veya olması çok muhtemel bir doku harabiyeti ile beraber gözüken, hoşa gitmeyen, duyusal veya heyecansal bir tecrübedir. Ağrı emosyonel bir bozukluk olarak da nitelendirilebilir. Bu bozukluk beyinde limbik sistemdeki anormal bir aktiviteden doğar. Ağrı ile ilgili genellemeleri şöyle toparlayabiliriz. Ağrı her zaman subjektiftir. Hoş olmayan bir duygu tecrübesidir. Heyecanlanma vardır. Doku hasarı veya doku hasarı olma eğilimi vardır. Emosyonel, duygusal bir bozukluktur. Ağrı ile ilgili bu söylediklerimden sonra ağrıyı giderme meselesine baktığımızda akupunkturun ağrıyı nasıl giderdiğine yönelik olarak başlıca yıllardır yapılan 3 tane ne var teori var. Bunlardan bir tanesi kapı kontrol dediğimiz teori, bir tanesi endorfin teorisi dediğimiz bir hormonal analjezik teorisi, bir tanesi de özellikle gelen noseptif teori dediğimiz bir teori. Şimdi burada özellikle kapı kontrol dediğimizde şöyle kabaca söyleyebiliriz. Bu teoriye göre sinir impulslarını geçiren çeşitli kapılar var. Bu kapılar ağrı impulslarının geçmesini önlediğinde ağrı oluşumu önlenir. İşte bu noktada biz şunu söylüyoruz. Akupunktur bu kapıları kapatarak ağrı oluşumunu engeller. Demek ki akupunktur nasıl ağrıyı geçiriyor dediğimizde, demek ki çeşitli sinir impulslarını geçiren kapıları kontrol ediyor. Kapıları kontrol ettikten sonra bu ağrıları bir şekilde ortadan kaldırıyor. Burada tabii son 60 yıldır bu araştırılıyor. Özelleşmiş sinir liflerini içeren işte A delta, B, A beta, C lif gibi birçok duyusal sinir yolakları inen sinir sistemi iletileri var. İşte bu şekilde çeşitli hormonlar var. İşte akupunkturun ağrı giderici etkisine doğal olarak salınan bazı işte bizim hormonlar dediğimiz işte enkefalin, endorfin, endomorfin birçok var. Bunlar işte akupunkturun bir şekilde uygulanmasıyla beraber vücut tarafından ne oluyor? Salınıyor. Akupunktur uygulanmasıyla ağrı giderici etkisinin yanı sıra bu hormonlar dediğimiz endorfin, serotonin, enkefalin, kortizol gibi maddelerin salımı ile enflamasyon azalıyor. Bunun yanında neler var? Mesela immün sistem düzenleniyor, mutluluk hormonu salgılanıyor, böyle duygu durum depresyonu giderici, mutluluk hali oluşturan etkileri var. Diğer taraftan akupunkturla alakalı olarak
bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili, şeker metabolizmasında etkili. Akupunkturun birçok bunun dışında efendim etkileri mevcut. Peki neden özellikle en çok ağrı kesici özelliği konuşulmuş? Çünkü burada çok başarılı ve çok hızlı etkili. Bu çok önemli. Diğer taraftan akupunkturun ağrı kesici özelliğinden başka özellikleri var mıdır? Vardır tabii. Mesela bunlardan bir tanesi immüniteyi arttırır. Yani immün sistemi, bağışıklık sistemini arttırır. Vücut direncini arttırır. Lökositlerin sayılarında, özellikle çeşitli salgılatıldığı antikorların seviyelerinde değişiklik yapar. İmmün sistemi düzenlenmesinde bizim tıpta özellikle stokinler dediğimiz hormonlar, nükleotitler dediğimiz bağlı oluşumların miktarını arttırma özelliğine sahiptir. Burada tabii akupunkturun immün sistemi kuvvetlendirmesi, COVID gibi bazı enfeksiyonları yaşadığımız dönemde bizim hastalarımıza uyguladığımız genel vücut kulak ve skalp akupunkturlarının bir şekilde işe yaradığını bizzat şahit olmuşuzdur. Diğer taraftan sedatif etkisi var. Evet, akupunkturun tedavi sırasında beyin aktivitesinde değişiklikler gözlenmiş. Özellikle elektroensefalogramlarda delta ve teta dalgaları azalmış. Bu yüzden de uyku bozuklarının tedavisinde akupunktur tercih edilmiş. Yine diğer taraftan tedavi esnasında hastaların bir kısmının uykusu gelmiş ve tedavi boyunca horlayacak kadar ne yapmışlar? Uyumuşlar. Bu sebepten dolayı da biz akupunktur tedavisinin sedatif etkisinden de danışanlarımıza, hastalarımıza yararlanmaktayız. Mesela bazı kişiler akupunktur tedavisi sayesinde günlerdir, aylardır uyuyamayan kişilerin genel vücut, kulak akupunktur ve saçlı deri, skalp akupunkturu sayesinde uyuduklarına şahit olmaktayız. Tedavi sonucu kişiler kendilerini dinlenmiş, stresten bir şekilde arındırılmış hissederler. Beyin dalgalarındaki bu değişikliklerle beraber de neler olur? Mesela kişilerin bazı bağımlılıkları, işte tütün mamulleri, şeker bağımlılığı, bazı davranış bozuklukları, bazı kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklarında da ne yapılır? Düzelmeler meydana gelir. Hatta epileptik atakların sayısında ve sıklığında da azalmalar meydana gelir. Bunu da söyleyelim. Diğer taraftan akupunkturun psikolojik etkisi de vardır. Bu ne demektir? Burada akupunkturun yatıştırıcı özellikleri olduğundan dolayı da dopamin gibi beyindeki bazı kimyasalların değişmesi sonucunda bu sistemlerin sebep olduğu depresyon, panik atak, obsesyon gibi bazı olgularda rahatlama ve düzelme meydana gelir. Bu çok önemlidir. Burada hem duygu durum bozukluklarında hem bir şekildeki uyku bozukluklarında hatta dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu gibi bazı sendromlarda hatta kulak akupunkturunu bazen otizm ve disteksi gibi olgularda da kullanmaktayız. Bazen tohum, bazen basınç uygulamasıyla kulak akupunkturunu çocuklara da uygulamaktayız. Bunun etkisini bizzat akupunkturla beraber görmekteyiz. Tabii akupunkturun bir de çeşitli sebeplerle işte buna infarkt

gibi felç olgularında da akupunktur tedavisinden yararlanır. Hem saçlı deri yani scalp akupunkturu, hem genel vücut akupunkturu, hem de ne yapılır? Bir şekilde genel vücut akupunktur da bu amaçla kullanılabilir. Burada tabii akupunktur ile ilgili birçok kavramlar vardır. Bunları duyarsınız, bunlardan da bahsedeceğiz. Tabii akupunkturun merkezi kavramı vücudun kendi kendini iyileştirmesidir. Ciltteki bir kesi dışarıdan bir müdahale olmaksızın vücut tarafından tamir edilir, iyileştirilir. Tabii bir şekilde vücudun kendi dinamikleri birçok mucizevi fonksiyonları yapma becerisine sahiptir. İşte bu noktada da vücuttaki hemostaz dediğimiz dengeyi sağlamak noktasında ne yapılır? Akupunktur devreye girer. Bu akupunktur vücudu bir hemostaz, bir dengeye sokar. Bu birçok işaretlerini görmüşsünüzdür. Mesela yin ve yang ikililiği vardır. Bu yin ve yang dengeli vardır. İşte akupunktur felsefesinde, geleneksel Çin tıbbında da yin yang felsefesi hep öne çıkar. Bir sonraki haftalarda yine akupunkturdan konuşurken sizden çok soru geliyor. Yin yang ile ilgili, bununla da ilgili bir konu başlığı açacağız demektir. Yin yang dediğiniz gibi dünyada birçok insanlar tarafından bilinen bir olgu. Bu terimler Çinlerce 2000 yıldan beri teknik kavramlar olarak kullanılıyor. Tabi orijinal manalarını dağların gölgeli ve güneşli bölgelerin tanımlanmasından alıyorlar. Dağların gölgeli bölgelerine yin, güneşli bölgelerine yang denilmiş. Bu terimler sonraları kainattaki ikililiği tanımlamada kullanılmış. Özellikle burada yin saf olarak yin olmadığını, içinde yang taşıdığını, yang da içinde yin taşıdığını, yani bütün kainatta yin ve yanglar birleştiğinde bir düzen oluşturduğunu göstermekte. Biz bir programımızı bu yin ve yanga da ayırmayı düşünüyoruz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün başladığımız akupunktur bilgilendirme programlarımızın ikincisini gerçekleştirmeye gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığına yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

0: Türkçe sözlü hafif müzik dinlediniz.
1: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe günü günün özeti programıyla karşınızdayız bu akşamda. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada bugün Ali İhsan Yıldız oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şu şekilde: 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki Facebook'ta ve Twitter'da da varız. Arama boşluklarına TRT Boşluk TSR yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza her gün olduğu gibi bugün ne oldu bölümümüzle başlayacağız. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Hemen ardından Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz olacak. Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirecek bizler için. Bir telefon bağlantımız var. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz'la İngiltere'de yaşanan gelişmeleri bizler için değerlendirecek. Lütfen kulağınız bizde olsun ve programımızın son bölümünde ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun'la ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Günün özeti başlıyor.
1: Bugün ne oldu?
0: Bugün ne oldu bölümümüze Türkiye'mizden güzel bir haberle başlayalım. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı çünkü sayın dinleyenlerimiz. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek olan Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Devam ediyoruz. Selçuk Bayraktar demiş ki bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Bakalım ayrıntılarına. Türkiye Teknolojik Takımı Vakfı yani T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, karadaki vatanın yuva, mavi vatanın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz dedi. İletişim Başkanı Duran, Netanyahu'nun oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacak diyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır şeklinde konuşmuş. Devam ediyoruz. Suriye ile fosfor

0: Fat imzası stratejik bir sürecin ilk adımı. Türkiye ile Suriye arasında yer bilimleri ve madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptı yeni bir geleceğin de ilk adımı sayın dinleyenlerimiz. Masada çok kritik bir madenin çıkarılması, işlenmesi, lojistiği ve ihracat zincirlerine kazandırılması var. Bu hamle Ankara-Şam hattını ve tüm bölgeyi doğrudan etkileyebilecek bir sürecin de başlaması anlamına geliyor. İlk öğretmenim ailem uygulaması 2 milyonun üzerinde aileye rehberlik etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in son saldırılarına tepki. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Yine güzel bir haber var sırada. İşitme ve konuşma engellilere Alo 199'da görüntülü destek başlamış. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. 2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan Alo 199, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor. Erişilebilirliği arttırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamada işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programındasınız. Bugün ne oldu bölümümüz devam ediyor. Sıradaki haberimiz Rusya'dan. Rusya, Kiev'in tutumu krizin barış yoluyla çözülmesi ihtimalini zayıflatıyor demiş. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev'in sergilediği tutumun Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi ihtimalini zayıflattığını belirterek, cephedeki durumun akışı belli, özel askeri operasyon devam ediyor dedi. İsviçre'de hükümetten hava savunma sistemini güçlendirmek için ek ödenek talebi. İsviçre hükümeti artan tehditlere gerekçe göstererek hava savunma sistemlerini güçlendirmek için parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı yani yaklaşık 59 milyar Türk lirası tutarında ek kaynak talep etti. Ermenistan hükümetinin 5 yıllık yeni programında Bakü ve Ankara ile normalleşme yer aldı. Armen Pres'in haberine göre Haziran'daki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin gerçek Ermenistan konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı açıklandı. Programda beklenen önemli dış politika sonuçları arasında Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer aldı. Rusya, Moskova bölgesi 250 ihale hedef alındı diyor. Rusya'nın başkenti Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirmiş. İran'dan bir açıklama var sırada. İran, ABD'nin ekonomik D-Day operasyonu kendi krizini örtme çabası. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı ekonomik D-Day operasyonunun, Washington'ın artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu. Altınla ilgili bir haberimiz var. Altının gramı 6.923 liradan işlem görüyor. Güne düşüşle başlamıştı. Ve son haberimizde şu şekilde sizlere aktarmak istediğimiz Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,82 dolardan işlem görüyormuş sayın dinleyenlerimiz. Bugün ne oldu bölümümüzü bu şekilde burada noktalıyoruz.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Günün özeti programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol var. Sayın Erol hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Funda Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
1: şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şeref verdiniz. İzninizle hemen ilk sorumu yöneltiyorum. Biraz hatırlatalım dinleyenlerimize. Tabii. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ise İran'ın geçici bir ateşkes değil, çatışmaların tamamen sona ermesini istediğini belirtti. Bu ve benzeri açıklamalar her an basına düşüyor. Sizce sürecin neresindeyiz? Öncelikle onu soracağız ve İran askeri yetkililerinin ülkenin savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek geleneksel savunma pozisyonundan tamamen taarruz odaklı bir doktrine geçildiğini duyurmasını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki fikrinizi de merak ediyoruz.
2: Son ifadelerden ya da açıklamadan hareketle baktığımızda normalde kontrollü bir caydırıcılık ya da kontrollü bir kriz süreci söz konusuydu. Fakat şu an İran tarafının verdiği mesaj topyekun bir savaşa da yönelebiliriz türünden. Bu da şunu gösteriyor, İran bugüne kadarki vekil aktörler üzerinden başta olmak üzere ortaya koyduğu şu ana kadarki sahadaki varlığıyla ilgili istediği sonucu çok ciddi anlamda elde edebilmiş değil. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Fakat vekil aktörlerin de dahil olabileceği daha bölgeye yayılmış bir savaş olarak da bu anlamda bir karşımıza tablo çıkabilir. Nihayetinde geldiğimiz noktada krizde artık bir önemli bir eşiğe girmiş vaziyetteyiz ve Birleşik Devletler'in buradaki temel duruşu ve çıkışı aslında ben sahaya ve sürece hakimim ve büyük ölçüde benim belirlediğim şartlar çerçevesinde bir müzakere süreci ilerleyecek diyor. Aslında tarafların bu konudaki yaklaşımı da çok ilginç. Müzakere falan yok yani süre doldu. Ve benzeri türden açıklamalar var. Sonuçta karşımızdaki tablo yani Şubat'tan itibaren bakıldığında savaşın dışındaki ortaya çıkan gelişmeler itibariyle aslında adı konulmamış bir burada bir müzakere sürecinin her ne kadar 60 günlük bir süre verilmiş olsa da devam ettiğini ve bunun taraflar açısından da şu an en makul bir süreç olduğunu gösteriyor. Bu tür açıklamalar önümüzdeki süreçte de her iki tarafın diplomasi masası yıkılmadığı sürece devam edeceğine işaret ediyor. Ondan ötürü bu tür açıklamaları ben son birkaç aydır bu kapsamda tarafların, liderlerin ya da bu anlamda oradaki siyasetçilerin ortaya koyduğu açıklamalardan çok farklı olarak değerlendirmiyorum. Şu anki tabloda halen barışa dönük olarak orada tarafların süreci daha da tırmandırmaktan uzak, daha itidallı bir şekilde hareket etmeye dönük çıkışlarının bir parçası olarak görüyorum.
1: Devam edelim. Yine bununla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Tahran'la karşı taraf arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Evet. Pentagon'un da İran'da savaşın sona ermesinin ardından Körfez'deki ABD askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği

0: iddia ediliyor. Peki bu iki durumu sizce nasıl okumak gerekiyor?
1: Aslında az önceki ifade etmeye çalıştığımız hadiseyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Birleşik Devletler açısından bölgede İran'la bir şekilde uzlaşıyı merkeze alan bir yaklaşım var. Zira Birleşik Devletler genel anlamda Orta Doğu olarak bakıldığında Körfez'de dahil artık bölgeden çekilmek ve Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor. Fakat önünde aşamadığı şu an için en büyük çelişkiyi oluşturan bir İsrail faktörü var. O yüzden İsrail ve bu anlamda bölgedeki İsrail'in çıkarlarıyla birlikte Amerika'nın çıkarları ve geleceği noktasında bir orta noktayı tespit etmeye dönük bir arayışı söz konusu. Bu da tabii şu ana kadarki süreçte ABD-İran bağlamında yürütülen müzakere süreci dahil olmak üzere orada bir sabotaj rolü oynuyor. Ondan ötürü şu ana kadarki mevcut ABD'nin çıkış stratejisi kendi istediği şekilde bir türlü cereyan edemiyor. Irakçı'nın açıklaması da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İsrail bu anlamda en büyük engel. Normal şartlarda bir İsrail ipoteği olmasa ABD iradesi üzerinde şu ana kadar belki biz bu süreci hallederdik diyor.
0: Sayın Erol, devam edelim. İsrail'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Suriye'nin Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırının ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için çalıştığını açıkladı. Peki bu saldırıyı ve açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce İsrail ne yapmaya çalışıyor ve Amerika bu sürecin neresinde?
1: Açıkçası Amerika'nın şu ana kadarki net olmayan tavrı İsrail'i bu anlamda cesaretlendirici. Dolayısıyla da son saldırı bağlamında bakıldığında hem coğrafya hem zamanlama hem de burada başta Netanyahu olmak üzere İsrail yetkililerin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda ABD'nin mevcut tutumu adeta İsrail'i cesaretlendirici bir rol oynuyor. Daha da ötesi Tom Barak dahil burada zaman zaman biz Trump'ın da hedef alındığı bir ABD siyasetine ya da ABD dış politikasına yönelik bir Netanyahu müdahalesini görüyoruz. Bu son saldırılar İsrail'in aslında şu an mesela Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer devletlerin Suriye bağlamındaki mevcut siyasetine bakıldığında Suriye'nin yeni güçlü ve daha istikrarlı bir ulus devlet inşası bağlamındaki çabasını baltalama olarak görüyoruz. İsrail'in bu saldırısını. İsrail bölgede başarısız devletler üzerinden kendisine güvenlik bağlamında güvenlik gerekçesini göstereceği bir meşru müdahale, meşru bir anlamda işgal zemini oluşturmak istiyor. Türkiye ile birlikte Suriye'deki yönetim dahil Suudi Arabistan ve diğer bölgesel devletlerin ortaya koyduğu tez İsrail'in bu teziyle çatışıyor. Türkiye ve bölge barış, istikrar ve güvenliği burada ön plana çıkartırken İsrail'in bu mevcut yaklaşımı özellikle Netanyahu'nun siyasi bekası dahil olmak üzere hem İsrail'i hem de bütün bölgeyi ve dolayısıyla da Amerika'nın bölgedeki Türkiye dahil olmak üzere ilişkilerini ve bölgesel çıkarlarını ve bu bağlamda da gayret eden aktörleri hedef haline getiriyor ve onlara zarar veriyor. Tom Barak da bu isimlerden biri. Ondan ötürü Birleşik Devletler artık bir karar noktasına doğru gitmek zorunda. Kuvvetle muhtemel Trump Kasım seçimini bekliyor. Netanyahu da Ekim seçimine doğru burada bu tür tansiyonu arttırmada. Çünkü bu tür saldırılarla birlikte düne kadar İran'ı şimdi de Türkiye'yi gerekçe göstererek içeride özellikle bölgedeki ultra Siyonist kesim ya da Yahudiler açısından bakıldığında oradaki koalisyonu güçlendirme ve seçimi kazanma noktasında bu tür riskleri de alıyor. Sonuç bu bölgeyi bir çok daha ciddi anlamda bir kaosa itebilir ama Allah'tan Türkiye oldukça sağduyulu bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde, rasyonel bir tutum sergilemek suretiyle Netanyahu'ya bu fırsatı vermiyor. Ama bu şu anlama gelmemeli. Türkiye burada bir aziyetten dolayı değil, aslında stratejik sabra dayalı ve İsrail'in en nihayetinde kaybedeceği bir burada süreci her halükarda yönetebilecek bir aktör olarak burada da diplomasiyi ön planda tutuyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Birleşik Devletler, İsrail bölgedeki mevcut gelişmeler karşısında en nihayetinde bölgedeki oluşan irade

0: karşısında artık daha net bir karar almaya doğru gidiyorlar. Bu kararı almak zorundalar. Aksi takdirde onların bahsettiği Tanrı'yı kıyamete zorlamak ve bu anlamda çok daha büyük bir kaos kaçınılmaz olur. O yüzden burada bir kez daha şunun altını çizmek lazım. Artık bölge Netanyahu'dan ve İsrail'in bu saldırgan tavırlarından yoruldu. Ve bunun sadece bölge bağlamında değil, artık dünyada da hiçbir şekilde karşılığı yok. İsrail'in hatta kendi kamuoyu, Batı kamuoyu, Amerikan kamuoyu, diğer tüm kamuoyuların nezdinde İsrail'in bir yalnızlaşma ve bundan dolayı da bir öfke durumu var. Bu da tabii Türkiye'nin bugüne kadarki bölge ülkeleriyle daha geniş coğrafyalarda izlediği siyasetinde önemli bir sonucu.
1: Farklı bir konuyla devam edelim. Sayın Erol, biraz da Rusya'yı konuşalım. Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Rus medyasında Azerbaycan halkı ve ülke yönetimi aleyhindeki provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli yayınlar nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan-Rusya bağlamında basına düşen başka gelişmeler de söz konusu. Sizce Rusya ne yapmaya çalışıyor?
0: Rusya açıkçası Ukrayna ile savaşırken kendisine sanki bu cephe yetmezmiş gibi Güney Kafkasya'da cepheler açmaya çalışıyor. Yani Azerbaycan yetmiyor, Ermenistan, o da yetmiyor, Gürcistan. Şimdi burada Moskova'nın tabii çok daha böyle sağduyulu ve bu anlamda daha gerçekçi bir politika izlemesi gerekirken bakıyoruz, yok medya üzerinden, yok bir takım Rusya'daki uzmanlar üzerinden, isimler üzerinden olmadı. İşte daha başka dışarıdan farklı unsurlar üzerinden bu ülkelere yönelik tehdide varan boyutta açıklamalar yapıyor. Bu en son medya üzerinden bir asimetrik baskı. Yani Bakü'yü doğrudan, Bakü'deki yönetim de dahil olmak üzere hedef almak suretiyle Rusya'nın bölgedeki varlığını koruma, ben buradayım mesajını verme. Aynı şekilde Bakü'ye dönük, Azerbaycan'a dönük olarak dış politikasında daha dikkatli olması yönünde burada bir aba altından sopa gösterme yeri geldiğinde. Ve burada da sadece Türkiye değil, Azerbaycan'ın dengeye dayalı çok boyutlu politikasında Avrupa'yı, Amerika'yı ve diğer aktörleri de içine alan politikasına yönelik burada bir müdahale var ki burada en temel yaklaşımlardan bir tanesi de son dönem Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yakınlaşma süreci. Bundan da rahatsız çünkü düne kadar bu tür çatışmalar, krizler üzerinden kendisine alan açan ve müdahale etme yeteneği bulan bir ülke söz konusuydu. Dolayısıyla bugün bu açıklamalar, bu asimetrik baskılar, yöntemler bir şekilde kırmızı çizgiler üzerinden bir takım burada hegemonik hatırlatmalarla Bakü'yü ya da Azerbaycan'ı belli bir çizgide tutma girişiminin bir parçası olarak değerlendirilebilir ama şunu söyleyelim, o günler geçti.
1: Evet, biraz önce bahsettiniz. Rusya kış yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılarını da yoğunlaştırdı. Çünkü geçtiğimiz hafta nafta gaz tesisleri 13 kez hedef alındı. Peki bununla sizce Rusya neyi hedefliyor?
0: General Kış, Napolyon ve Hitler hadisesini hepimiz biliyoruz. Normalde orada Napolyon ve Hitler, yani burada Rus halkını, Rus ordusunu tabii küçümsemiyorum ama General Kış'a yenilmişlerdi. Şimdi kış yaklaşıyor ve burada enerji altyapısı dahil olmak üzere Ukrayna'nın bu altyapılarını hedef almak suretiyle bir, Ukrayna halkının direncini kırmak istiyor. Yani burada eğer Ukrayna halkı en başta enerji, gazdan, elektriğe, her bir şeye kadar bunları temin edemezse sadece ısınma değil, daha sonrası itibariyle Ukrayna'nın biz şu an yeniden bir savunma sanayini güçlendirmeye dönük adımlar atmaya çalıştığını biliyoruz. Bu kapsamda da Ukrayna'nın ekonomisini ve lojistiğini askeri anlamda, sivil anlamda felç etmeye yönelik bir burada girişimi görüyoruz ya da niyeti görüyoruz. O yüzden zamana oynuyor. Bir diğer husus tabii bu tür baskılar arttıkça bir süre sonra Ukrayna halkındaki direnç zayıfladıkça göç daha da artacak. Bu göçün ağırlıklı istikamette eski Doğu Blok üyeleri Polonya'dan başlamak üzere Avrupa'ya doğru yayılan bir hat.

0: Bu da o Avrupa üzerine bir baskının artmasıyla eşdeğer. Bir de sonuçsuz Zelenski'yi ve Ukrayna'yı bir şekilde onlar üzerinden aslında Amerika ile olan müzakere masasında elini güçlü tutma. İşin özeti bu. Şu ana kadar sahada ciddi anlamda istediği sonucu elde edemeyen Rusya, Moskova şu an kış üzerinden, kışa dönük olarak da altyapıları imha üzerinden Ukrayna'yı diz çökmeye dönük bir yeni strateji bir kez daha devreye almış vaziyette. Bir kez daha diyorum çünkü daha önce de denedi ama istediği sonucu alamadı.
1: Yine geri dönelim İsrail'e o zaman.
0: Evet.
1: Yine bununla ilgili bir sorum olacak. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemek ve müzakere çabalarını başarısızlığa uğratmak amacıyla kasıtlı hareket ettiğini söyledi. Peki Hamas, ABD yönetimi ve arabuluculara İsrail hükümetine baskı yapmaları çağrısında bulundu. Sizce bu çağrı karşılık bulacak mı Sayın Erol?
0: Kısa ve orta vadede mümkün değil. Burada en temel çelişki bir kez daha Birleşik Devletler'in politikalarında yatıyor. Birleşik Devletler'in İsrail karşısındaki bu çıkmazı ya da açmazı bugün Gazze olsun, Batı Şeria olsun, oradan Lübnan'a kadar, Suriye'ye kadar birçok noktada Hamas ve benzeri aktörlerin bu anlamdaki çıkışlarını ya da Trump'ın Gazze planına dair bütün bunları başarısızlığa sürüklüyor. Bir husus da şu, burada ne kadar müzakereciler, örneğin Katar, Mısır, zaman zaman Türkiye arka planda ve diğer aktörler burada önemli roller oynamaya çalışsa da bunların rolleri de sınırlı kalıyor. Çünkü yaptırım güçleri yok. Burada en temel husus tekrar Birleşik Devletler noktasında karşımıza çıkıyor. Fakat Birleşik Devletler'in şu an bahsettiğim içinde bulunduğu çıkmaz, Netanyahu ve İsrail'in elini kuvvetlendirici bir faktör olarak devam ediyor. Hamas sadece tüm dünyaya bir kez daha bu süreci hatırlatma ve tüm dünyaya bir çağrıda bulunma burada görevini üstlenmiş vaziyette. Bunun ötesinde çok farklı bir gelişme beklemek açıkçası çok da mümkün değil.
1: Son bir konu var konuşmak istediğimiz Sayın Erol. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Irak'ta bu ziyareti zamanlama itibarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani açıkçası bu klasik anlamda bir meclis başkanının bir parlamento ziyareti değil. Daha ötesinde şu an İran açısından bir varoluş savaşı söz konusu. Ve burada da Irak, İran açısından vazgeçilmez aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Irak üzerindeki etkili iki aktöre bakıldığında biri ABD, diğeri İran. Ve İran'ın Irak içerisindeki enstrümanlarına bakıldığında Haçlı Şabi dahil olmak üzere bütün bunlar açıkçası şu an ABD-İran savaşı, krizi ve bunun geleceği noktasında oldukça belirleyici bir yere sahip. Artı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir takım orada Barzanilere ait hedeflerin vurulması ve burada İran'ın sorumlu tutulması, Irak'ın egemenliğinin bu anlamda ciddi anlamda hedef alınması ve gündeme gelmesi, İran'ı bir şekilde hem Bağdat üzerinde bir güven hem de ilişkileri ve oradaki İran'ın etkisini tekrardan bir hatırlatma ve krizin artması durumunda da Irak kapısını hem vekil aktörleriyle hem de iktisadi ticari boyutuyla, lojistik boyutuyla, tedarik zincirleri boyutuyla açık tutma girişimi ki burada en büyük paylardan biri de enerji burada olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ziyareti klasik bir çay kahveden ziyade diplomatik, askeri, siyasi, iktisadi ve ticari boyutuyla çok boyutlu bir girişimin ve bu anlamda da Bağdat'la ilişkileri kuvvetli tutma çabasının bir parçası olarak değerlendirebiliriz.
1: Ankasam Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza dilinize sağlık
0: Sağ
1: efendim.
0: olun. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programındasınız sayın dinleyenlerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Funda Erdoğan.
0: İyi çalışmalar diliyoruz size.
1: Teşekkürler size de.
0: Sağ olun. Ve hemen soruyoruz. İngiltere'de yaşanan son gelişmeler nelerdir?
1: İlk olarak bir sağlık haberiyle başlayalım. Sağlık haberiyle başlayalım gündemimize. İngiltere genelinde Salmonella salgını yayılmaya devam ediyor. Açıklama Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan geldi. Ve şu ana kadar ülkede 207 vakanın tespit edildiği belirtiliyor ama bu vakalardan bir kişi hayatını kaybetti. Hastaların yaş aralığı da oldukça dikkat çekici. Bir yaşındaki bir bebek de var, 90 yaşındaki bir yaşlı da var. Yani geniş bir kesim etkilendi. En az 34 kişi hastanede tedavi altına alındı ve 2 kişi de ciddi bir tablo görüldü. Bu kişilerin kan dolaşımı enfeksiyonu tespit edildi. Şimdi yetkililer salgının kaynağını bulmak için çalışmayı sürdürüyor tüm ülkede. Şu ana kadarki incelemeler önemli bir noktaya işaret ediyor ki bu da İngiltere'de üretilen yumurta ve tavuk ürünleri şüpheliler arasında değil. Ancak ülkeye dışarıdan getirilen ithal yumurtalara yöneldi gözler. Hastalarla yapılan görüşmelerde de önemli bir detay çıktı. Kontamine olduğu düşünülen yumurtaların evlerde değil kafe ya da restoranlarda tüketilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şimdi tekrar araştırma devam ediyor. Bunu belirtelim. İngiltere'de en önemli, en dikkat çekici sağlık haberlerinin başında geliyordu can kaybı olması nedeniyle. Londra'dan bir haberimiz olacak. Kentte Müslümanlara karşı nefret ve ön yargı olaylarında yani İslam karşıtı vakalarda ciddi bir artış kaydedildi. Bu konuda çalışan bir kurum var Telmama. Bu kuruluşun verileri açıklandı. Bu yılın sadece ilk ayında başkentte 1031 Müslüman karşıtı olay bildirildi. Bu rakam tek başına 2023 yılının tamamından ki olayları geride bırakmış durumda. Şimdi kuruluş başka verileri de paylaştı. 2021 yılında sadece 313 olay kaydedilmişti. Bu sayı 2022'de İki kattan fazla arttı, 818'e ulaştı. Yani her yıl devamlı bir ne yazık ki artış görülüyor. Geçen yılda rekor seviyeye ulaştı, 1909 olaya çıktı. Telmama direktörü İman Attay'la da konuştuk TRT Haber olarak, değerlendirmelerde de bulundu bize. En can alıcı noktanın artış hızı olduğunu vurguladı. Mağdurların tekrar tekrar hedef alınmasındaki artışa dikkat çekti. Saldırganlıktaki yükselişe dikkat çekti. Tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize, bu Londra'da meydana gelen olaylar sadece bu rakamlar. Bunun kalıcı bir tırmanış olduğunu ve kurumlardan taviz vermeden bir yanıt beklediklerini de söyledi. Bu tablo tek başına değil, ayrıca British Muslim Trust adlı kuruluşta Temmuz ayında bir açıklama yapmıştı ve 12 aylık süreç içinde İngiltere'deki camilere yönelik 70 saldırının tespit edildiğini duyurmuştu. Son haberimiz de siyaset gündeminden olacak. İngiltere Başbakanı Andrew Burnham son olayıyla gündemde. Amerikan Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Stacey Wise'ı taklit eden bir kişiyle mesajlaştığı iddiasıyla gündemdeydi. Aslında bu iddiada da kalmadı. Burnham kısa süre sonra karşısındaki kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. Başbakanlık ofisi Downing Street konuyla ilgili bir yorum yapmadı. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de endişesini Beyaz Saray'a iletti ancak Beyaz Saray da bu noktada sessiz kaldı. Birkaç gün sonra Başbakan Burnham konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Konudan utanmadığını, çünkü mesajlaşmanın çok sınırlı kaldığını, önemli bir bilgi içermediğini de söyledi. Durumu fark eder etmez bildirdiğini ve doğru şekilde hareket ettiğini savundu. Bu ilk vaka değil. Geçen yıl Wall Street Journal gazetesi FBI'ın Wise'ın telefonunun yetkisiz bir erişim girişimiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. O dönemde de gene kimliği belirlenemeyen bir kişiye Wise'ın kimliğine bürünerek Cumhuriyetçi senatörler, valiler ve iş insanlarıyla iletişime geçtiğini ortaya çıkarmıştı. Biraz önce de söylediğimiz gibi özellikle İngiltere'nin siyaset gündeminde İngiltere Başbakanı Burnham'ın bu özel kalem müdürü Susie Wise'ı taklit eden kişiyle mesajlaştığı konusu oldukça gündemde.

0: de diyelim. Ve sözü tekrar Londra'dan sizlere bırakalım Funda Erdoğan.
1: TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ve programımızın son bölümünde ekonomi diyeceğiz ve ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Programımıza hoş geldiniz Sayın Coşkun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Çünkü TÜİK ikinci çeyrek iş gücü istatistiklerini Haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Merak ediyoruz nedir hemen size soralım.
1: Evet, 3 endeksi de bugün açıkladı. 3 veriydi diyelim, bugün açıkladı. Dönemsel iş gücü istatistikleri birinci çeyrek yılbaşıydı. İkinci çeyrekte Nisan-Haziran dönemini kapsayacak şekilde açıklandı. Genel itibariyle baktığımız zaman işsizlik rakamlarında büyük değişiklik yok. Mevsimin etkisine arındırılmış işsizlik oranı %7,9 seviyesine gerçekleşti. Hatta bu 3 aylık, yani aylık değil. Çeyrek dönemler 3 aylık verileri birleştirmesiyle elde ediliyor. Bir önceki çeyreğe göre işsizlik oranı 0,3 puan azalmış. 7,9 düzeyinde gerçekleşirken bir önceki döneme göre bir miktar bir azalma göstermiş. İşsiz sayısında da 84 bin kişilik bir azalma olduğunu da söyleyelim. İstihdam oranına baktığımız zaman İstihdam oranında iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla %52,7 olarak gerçekleşmiş. İstihdam oranında 48,5 olarak gerçekleşmiş. Oradaki şeyde bir miktar artış var, 0,1. Yani iş gücüne katılma oranı 0,1 oranında azalırken istihdam oranı 0,1 oranında bir artış göstermiş. Bu veriler bize ne söylüyor? Bu veriler düzeyin aşağı yukarı aynı kaldığını söylüyor. Yani bunlar çok küçük miktarda oynamalar olduğu için, hele 3 aylık dönem olduğu için, bu 3 aylık dönem içerisinde bu kadar küçük farklarla oynamaları biz genellikle sabit kabul ediyoruz. Dolayısıyla da iş gücünün istihdam oranına baktığımız zaman 7,9, yani 8'in altında değerlerde gerçekleştiğini söyleyelim. Mevsim etkisinden arındırılmış rakamlar burada önemli. Çünkü dönem dönem hem yaz mevsiminin etkisi olabilir, kışın etkisi olabilir. İstihdamda bunları arındırarak TÜİK bu rakamları açıklıyor. Dolayısıyla da bu tür bir yapay hareketliliği de ortadan kaldırmış oluyor. Fiili çalışma süresi 42,3 saat olmuş. Orada da çok büyük bir değişiklik yok. Dikkat çeken bir diğer veri genç nüfusta işsizlik oranı. Genç nüfusun işsizlik oranı ikinci çeyrekte 13,9 olarak gerçekleşmiş. Bir önceki çeyrekte 14,9'muş. Buradaki düşüş daha net. %1 oranında bir düşüşlük var. 1 puanlık düşüş var diyelim. Onun dışında diğer verilerde çok benzer rakamlar gelmiş. Sürekli bizim bu işsizlik verilerinde dikkat çektiğimiz bir noktada atıl iş gücü oranı şu anda gerçekleşen, o ikinci dönemde gerçekleşen %29,9 olmuş. Burada da 0,2 puanlık bir azalış var. Bir önceki çeyrekte daha yüksekmiş. Ama yine de yüksek olduğunu söyleyelim. Bu önemli ölçüde iş aramaktan vazgeçmişlerin toplam miktarı. Biz tabii ki dar anlamda işsizliğin 7,9 olduğunu söylüyoruz ama geniş anlamda işsizlik olarak tanımlayabileceğimiz bu atıl işsizliğinde %29,9 olduğunu da söyleyelim. Sektörel dağılıma baktığımız zaman hizmet sektörü yüzde olarak 59,8'ini istihdam ediyor iş gücünün. İnşaat sektörü %6,8'ini, tarım %13.

%19.7'sini, sanayi %19.7'sini. Şimdi burada da dönemler itibariyle dikkatimi çeken bir gelişme var. Bu biraz süreklilik göstermeye başladı. Sanayinin toplam istihdam içerisindeki payı zamanla azalmaya başladı. Bu en son gelen rakamda da hizmet sektörüne örneğin 240 bin kişi artarken sanayi sektörü 121 bin kişi azalmış. Burada da gene dikkat çekilmesi gereken önemli bir noktadır. Neden? Çünkü bir ekonominin ayakta tutan en önemli şeyi, dayanağı sanayi olduğunu unutmamak lazım. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde, hala biz bu gelişmekte olan ekonomi, orta bir ekonomi bahsettiğimiz için orada sanayiden hiçbir şekilde vazgeçmeden hem üretim kapasitesini hem de istihdam kapasitesini arttırmamız gerektiğini atlatalım. Yurt dışı üretici fiyat endeksi, bunu da hemen kısaca söyleyelim. Bütün o vergi, KDV, navlunun giderleri vesairenin dışında üreticilerin yurt dışına sattıkları fiyatlara izlenerek elde edilen bir endeks. Aylık 2.50, %2.51'lik bir artış olmuş. Geçen yılın aynı dönemine göre de %29.67'lik bir artış göstermiş. Şimdi tek başına aylık 2.51'lik bir artış yüksek. Yıllık olarak baktığımız zaman da ortalama enflasyonun diğer verileriyle çok benzerlik gösteriyor. Örneğin TÜFE'ye çok yakın. ÜFE'ye de çok yakın. Yurt içi üretici fiyatına da çok yakın. İhracatçıların kendi ürettikleri ürünlere satış fiyatına baktığımız zaman yurt içi endekse çok yakın, ama aylık 2.51'lik artış tek başına baktığımız zaman yüksek. Umarız bu eğilim devam etmez bu şekilde. İhracatçının biliyorsunuz en büyük şikayeti bütün yapılan toplantılarda yurt dışındaki rekabet olanaklarının gittikçe azaldığını söylüyor ve bunun da temelde iki tane nedeni var. Bir tanesi kur düzeyi. Sürekli olarak yurt içi enflasyonla kurdaki hareketlik arasında makasın açıldığından şikayet ediyor ve kurun daha gerçekçi belirlenmesi gerektiğini söylüyorlar. İkincisi de yurt dışında özellikle de maliyet artışlarından kaynaklanan kendi üretim fiyatlarındaki artışlar. Siz yurt dışına mal satıyorsanız rakiplerinizin yurt içi enflasyonları %2, 3, 4, 5 o civarlarda. Yani Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ülke yurt dışı pazarlardaki o fiyat avantajını her an kaybetme riskiyle karşı karşıya. Mal gruplarına baktığımız zaman ara mallarındaki artış %30.24. Buna tekrar edeyim, ihracata konu olan mallar hep. Dayanıklı tüketim mallarındaki artış %28.92. Tüketim mallarında 31.38. Enerjide %77.63 artış. Sermaye mallarında 18.79. Şimdi enerji dediğimiz zaman bütün bu son dönemdeki genel fiyat artışlarının arkasında yatan en büyük etken enerji fiyatlarındaki bu yüksek fiyat artışları. Dolayısıyla da toplam maliyet üzerinde de çok arttırıcı baskı yaratıyor. TÜİK'in son açıkladığı, bugün açıkladığı rakam da tarımsal girdi fiyat endeksi. Burada da tarım üreticilerin üretim yaparken kullandıkları girdilerdeki fiyatların artışının izlendiği bir endeks. Bir önceki aya göre 0.92 oranında bir azalış göstermiş. Yani bir önceki ay daha yüksek endeks değeri, bu ay daha düşük. Geçen yılın aynı dönemine göre %32.06'lık bir artış var. Dolayısıyla da geçen yıla göre net bir düşüşü gösteriyor. Çünkü aylık olarak hem geçen yılın yüksek verisi çıkıyor hem de bu yıl bu ayda gerilediği için oradaki değişim %32.06. İki büyük grup üzerinde bunlar izleniyor. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler, bunun fiyatlarındaki değişiklik -1.20'ymiş. Yani tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin pek çok kalem var. Baktığımız zaman ortalama orada düşüşün 1.20 olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak ikinci büyük grup tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler. Buradaki artış da 0.93. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin yıllık artışı da 33.88. Katkı sağlayanlarınki de 21.49, oldukça düşük. Şimdi alt gruplarına baktığımız zaman yıllık değişimin en yüksek olduğu grup gübre ve toprak geliştiricileri %50.99. Bakın tarım fiyatlarındaki o az önce bahsettiğimiz yıllık 32.06'nın hayli üzerinde. Bunun da temel nedeni gene Körfez'deki yaşanan savaş, oradaki özellikle gübre sevkiyatı ve tedarik zincirlerinde oluşan aksamalar, artı gübre üretiminde önemli ölçüde petrol ve petrol türevleri

birbirine dayalı girdiler de kullanıldığı için, artı o bölgeden önemli ölçüde tedarik zincirlerini bozucu nakliye sorunları ortaya çıktığı için oradaki fiyat çok net biçimde ortalamanın hayli üzerinde. O da tabii ortalamayı yukarı doğru çıkartıyor. Diğer malı

0: 1.33, tarımsal ilaçlar 1.23, binalar 1. Hepsi dikkat ederseniz 1'e yakınsayan, 1'in biraz üstüne bir yakınsayan ortalamada 0.92'lik bir gerileme var. Dolayısıyla bu 3.88'lik ortalama önemli ölçüde yukarı doğru çekiyor. Mesela bu kadar yüksek diğerlerine göre göreceli olarak bu kadar yüksek bir değer gelmeseydi 0.92'den daha düşük bir şeyle tarımsal gelirlerde fiyat artışıyla karşılaşabilirdik. TÜİK'in açıkladığı veriler kısaca bunlar.
1: Merak ettiğimiz bir konu daha var. Merkez Bankası toplam dış borç istatistiklerini de açıkladı. Hemen soralım size. Nedir Sayın Coşkun?
0: Bugün açıkladı onu. Türkiye'nin dış borç istatistikleri 2026 ikinci çeyrek, bu da çeyrek dilimlik olarak açıkladı. Birinci çeyreğe göre %3.5 oranında artarak, 3.5 oranında artarak 539 milyar ABD doları düzeni çıkmış. Bizim toplam dış borcumuz, toplam derken hem kamunun hem özel kesimin toplam Türkiye olarak borcunun 539 milyar dolar olduğunu söyleyelim. Kısa vadeli dış borçlar %2.5 artarak 107.7 milyar, yaklaşık 171 milyar dolar diyebiliriz. Uzun vadeli borçlar ise %3.9 oranında artarak 368.2 milyar ABD doları olmuş. Şimdi kısa vadeli borçlar dediğimiz zaman bir yıla kadarkiler. Diğerleri orta ve uzun vadeliler de şeyler, 362 milyar dolar. Şimdi rapordaki grafiğe baktığımız zaman çeyrekler itibariyle hem 2025'in hem de 2026'nın o 3 dönemlik çeyrekler itibariyle sürekli yükseliş gösterdiğini görüyoruz. En düşük rakam 2021 yılında gelmiş. 2021 yılında toplam Türkiye'nin dış borcu 378.5 milyar dolarmış. Şimdi 2021'den 2026'ya gelinceye kadarki 5 yıl dönem içerisinde 539 milyar dolara çıkmış. Bu artışın önemli ölçüdeki hızlandığı süreçte son 3 yıl. Özellikle 2023'ten sonra, 2022'den 2023'e hızlanıyor. Sonra da bu eğilim sürekli artarak devam ediyor. Bunun önemli nedeni de hem kamunun hem de özel kesimin yurt dışındaki borçlanma olanaklarını daha çok değerlendirmek istemeleri ve açıkçası Türkiye'deki faiz oranlarının dünya faiz oranlarının hali üzerinde olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla borçlanmanın kaynak bulma açısından hiçbir sorun olmadan Türkiye önemli ölçüde borç girişi gerçekleşiyor. Bu da dediğim gibi küresel düzeydeki yüksek faiz, Türkiye'nin görece olarak yüksek faizi ödemesinden. Şeye baktığımız zaman kısa vadenin 170 milyar dolar, uzun vadenin 368 milyar dolar olduğunu, kamunun toplam borcu 197 milyar. Bunun kısa vade olanı 37.3 milyar dolar. Uzun vadesi 160 milyar dolar. Dolayısıyla dikkat ederseniz kamunun borcu uzun vadede. Uzun vadede dediğimiz zaman da 24 ay ve daha da üzerinde yoğunlaşıyor. Merkez Bankası'nın borcu son derece düşük. 23 milyar dolar. Hepsi kısa vadeli, o özellikle bu swap anlaşmalarına dayalı olarak gelen paralardır. Uzun vade yok orada. Özel sektörün borcu 317 milyar dolar. Bunun kısa vadeli kısmı 110 milyar dolar. Uzun vadeli kısmı da 207 milyar dolar. Dolayısıyla da üçte birini kısa vadeli, diğerini de üçte ikisini uzun vadeli olarak düşünelim. Artış hızı yüksek. Özel kesimin dış borç artış hızı toplamda %4.2. Kamunun da 3.3. Dolayısıyla da dış borçlanma konusunda verilere baktığımız zaman da zaten onu mutlak rakamlarda da görebiliyoruz. Borcun dağılımına baktığımız zaman
1: Toparlayalım Sayın Coşkun.
0: hemen
1: Buyurun.
0: söyleyeyim. Önemli ölçüde dolar cinsinden %52'si dolar cinsinden, son rakam söyleyeyim, %48.9 dolar cinsinden. Son birkaç çeyrektir de TL cinsinden yurt dışından borçlanmanın da şeyini arttığını görüyoruz. O da kısa vadeli borç hareketlerinin önemli ölçüde hareketini gösteriyor. Doğrudan yatırımlara baktığımız zaman bunun içerisindeki payının toplam vaktimiz olsa şeyi de konuşacaktık. Bugün açıkladığı
1: Ne
0: Merkez
1: yazık ki
0: Bankası'nın diğer verisinde yatırım pozisyonuna baktığımız zaman doğrudan yatırımlarda miktarda biraz daha Türkiye'nin yurt dışına doğru yatırım yapan ülke pozisyonuna geçtiğini söyleyelim.
1: Ne yazık ki süremiz kısıtlı.
0: Bir dahaki
1: Sorularımız
0: sefere
1: çok tabii ki
0: konuşuruz.
1: ama Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, dilinize sağlık
0: Rica ederim.
1: efendim. Yine bekleriz ve

Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'ye

0: Netanyahu'nun oyununa gelmez dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Trump İran'a ekonomik savaş ilan etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ülkesinin egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini belirtti. Amerikan Axios haber sitesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı üst üste Türk askeri varlığının bulunmadığını, çalışmaların iç savaş sırasında hasar gören tesislerin onarımı ile ilgili olduğunu kaydetti. Washington yönetimiyle de saldırıdan önce ve sonra sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına iki ayrı mektup göndererek saldırıyı kınamış ve İsrail'in toprak ihlallerine dikkati çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeler askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için Türkiye'nin katkılarının devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı.
1: İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon da Netanyahu'yu Türkiye'ye yönelik açıklamaları için eleştirdi. Yalon, Netanyahu'nun bölgedeki savaş cephelerini bilerek açık tuttuğuna dikkati çekti. Washington'un da tepkisini üzerine çektiğini belirtti. İsrail'in Gazze şeridinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan tepki geldi. Arabulucu ülkeler ortak açıklama yayınladı. Açıklamada İsrail, ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını açıkladı. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye yüzyılının bilim

0: teknoloji ve gençlerin gücüyle inşa edileceğinin altını çizdi. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz notunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında hitap etti.
1: Enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir gerçekleşmeler. Ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı. En son Merkez Bankamız bir rapor yayınladı. Yıl sonu itibariyle %28. Orta vadeli programımızda işte tüm bu rakamları yeniden gözden geçireceğiz. Dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeler ışığında makro rakamlarımızı güncelleyeceğiz ve toplumla paylaşacağız, iş dünyamızla paylaşacağız.
0: Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği, siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine değindi.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
0: Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Senaryo gereği ilk olarak Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimler imha edildi. Ardından filmleri aratmayan rehine kurtarma operasyonuna geçildi. Sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehini için SAT timinin atak botlarla düzenlediği baskın da heyecanla takip edildi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara yoğun ilgi gösterdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. CHP'den istifa etmeden yeni

partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında yürütülen incelemeler görüşüldü. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı.

0: Melih Meriç'e saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş kasten öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Erhan Deniz Güngen'in ifadesi alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı.
1: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ının üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur.
0: Adana'da Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Soruşturma kapsamında yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade de dikkati çekti. Güler'in ifadesinde tehdit, şantaj, hakaret, sosyal medya üzerinden toplu hedef gösterme, psikolojik baskı, itibarsızlaştırma ve eleştiren mensupların dışlanmasına yönelik sistematik uygulamalar bulunduğunu aktardı. Kastamonu'da yaz Kur'an kursları dönemi sona erdi. 6 haftalık programda eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. 6 hafta süren kurslarda 18 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Programda ayrıca kurslar arası bilgi yarışması düzenlendi. Dereceye giren takımlara ödül verildi. Kurslara 5 hafta kesintisiz devam edenler arasından kura ile belirlenen 247 öğrenciye de bisiklet hediye edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri dağlık alandaki yangını geceden sabaha mücadeleyle kontrol altına alabildi. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. Çok ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulundu. Trump'ın açıklamaları sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan ABD'nin borçlarına ilişkin bilgi ve grafik paylaştı. Arakçı açıklamaları Washington'un kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak niteledi. İzlediği politikayı da ekonomik terörizm olarak tanımladı. Bu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini de vurguladı. Ekonomi üzerinden karşılıklı açıklamalar sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesini beraberinde getirdi. CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Bu gelişmeyi destekleyen nitelikte ABD basınında da Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturuldu iddiası yer aldı. Axios'un haberine göre birkaç haftadır her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriyor veya çıkıyor. Böylece günde yaklaşık 10 milyon varil petrol dünya enerji piyasalarına ulaştırılıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. İletişim Başkanı Duran, Türkiye Netanyahu'nun oyununa gelmez dedi. Teknofest

0: Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kaunor Jalgiris ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Trenkol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trenkol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Bursaspor mücadelesi ile açılacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak. Son şampiyon Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 17, İstanbul ve Konya 21, Bursa, Zonguldak ve Samsun 20, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon ve Rize 19, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Edirne, Kütahya ve Kırklareli 18, Muğla ve Kahramanmaraş 22, Denizli 25, Erzurum 9, Van 15, Ağrı 12, Kars 8, Gaziantep 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengka ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca ve spikeriniz ben Tülin Bilen, yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki miras işlemleri konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yine yurt dışında yaşayan bir kişi Türkiye'de kendisine kalan miras için ilk olarak hangi işlemleri yapmalı?
2: Bir yakın Türkiye'de vefat eden bu şekilde bir miras.

Sivas'la alakalı bir olayla yaşayan bir vatandaşımız olduğunda böyle bir durumda yapılacak ilk aslında biraz bu şekilde olduğunda aceleye gelebiliyor. Herkesten farklı bir şekilde farklı bir bilgi duyulabiliyor. Bu gibi durumlarda ilk iş aslında aceleyle tapu devri yaptırmak ya da önüne gelen bir vekaletnameyi imzalamak kesinlikle değildir. Burada yapılacak ilk iş mirasın yalnızca maldan değil de borçlardan da oluşabileceğini hatırlayarak terekenin tamamını araştırmak. Çünkü bizim hukukumuzda miras kişinin ölüm anında mirasçılarına kendiliğinden geçiyor. Yani mirası kabul ediyorum şeklinde ayrıca bir başvuru yapılması gerekmiyor bizim hukukumuza, bizim mevzuatımıza baktığımızda. Burada miras bırakanın evi, arsası ve banka hesabı miraslara geçtiği gibi yine aynı şekilde vefat eden kişinin kredi borçları, vergi borçları, icra dosyaları ve bazı sözleşmeden doğan yükümlülükleri de aynı şekilde mirasçılara geçecektir. Bu nedenle ilk aşamada ölümün Türk nüfus kayıtlarına işlenip işlenmediği kontrol ediliyor olması lazım. Ve akabinde de evet burada aktifleri olabilir bu kişinin mal varlığında ama pasifleri yani borçları dediğimiz bu kısmının kesinlikle araştırılıyor olması lazım. Ve bu araştırma yapılmadan herhangi bir şekilde imza atmak ya da bunu netleştirmeden bir dava yoluna gitmek vesaire kesinlikle bizim önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir şey değil tabii ki hukuki olarak. Yine miras bırakan eğer Türkiye'de vefat etmişse ölüm bilgisi çoğu zaman sisteme zaten işlenmiş olacaktır. Fakat kişi yurt dışına vefat etmişse ve bu kişi bir Türk vatandaşıysa ölümün o ülkedeki Türk dış temsilciliğine bildirilmesi ve Türk nüfus kütüğüne de tescil edilmesi gerekiyor. Aksi halde kişi yabancı ülke kayıtlarında vefat etmiş görünürken Türkiye'de hala sağ olarak görünebilecektir. Yine bu durumda mirasçılık belgesi alınması ve tapuda ya da banka işlemlerinin yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Hatta imkansız hale gelecektir. Kişilerin ölüm kaydı tamamlandıktan sonra alınması gereken en temel belge halk arasında da veraset ilanı dediğim mirasçılık belgesi. Bu belge miras bırakanın kimleri ve hangi oranlarda miras bıraktığını gösteren bir belge aslında. Mirasçılık belgesini Türkiye'deki bir noterlikten ya da sulh hukuk mahkemesinden alabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız da bu şekilde bir başvuru yapabilirler. Noterlikte alınacaksa eğer bu mirasçılık belgesi nüfus kayıtlarında mirasçılık ilişkisini açıkça belirlenebiliyorsa burada artık noterler belgeyi düzenleyecektir. Ancak soybayı kayıtlarında bir eksiklik varsa yurt dışındaki doğum ya da evlilik Türkiye'de tescil edilmemişse, yabancı bir belge varsa dosya kapsamında ya da vasiyetname varsa ya da konu yargılamaya gerektiriyorsa burada artık noterler mirasçılık belgesi vermeye yetkili değildir. Burada sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekecektir ve dava açmak gerekecektir. Eğer buradaki mirasçılık belgesini aldıktan sonra burada hangi malların bulunduğu, ardından hangi borçların olduğunu kesinlikle araştırılması gerekiyor. Eskiden bu araştırma için ayrı ayrı tapu müdürlüklerine, bankalara, adliyelere vesaire ayrı ayrı yazılıyordu aslında. Ama şu an bu şekilde e-devlet üzerinden mirasçısı olduğunuz kişi adına hem tapu bilgilerini hem taşınırları, araçları, hesabın bulunduğu bankaları, yatırım hesapları varsa, hukuk davaları varsa, icra dosyaları vesaire varsa bunların hepsini e-devlet sistemi üzerinden bu şekilde sorgulama yapabiliyorsunuz. Hatta bazı telefon ve internet aboneliklerinin de borç ve alacakları dahi mirasçı sıfatıyla sorgulanabiliyor. Yine e-devlette mirasçılar için sunulan bir hizmetler var. Ancak e-devlette borç görünmüyor olması demek kesinlikle miras bırakanın yani vefat eden kişinin hiçbir borcu yoktu anlamına gelmeyecek. Henüz icra takibine konulmamış banka kredileri olabilir, kefalet sözleşmeleri olabilir, vergi incelemeleri, şirket borçları, belediye borçları ya da devam eden davalardan doğabilecek yükümlülükler de bulunabilir. Miras bırakanın bir şirket ortağıysa ticari sicili kayıtlarının, defterlerinin ve şirket borçlarının da incelenmesi gerekecektir kesinlikle. Bir taşınmaz görünüyorsa bu taşınmazın sadece değerine bakmaktansa üzerinde bir ipotek var mı? Bir haciz işlemi var mı? Ya da bu taşınmaz üzerinde bir aynı hak kurulmuş mu vesaire? Bunların hepsinin dikkatli bir şekilde araştırılıyor ve inceleniyor olması lazım. Bu inceleme de bir süre alacağı için aslında tam da bu husustan dolayı bizim mevzuatımızda 3 aylık bir miras red süresi karşımıza çıkıyor. Yasal mirasçı olan kişiler miras bırakanın ölümünü ve mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren kural olarak 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Burada önemli bir ayrıntı var değinmek istediğim. Mirasçılık belgesi alıyor olmak tek başına bütün mirası kabul etmek anlamına gelmeyecek. Çünkü bu belge yalnızca kimin mirasçı olduğunu ve bu mirasçıların pay oranlarını belirleyen bir belge. Tamamıyla mirasın reddedildi ya da tamamıyla ben bu mirası kabul ediyorum şeklinde bir belge değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü bazı durumlarda vatandaşlarımızın çekincesi olabiliyor. Ben şimdi alacağım ama yine de bunu kabul etmiş olur muyum? Borçlar da bana gelir mi vesaire. Bununla alakalı belge temini konusunda herhangi bir şekilde dediğim gibi miras

0: Yasın kabul ediliyor olması tamamıyla ya da reddediliyor olması söz konusu değildir. Burada sadece mirasçı olduğunuzu ve aslında bu mirasta bu kadar payım var diyebilmek için size devletin vermiş olduğu bir belge, mirasçılık belgesi. Yine bununla alakalı araştırma yapmakla mirası sahiplenmek arasında ince bir çizgi var. Taşınmanızı koruyor olmak, mirasçılık belgesi almak ya da borçları araştırmak olağan bir koruma işlemi kapsamında değerlendiriliyor. Bizim mevzuatımızda buna karşılık da miras kalan aracı satmak, banka hesaplarındaki parayı çekmek, taşınmazı kendi adına geçirip üzerinde tasarrufta bulunmak vesaire ya da miras bırakanın buradaki tereke mallarını gizlemek, mirasın kabul edildiği sonucunu doğurabilir. Böyle bir davranıştan sonra da ben bu borçları yeni öğrenmiştim, şimdi ben mirası reddetmek istiyorum demek mümkün olmayacaktır. Bununla alakalı Yargıtay'ın da zaten kendi bazı belli başlı şartları var. Eğer burada mirasçılar miras bırakanın ölümünden sonra bu miras kabul ettiklerine dair, örneğin bu Yargıtay'ın vermiş olduğu karardaki dosyada taşınır var, bir araç var ve mirasçılar bu aracı satıyor. Sonrasında bu 3 aylık ret süreci içerisinde kendileri borcu öğreniyorlar. Ama buradaki hakkı biraz kötüye kullanmak oluyor aslında bu. Öğrendikleri için borcuna fazla olduğunu öğrendikleri için araç satışından sonra mirası reddetmek istiyorlar. Ve bu da tabii ki Yargıtay tarafından da hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriliyor. Ve bu şekilde bu mirasların artık mirası red hakkı olmadığını Yargıtay hükme bağlıyor. Yine burada kişilerin yapmış olduğu araştırma sonucunda mirasın kabul edilmesine karar verilirse bundan sonraki aşamada vergi ve intikal işlemleri olacaktır. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Bu da önemli. Taşınmazlar için ayrı, taşınırlar için ayrı hem bir vergilendirme hem de bir intikal işlemleri süreci söz konusu olacaktır. Yine buradaki beyanname işlemlerinden sonra da taşınmazlar için tapuda bir mirasçılar adına intikal ettirilmesi lazım. Araç kayıtlarının değiştirilmesi lazım ve bankalardaki paralar için de işlem yapılabilir hale gelecektir artık. Eğer miras bu şekilde topyekün bir şekilde kabul edilecekse. Birden fazla burada mirasçı varsa paylaşım yapılıncaya kadar tereke üzerindeki miras ortaklığı bulunacak. Bu nedenle mirasçıların hepsinin aslında ortak bir iradeyle hareket ediyor olması lazım.
1: Evet. Sayın Yaman, mirasçılık belgesi nereden alınıyor ve bu belge için Türkiye'ye gelmek gerçekten gerekli mi?
2: Evet, bir kişinin ölümüyle birlikte Serena Hanım az önce aktardı. Miras kanun gereği kendiliğinden mirasçılara geçecektir. Ancak mirasın hukuken geçmiş olması ile aslında mirasçılık sıfatının tapu müdürlüğü nezdinde, banka nezdinde veya diğer resmi kurumlar önünde ispat edilmesi aynı şeyler değildir. Halk arasında veraset ilamı olarak bilinen mirasçılık belgesi bu noktada devreye girecektir ve kişi gerçekten mirasçıysa bu belgelerle işlemler yapacaktır. Belgede vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğu ve her biri mirasçının mirastaki pay oranı resmi olarak gösterilir. Bu belgeyi alabilmek için vatandaşımızın Türkiye'ye gelmesi zorunlu mudur? Hayır, sorunu değildir. Birçok bahsetmiş olduğumuz davalar gibi, konular gibi burada kişilerin doğrudan Türkiye'ye gelmesi gerekmeyecektir. Doğru makam nezdinde, konsolosluklar nezdinde bir vekaletname vererek veya bir yetki vererek bu işlemlerini yürütebilirler. Öncelikle burada yine mirasçılık belgesini hukuki işlevine doğru anlamamız gerekiyor bizim. Bu belgede miras bırakanın evi, aracı, banka hesabı veya borçları tek tek gösterilmeyecektir. Belge yalnızca mirasçıları ve onların pay oranlarını tespit eder. Miras bırakanın mal varlığının araştırılması, borçlarının belirlenmesi, vergi beyannamesinin verilmesi, taşınmazlarının mirasçılar adına intikali veya mirasın paylaştırılması bu belge alındıktan sonra yerine getirilecek işlemlerdir. Yani bir mirasçılık belgesi çıktığı takdirde burada artık tüm mirasçılık işlemleri yapılmış gibi herkesin payı oranında, örneğin bir taşınır varsa bu satıldığında payları oranında verilecek gibi bir şey yok. Bu yalnızca aslında mirasçılık işlemleri için ilk adım olacaktır. Burada dediğimiz gibi hangi pay oranında hangi mirasçının olduğu, bir paylaşım yapılacağı takdirde kime hangi oranda pay dağılımı yapılacağını gösteren resmi bir belgedir. Belgenin işte bu şekilde ortaya konulduğunda ikinci mesele artık bu belgenin hangi makamdan alınacağı oluyor. Türk Medeni Kanunu'na göre mirasçılık belgesi Türkiye'deki noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabilir. Nüfus kayıtları açık, birbiriyle uyumlu, aile bağlarını gösteren durumlar arasında bir çilişki yoksa, örneğin ilk evlilikten olan çocuklar ya da ikinci evlilikten doğan çocuklar gibi bir problem yoksa, bu gibi durumlarda vatandaşlarımız noterler yoluyla bu belgeyi hızlı bir şekilde edinebilirler. Yine noter nüfus elektronik kayıtlarını inceleyerek mirasçıları ve paylarını belirleyecektir. bir gün içerisinde, hatta 10 dakika bile içerisinde bu tarz işlemler yerine getirilecektir. Ayrıca bu

tarz işlemler için bütün mirasçıların aynı anda notere gitmesi, birlikte imza atması, birbirlerine muvafakat etmelerine de gerek yok. Bir mirasçının dahi notere giderek bu başvuruyu yapması yeterli ve düzenlenen belgede tespit edilen bütün mirasçıların payları bu belgede ister notere gidip imza atsınlar ya da muvafakat versinler ya da vermesinler, onların payları da bu belgede yer alacaktır. Uygulamada sık karşılaşılan bir diğer örnek üzerinden şunu anlatmak istiyorum aslında. Türkiye'de vefat eden bir kişinin sağ kalan eşi ve 3 çocuğu bulunsun. Çocuklardan ikisi Almanya'da, biri Türkiye'de yaşıyor olsun. Türkiye'de yaşayan çocuk nüfus kayıtlarında eğer söylemiş olduğumuz gibi bir eksiklik bulunmuyorsa notere tek başına başvurarak mirasçılık belgesini alabilir. Düzenlenen belgede sağ kalan eş ile Almanya'daki çocuklar da tabii ki yer alacaklar. Almanya'daki mirasçıların yalnızca bu belgenin alınması için Türkiye'ye gelmelerine veya ayrıca onay vermeleri gerekmeyecektir. Bununla birlikte bir mirasçının belgeyi alması, söylemiş olduğumuz gibi, diğer mirasçıların da paylarını gösterecektir. Ancak şöyle bir yanılgı da olabiliyor bu belge alındığında. Diğer mirasçıların da payları üzerinde bir işlem yapma yetkisi, kazanılmış gibi bir hak, doğmuş gibi bazen yanılgılar olabiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi mirasçılık belgesi, diğer mirasçıların taşınmazları satma ya da bankadaki parayı çekme gibi yetki veren bir aslında vekaletname değildir. Mirasçılık belgesi yalnızca kimin hangi oranda mirasçı olduğu, hangi oranda bir paylaşım olduğu takdirde hangi oranda bu paylaşımdan pay alacaklarını gösteren resmi bir belgedir. Ancak bazen söylemiş olduğumuz gibi noterlikten alınamayabiliyor. Bazı kişilerin nüfus kayıtlarında eksiklik olabiliyor, çelişki olabiliyor, isimler farklı olabiliyor veya soy bağının araştırılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda tabii ki noterler bu tarz belgeleri hazırlayamayacaklardır. Yine vasiyetname veya atanmış bir mirasçı bulunuyorsa bu gibi durumlar noterler bu tarz karışık işlemleri bir yargılama açarak çözemeyecekleri için bu belgelerin Türkiye'den doğrudan sulh hukuk mahkemelerine başvurarak alınması gerekecektir. Yine vatandaşımız gittiğinde noterin kendisine bu belgeyi vermediği takdirde acaba ben mirasçı değil miyim gibi bir soruyla da aslında kendi kendileri kalabiliyorlar. Ancak söylemiş olduğumuz gibi noterin bu belgeyi evet verme yetkisi var. Ancak karışık durumlarda gerçekten mirasçı olarak kişinin mirasçı olan kişinin mirasçı olarak görülmediği gibi durumlarda noterler bu tarz işlemleri yapmıyorlar. Bunun için mahkemeye başvuru yapılması en sağlıklı yol olacaktır. Yine yurt dışı bağlantılı dosyalarda karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi de ölüm olaylarının Türk nüfus kayıtlarına işlenmemiş olması. Örneğin Hollanda'da vefat eden bir Türk vatandaşının ölümü üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra kişiler Türkiye'de bulunan mal varlığı üzerinde bir miras işlemi yapmaya isteyebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda Hollanda'da vefat eden bu Türk vatandaşının ölümü Türkiye'de tescil edilmediği için nüfusta hala sağ görüneceği için hakkında bir mirasçılık belgesi tabii ki düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle önce yabancı ülkede gerçekleşen ölümün Türk nüfusuna tescil edilmesi gerekiyor. Görevli Türk konsolosluğuna yabancı ülke makamlarında düzenlenmiş ölüm belgesiyle birlikte böyle bir başvuru yapılabilir. Belgenin düzenlendiği ülkeye göre apostil, tercüme veya başka bir tasdik işlemleri istenebilir. Ölüm tescilinden aslında ölümün tescilden önce tamamlanması, yani ölüm tescilinin Türk makamları tarafından doğrudan bildirilmesi bu tarz işlemler için gereksiz ret veya zaman kaybını önleyecektir. Bu ön işlemler tamamlandıktan sonra yurt dışındaki mirasçının Türkiye'ye gelmeden süreci nasıl yürüteceği de aslında önem kazanacaktır. Türkiye'de yaşayan başka bir mirasçı varsa o kişi mirasçılık sıfatına dayanarak belgeyi edinebilir. Böyle bir kişi bulunmuyorsa söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımız Türk konsolosluklarından bir vekaletname düzenleterek bir vekil kendileri tayin ederek bu tarz işlemleri Türkiye'de takip edilmesi için bir kişi tayin edebilirler. Burada konsolosluğun yetkisine doğru ifade etmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda konsolosluk mirasçılık belgesini doğrudan düzenleyen bir kurum gibi aslında anlaşılabiliyor. Ancak konsolosluk yurt dışındaki kişinin Türkiye'de temsil edilmesi için bir vekaletname düzenlemede yetkili. Onun dışında mirasçılık belgesini veren kurum söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'de noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleridir. Yani burada kişinin konsolosluk randevusu alırken aslında almış olduğu randevunun bir ölüm bildirimi olduğunu ya da bir mirasçılık belgesi çıkartmayla yetkili bir makama başvurduklarını düşünmesinler. Yalnızca burada vekaletname işlemlerinin konsolosluğun yapacağını söylemiş olalım. Burada yine vekaletnamenin varlığı kadar kapsamı da çok önemli. Çünkü metinde eğer mirasçılık belgesini talep etme gibi bir ifade geçmiyorsa, yani özel bir yetki aranan bir konuda özel bir

0: bir yetki söz konusu değilse burada işlemler tabii ki tamamlanmayacaktır. Çünkü miras işlemleri de yine bakıldığında kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için bu tarz işlemlerde özel yetki verilmiş olması gerekiyor. Yine mirasçılık belgesinin çıkartma yetkisi verildiği takdirde vatandaşlarımız eğer yapmayacaklarsa taşınmazın satışları banka hesaplarından para çekme gibi yetkileri de vermesinler. Bu gibi durumlarda ayrıca bir mirasçılık belgesi çıktığında miras oranlarına göre, paylara göre daha sonra ilerleyen aşamalarda intikal işlemleri için yeniden bir vekaletname verebilirler. Çünkü öncelikle bir öngörülebilir bir miras olması gerekiyor. Gerçekten borca batık bir miras mı yoksa gerçekten hani kişiyi memnun edecek bir miras mı? Bunların araştırılması gerekiyor. Yine vekaletnamenin mutlaka Türk konsolosluğunda da düzenlenmesi şart değil. Yaşanılan ülkenin yetkili noteri önünde de vekaletname hazırlanabilir. Ancak bu belgenin tabii ki Türkiye'de kullanılabilmesi için ülkeye göre apostil veya başka bir tasdik işleminin bulunuyor olması gerekiyor. Yine yetkinin eksik veya belirsiz yazıldığı gibi durumlarda vatandaşlarımız evet mirasçılık belgesini almış olabiliyorlar ancak diğer aşamalardaki işlemler için doğrudan bir vekaletname olmadan mirasçılık belgesini çıkartma yetkisiyle diğer işlemler yapılmayacaktır. Bu nedenle bu tarz işlemler için ayrıca bir vekaletname verilmesi yeterli olacaktır. Yine eğer vatandaşımızdan önce diğer bir mirasçının çıkarmış olduğu bir mirasçılık belgesi varsa vatandaşlarımız bunları da kullanabilirler. Tabii ki bu durumda bir mirasçılık belgesinin çıktığını kendiler bilmeyebilirler. Yine UYAP vatandaşların da e-devlet üzerinde görünmeyebilir. Ancak e-devletin şöyle bir kısmı vardır. Türkiye Noterler Birliği'nin veraset ilanı sorgulama kısmı vardır. Buradan vatandaşlarımız eğer kendilerden önce bir mirasçı tarafından çıkartılmış bir mirasçılık belgesi varsa bunu orada inceleyebilirler. Bu tarz bir belge alınmışsa bu belge zaten geçerliliğini koruyacağı için eğer tabii ki mirasçılardan bir ya da birkaçı vefatı gibi bir durum yoksa bu belgeyi de onlar doğrudan kullanabilirler.
1: Sayın Yiğit, miras kalan ev, arsa, banka hesabı veya araç mirasçılar üzerine nasıl intikal ettiriliyor?
2: Bu soru kapsamında aslında bir ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. İntikal ve paylaşma olarak. İntikal dediğimiz husus miras kalan bir malın mirasçılık belgesindeki oranlara göre bütün mirasçılar adına geçirilmesi. Paylaşma yani taksim dediğimiz husussa mirasçıların kendi arasında yapmış oldukları. Örneğin bu ev şu kişide kalsın, bu araba şu kişide kalsın ya da bankadaki parayı da eşit bölüşelim vesaire. Eğer böyle bir durum varsa buna biz taksim diyoruz. İntikal dediğimizde bir taşınmazın bütün mirasçılar adına intikal ettirilmesi tabii ki başka bir şey. Yalnızca bir mirasçının adına geçirilmesi başka bir şey. Bunlar tamamen hukuki olarak da ayrı hususlar. Mirasçıların paylaşma yapılıncaya kadar tereke dediğimiz yani miras bırakanın bütün mal varlığı hem aktifleri hem de pasifleri bunların hepsini el birliği haline sahip oluyorlar. Bu nedenle de mirasçının tek başına bazı işlemleri başlatabilmesi malın tamamı hakkında tek başına karar verebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin Türkan Hanım da bahsetti. Burada evet bir mirasçı notere gidip mirasçılık belgesiyle alakalı bir başvuruda bulunabilir ama oradaki miras oranında herhangi bir taşınmazın satılmasına kendi başına ya da bir pay oranında bankadaki bir para üzerinde tek başına bir tasarruf yapamaz. Çünkü dediğimiz gibi burada artık hukuki olarak el birliği mülkiyet söz konusu olacaktır. El birliği mülkiyet de bu şekilde mirasçıların tek başına işlem yapmasını engelleyen bir mülkiyet türü aslında. Bununla alakalı ev ve arsa bakımından yapılacak ilk işlem mirasçılık belgesiyle tapu intikali başvurusu yapmak. Mirasçılık belgesi yine Türkiye'de noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabiliyor. Bunu zaten az önce bahsetmiştik. Yabancı bir mahkemenin verdiği mirasçılık belgesi de kullanılacaksa yine bunun Türkiye'de tanınması ya da Türk mahkemelerince onaylanması gerekiyor. Bu başvurularda yine aynı şekilde e-devlet üzerinden web tapu dediğimiz bir kısım var. O kısım üzerinden hem ev için hem de arsa bakımından da yani taşınmazlar için bu başvuru yapılabilir. Mirasçıların bir evin yalnızca bir kardeşe kalmasına karar vermiş olabilirler ya da bir annede kalmasına karar vermiş olabilirler. Bu durumda genellikle mirasın paylaşılması, diğer mirasçıların miras paylarını devretmesi ya da şartlarına göre tapuda bir satış ya da bir bağış işlemi yapılması gerekebilir. Eğer buradaki taksimde yani bir paylaşma söz konusu olduğu için bedel gerçekten ödeniyorsa satış işlemi yapılması gerekecek. Eğer bedel yoksa karşılıksız bırakılıyorsa burada bir bağış işlemi yapılması gerekecek. Bütün tereke malları aralarında bu miraslar arasında kendileri bölüşüyorlarsa eğer taksim söz konusu olacak ve yapılan bu işlemin de gerçek iradeyi yansıtması gerekecek. Eğer burada bir aldatma amacı varsa ya da bir irade sakatlığı ile alakalı bir husus söz konusuysa ileride mirasla alakalı uyuşmazlıklarla karşılaşabiliriz. karşılaşılma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Buradaki intikal işlemlerine baktığımız

0: baktığımızda vergilerin de tabii ki intikal işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Veraset ve intikal vergisinin burada beyanname verildikten sonra hem evde hem arsada yani taşınmazlarda hem de taşınırlarda bankadaki parada ve diğer mal varlığında birlikte gösterilmesi gerekiyor beyanname verilirken. Beyanname bütün mirasçılar tarafından birlikte verilebileceği gibi yine aynı şekilde mirasçılık belgesinde olduğu gibi her mirasçı kendi adına da buradaki beyannameyi verebilir. Burada aslında önemli bir ayrım var. Tapuda ilk miras intikalinin yapılmasıyla taşınmazın daha sonra satılması aynı aşama kesinlikle değil. İntikal kaydı yapılmış olsa bile daha sonraki bir devir işleminde vergi ilişiğinin kapatılması ve yine işlemin niteliğine göre gerekli ödemelerin yapılması gerekiyor. Sadece biz bunu bu şekilde üzerimize aldık. Buradaki payımızı bu şekilde devlet nezdinde biz burada paylarımızı tasdikledik şeklinde düşünüp sonrasındaki bütün işlemlerin de aynı şekilde sorgusuz sualsiz yapılacağı olması kesinlikle mümkün değildir. Bunların farklı işlemler olduğunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Buradaki bankadaki para meselesi de tabii ki mirasta çok sıklıkla karşılaştığımız oldukça da uyuşmazlık konusu olan bir husus aslında. Öncelikle burada hangi bankalarda hesap bulunduğunu belirlenmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde mirasçılar e-devlet üzerinden bu şekilde miras bırakanın kendi bankalarıyla alakalı sorgulama yapabiliyorlar. Ancak mirasçılık belgesindeki payın burada gözüken bir payı olması, bankaya gidip de yine hesabın oradaki payınız kadar çekebileceğiniz, tek başına çekebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani bu sorgulamanın yapılıyor olması da bu anlama gelmeyecek. Çünkü burada az önce de bahsetmiştim. E-birle dediğimiz bir mülkiyet var. Bu şekilde bir mülkiyet olduğu için de siz tereke üzerinde tek başınıza bir tasarrufta bulunamıyorsunuz. Bunu da özellikle belirtelim. Yine bankaların uygulamasına baktığımızda hem mirasçılık belgesi, kimlik veya vekaletname, ölüm belgesi bankalar talep edebiliyorlar. Veraset vergisi yönünden de gerekli yazıların yani herhangi bir şekilde bir borcu yoktur yazısı, bir vergi borcu olmadığı kalmamıştır vesaire. Bu gibi yazıların da alınması gerekiyor. Buradaki bankacılık işlemlerinde de ya bütün mirasçıların katılımı olması lazım ya da temsillerini gösteren belgeleri talep edecektir banka. Vergi ilişiksiz dediğim gibi belgenin sunulmadığında ya da mirasçıların hepsi aynı şekilde olmadığında bankalarda işlem yapmayacaklardır. Örneğin siz sadece tek başınıza gittiğinizde yetkisiz bir şekilde gidiyorsunuz bankada ve bu şekilde bir hesap kesmek istiyorsunuz ya da bununla alakalı bir tasarrufta bulunmak istiyorsunuz banka hesapları üzerinde. Bankalar buna izin vermeyeceklerdir ya bütün mirasçılar aynı şekilde aynı anda yerde bulunup bu şeye izin verecekler ya da sonrasında da herhangi bir şekilde yetkinin olması gerekecektir. Yine miras kalan araçlarda ise işlem noterlik üzerinden yürüyecek. Bir tık daha basit olduğunu taşınırlar konusunda söyleyebiliriz. Önce aracın gerçekten miras bırakanına kayıtlı olup olmadığı, üzerinde bir haciz var mı, bir rehin var mı, bir yakalama var mı ya da vergi borcu, trafik borcu vesaire bunlar var mı? Buradaki kısıtlamalar mevcut mu? Bunların ilk önce araştırılması gerekiyor. Yine bunun araştırılma bittikten sonra da yine aynı şekilde mirasçılar kendi üzerlerine intikal işlemlerini yaptırabilirler.
1: Evet, Sayın Yaman, süremizin sonuna gelirken son olarak da şunu sormak istiyorum. Mirası kabul etmek istemeyen kişi yurt dışından mirası reddedebiliyor mu ve hangi sürelere dikkat etmeli?
2: Evet, örneğin Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'de babasının vefat ettiğini öğreniyor ve geride bazı mallarla birlikte ciddi miktarda bir borç da kendisine kaldığını öğreniyor. Bu gibi durumda vatandaşlarımız genellikle bazen ben herhangi bir belge imzalamadım. Örneğin bir banka borcu varsa bu bankaya ben kefil olmadım gibi düşünebilirler. Ancak hukuk sisteminde mirasçılık hususları bu şekilde düzenlenmiyor. Miras kişinin ölümüyle birlikte

0: Eğer Türkiye'de bir Mersin adresi, bir ikamet adresi bulunmuyorsa da İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemeleri genel yetkili mahkeme olduğu için oradan dava açılabilir. Şöyle bir husus var bu konuda, tabii ki süre meselesi. Genellikle Türk Medeni Kanunu'ndaki süreler kesin sürelerdir ve hak düşürücü sürelerdir. Mirasın ettiği için de temel süremiz bizim 3 aydır. Ancak bu 3 aylık sürenin hangi tarihte başladığı her olayda aynı olmayacaktır. Yasal miraslar bakımından süre kural olarak miras bırakının ölümünün öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Vasiyetname ile mirasçı olarak atanmış kişilerde ise mirasçılık durumlarının kendilerine resmi olarak bildirildiği takdirde bu süreler başlayacaktır. Süre konusunda en fazla yapılan hatalardan birisi sürenin genellikle öğrenilen tarih olduğunu esas alındığının düşünülmesi ya da vatandaşımız yurt dışında bulunduğu için 3 aylık sürenin kendisi için durduğunu veya uzadığını düşünüyor olabilmesi olabiliyor. Ancak bu süreler hak düşürücü süreler olduğu için vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda genellikle kişinin bir miras mal varlığının yanında borçlarının da araştırılarak eğer miras reddedilecekse bu 3 aylık süre içerisinde reddediliyor olması gerekecektir. Bunun için vatandaşlarımız bu gibi durumlarda aslında beklemek yerine çelişkili bir durum var mı yok mu gibi bir araştırma yapmak yerine öncelikle bir mal varlığının yanında arka plandaki borçların da inceleniyor olması çok önemli olacaktır. Yine söylemiş olduğumuz gibi Serin Hanım da söyledi. Miras reddedilebilir ancak mirasın reddinden önceki 3 aylık süre içerisinde eğer miras kullanılıyorsa, örneğin taşınmaz kiraya verilmişse veya taşınır bir araç kullanılıyorsa bu gibi durumlarda mahkemeler gözünde bu durum miras aslında kabul edilmiş gibi sayılacaktır. Mirasın red işlemleri de bu sebeple itiraz edilecektir ve red kararlarıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle eğer vatandaşlarımız bu gibi durumlarda gerçekten borca batık olarak nitelendirdiğimiz bir miras durumu varsa bu gibi durumlarda kişinin taşınır aktif olan mallarını da kullanmayacaklar. Çünkü eğer aktif pasiften daha fazlaysa vatandaşlarımız bu gibi durumlarda yanılgıya düşebiliyorlar ancak pasiften de sorumlu olduklarını, sorumlu olacaklarını özellikle bu program aracıyla söylemiş olalım.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yiğit ve Sayın Yaman. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bu hafta da Kanun Ne Diyor'un sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alıcı. Spikeriniz ben Tülin Bilendi. Haftaya farklı konularla aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Görünüyorsunuz buradan. Böyle enerjiniz bize de yansıyor. Efendim, çok güzel bir zamane programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Orkestradaki arkadaşlarımı şöyle bir kocaman alkışlayabilir misiniz? Ben Deniz Umut Sülünoğlu ve sevgili arkadaşım Uğur Önür. Sizlere çok güzel türküler hazırladık. Böyle hem gönülden hem de arada böyle oynak fıkır fıkır ezgilerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hız kesmeden bağlayalım. Ondan sonra devam edelim, değil mi Uğur?
1: Evet, dağların dumanını böyle aşağı doğru indirmemiz lazım.
0: O
1: İner
0: zaman ne
1: gelir şu
0: diyelim?
1: dağların dumanı diyelim. Hiç
0: Eskişehir'e
1: hız
0: buradan
1: kesmeden.
0: selam olsun.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Bir Eskişehir türküsüyle devam ediyoruz. Evet, ne yapıyorduk? Soru cevabımız var. Biz soruyoruz, Buğra abi bize cevap veriyor.
2: Son 2, 3 ve...

Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Hoş geldiniz stüdyomuza değerli izleyenler. Ne kadar güzel görüyorsunuz.

0: Efendim harikasınız. Biz harikayız ama siz bizden daha harikasınız yani. Teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Her hafta nazar değmesin hem bize hem size. Burayı dolduruyoruz, bu stüdyoyu, Arı Stüdyosu'nu, Ankara Bahçeli Evler Arı Stüdyosu'nu dolduruyoruz. Hem sizlere hoş geldiniz diyoruz hem de ekran başında TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimize hoş geldiniz diyor efendim. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Şimdi efendim, türkümüzde dedik ki ağzında dişlerin inciden aktır diye bir dize geçiyordu. Şimdi ağız diş deyince bugün misafirlerimiz var aramızda. Karabürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi burada personeli. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizi söylemişken benim de karşımda böyle oturuyor dişçi bir arkadaşım var. Tayyar Hocam da burada. Ben de ona selam gönderiyorum buradan. Hoş geldin diyorum sevgili
0: hoş
1: hocam.
0: Hoş geldiniz. Şimdi Umut misafirlere girmişken Sağlık Bakanlığı'nda değerli Atama Dairesi Başkanı Serdar Kızıl Beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz.
0: Ve tüm ekip hoş geldiniz. Onun dışında da sanatçılarımız geldi. Şöyle Uşak tarafından değil mi?
1: Aa, ne güzel. Hoş geldiniz.
0: Kemal Sefalar Özgün, getirdiniz. Fatoş Kadıoğlu ve koşan adam Akın Yeniceli burada. Şöyle el kaldır. Koşarsa bir saniyede buraya gelebilir. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı. İddia ediyorum yani. Evet. Hoş geldiniz. Ve Akın Yeniceli gelmişken şimdi amcası var, yöresel sanatçı Uşak yöresinden Mehmet Ali Yeniceli. Onu da inşallah önümüzdeki haftalarda aramızda göreceğiz. Kim nereden geliyorsa efendim herkese hoş geldiniz diyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen misafirlerimize. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah. Efendim türkülerle devam edelim. Ben Deniz iki tane eser seslendireceğim peş peşe. Birinci eser Sefa Geldin Dost Bağının Bülbülü isimli bir eser. Hacı Taşan'ın havalandırdığı bir eser bu. Sözleri Seyit Süleyman'a ait. Ve gelenekte de sefalama olarak biliniyor. Yani hoş geldin diyoruz misafire bu eserle. Arkasından da Yabandan Gel Kömür Gözlüm Yabandan. Yani bir diğer ismiyle de Kostak Yürü Yürü diyeceğiz. Hep beraber çalalım, söyleyelim. Haydi dostlar.

0: Eyvallah. Böylelikle siz de sefa geldiniz efendim. Bu hane sizin. Biz sizlere türküler söylüyoruz. Haydi bakalım. Şimdi kıpır kıpır bir eserimiz var. Yabandan gel, kömür gözlüm yabandan. Arkadaşlar sizin bir intronuz var. Ne yapalım? Çalalım mı?
1: Hadi buyurun.
2: Son 2, 3 ve...

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Yörüye yörüye bizi
0: yaylalara çıkardın
1: yörüttün.
0: Mı? Sen yörüksün.
1: Şimdi eskiden tabii, şimdi yörükler kısa mesafe yürüyorlar şimdi diyelim. İşte Teke sahillerinden kalkıyorlar, Anamasa yürüyorlar. İşte Silifke'den kalkıyorlar, Gülnar'a, Ermeni'ye yürüyorlar diyelim. Ama eskiden öyle yürümüyorlarmış. Erzurum'dan, ta Konya'dan Erzurum'a yürüyorlarmış yani. Bu türkü de o dönemleri anlatıyor. Yaylar içinde, Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Yani Erzurum'dan ta yayla inelim diyor. Sahile inelim diyor yani Konya'yı. Şimdi çok eski bir türkü olduğuna inandığımız, yani en azından söz olarak eski türkülerden birisi. Biz Hacı Taşan'ın yorumuyla söylemeye çalışacağız ki az önce Umut da Hacı Taşan'ın yorumuyla türküler söyledi.
2: Eyvallah.
1: Yaylılar içinde Erzurum yayla diyeceğiz efendim. Arkasından da Aksaray'a gideceğiz. Şerif Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buradan Şerif Hanım deyince de bizlere bu güzel türküyü güzel sesiyle dinleten Beda Akar Türk'e de selamlarımızı gönderelim.
0: Selamlar
1: buradan
0: gönderiyoruz ustamıza.
1: Ustaları analım.
0: Haydi bakalım.

0: Haydi bakalım Şerif Hanım.
1: Biraz Berat abi hazır mıyız?
0: Aa Berat abi. Konya türküleri Berat abiden sorulur.
2: Son 2 3 4

0: Yaşa.
1: Efendim bilmiyoruz nasıl oldu. Kusura bakmayın. Biz eserin heyecanıyla kaptırıyoruz ama. Öncelikle şöyle kıymetli ustalarımıza, müzisyenlere, orkestra ekibimize bir alkış. Biz böyle bir gün içerisinde hem prova alıp hem buraya çıkıp canlı performans sergilemeye çalışıyoruz. Bu kadar oluyor yani, kusurlarımızı affedin. Daha güzel, daha böyle sizlere doğru sesler,

0: doğru müzik sunmaya çalışıyoruz ama elimizden gelen bu. Kusura bakmayın. Teşekkürler.
1: Daha ne olsun? Tebrik ediyorum. Efendim, şimdi bendeniz devam edeceğim. Aşk Veysel Şatıroğlu'ndan bir eserle devam edeceğiz. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez diyeceğiz. Arkasından da yine Sivaslı merhum ozanımız Muhlis Akarsu'dan dinlediğimiz bir eser. Sözleri Karacaoğlan'a ait. Müziği Muhlis Akarsu'nun. Yağmur yağar, akar seller, dosta doğru gider yollar diyeceğiz. Öncesinde şöyle Buğra bir balabanla güzel bir dolaşsın arkadaşlar. Ondan sonra da girelim. Gitar ve bas gitar da vardı, değil mi?

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık dostlar.
1: Evet. Hemen ardı sıra Levent abimiz diyor. Devam edin. Adana'ya gideceğiz efendim. Adana'da çok sevilen bir türkü. O bölgelerde Adana, Pozantı, Karahisarlı, o böyle bölgelerde çok oynanan, çok sevilen bir türkü var. Özellikle oyun havası olarak çalınan. Yeşillim diye bir türkü. Şöyle söylemeye çalışalım. Belki bazılarınız ilk defa duyacak. Ben de ilk defa duymuştum. Ama şimdi söyleyeceğiz.
2: Haydi bakalım.
1: Evet, ben say istersen.
3: Sol, 2, 3.

0: Gel hele güzel gel hele, gel verelim el ele. Gel yeşillim gel hele, gezelim güle güle. Gel hele güzel gel hele, gel verelim güle güle. Gel yeşillim gel hele, gezelim güle güle.
1: Bence şu eseri çalalım.
2: Hangisini çalalım?
1: Tokat'a gidelim. Tokat Almus'a.
2: Tokat'a gidiyoruz efendim. Tokat Almus'a gidiyoruz.
1: Harmandan gel harmandan diyelim değil mi?
2: Harmandan gel harmandan diyelim.
1: Ondan sonra bakacağız zamana göre.
2: Haydi bakalım.
1: Teke haftaya kaldı ya. Abi sen hemşinlisin. Tahan ettin tekede.
2: Maksut abi. Valla hemşinlisin. Teke yöresindeki bu ısrarını takdir ediyorum. İkisi bir alkışlayabilir miyiz? Bak. Maksut Bey. Cebinde sipsiyle gelmiş valla.
1: Sipsiyle geldi o. Abi diğer haftalar değerlendireceğiz o sipsiyi de ve diğer eserleri de. Senin eserlerden de koyacağız ha. Senin de şiirlerin var.
2: Haydi bakalım o zaman. Harmandan gel harmandan diyelim. Davul zurna bir girsin. Sonra ne oluyor bir bakalım. Belki peşine bir şeyler bağlarız.

0: çeke çeke ben kesildim buca. Harmandan gel harmandan kız kaçarım ormanda sevdanı çeke çeke.
1: Efendim bizlere bugünlük bu kadar. Sizlere güzel türküler söylemeye çalıştık elimizden geldiğince. Perküsyonlarda bugün Şakir Ozan Uygan bizimleydi. Gitarda Sinan Kızılgöz.
2: Bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Ve uzun zamandır aramızda yoktu.
2: Zurnada, Kavan'da, Balaban'da Uğra Kutbay. Perküsyonlarda Berat Tekin.
1: Ve Umut Sülünoğlu.
2: Eyvallah. Uğur Önür.
1: Teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.
2: Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

0: Aşık Veysel şüphesiz Anadolu irfanı ve bilgeliğinin, Türk halk edebiyatı ve aşıklık geleneğinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri. Bu programımızı gönül gözüyle dünyayı gören bu büyük ustaya ayırıyoruz. Halk felsefesini günlük yaşamında nasıl yaşadığına, şiirlerinde varoluşçu felsefesinin izlerini nasıl taşıdığına ve geride bıraktığı mirasa odaklanıyoruz. Konuğumuz Halk Bilimi ve Metaverse, Dede Korkut Etik İndeksi, Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Metaetik Kuram gibi önemli çalışmalara imza atmış bir halk bilimci ve düşünür olan Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Sayın Çobanoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Aşık Veysel, Türk aşıklık geleneğinde birçok aşıktan biri olmasına rağmen eserleri günümüzde hala çok popüler. Sizce bunun nedeni nedir?
1: Evet. Tabii Türk aşıklık geleneğinde birçok aşığımız var. Şimdi biraz düşünmek lazım. Kaçının şiirleri günümüzde gruplar tarafından yapılıyor, yeniden formatlanıyor, coverlanıyor yani. Kaçının ki? Düşündüğün zaman işte Veysel'in "Gidiyorum gündüz geceyi, benim sadık yarim kara topraktır." Bunu bilmeyen var mıdır?
0: Yani yok.
1: Yani yoktur.
0: Hemen tamamlayabiliyoruz.
1: Hemen tamamlarlar. Hele özellikle yeni jenerasyon söylediğin zaman hemen katılıyor sözleriyle, evet. Birlikte söylüyor. Peki neden? Şimdi buna gelelim her şeyden önce. Tabii ki halk felsefesinde yatıyor bunun cevabı. Şimdi Veysel'in şöyle bir sözü var. "Şu ölümlü dünya ne misal olursak o kalır." Şu ölümlü dünyaya. Şimdi o kadar çok şeye misal olmuş, o kadar çok şekilde kalmış ki bunları neyle sağlamış? Şimdi masallar, fıkralar, atasözleri, deyimler bu halk felsefesinin devamını sözlü kültürle sağlıyor. Hı. Onlarla vererek bir yerlere hem etik felsefesini hem de varoluşçu felsefeyi bir arada götürüyor. Onun haricinde ahlaki, sosyal, dini geleneklere son derece yer vererek ama sıkmadan, tadında bırakarak birer sözcük birer sözcükle Alevi ve

0: ni toplumunu aynı potada eritiyor. Bu da çok önemli bir şey. Halk felsefesinin ne olduğunun bilincinde ve bu bilinçle toplumun nabzını tutuyor. O nedenle günümüzde devamlık sağlıyor.
1: Halk felsefesi toplumu birleştiren ortak değerler ve eserlerinde işlediği ahlaki, sosyal, dini ve cumhuriyetçi unsurlar bu popülerliğe sizce nasıl katkı sağlıyor? Çok önemli çünkü bu unsurlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten o dönemlerde cumhuriyetin kazanımlarının tam olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü onun sözcülüğünü yapması lazım zaten. Dolayısıyla öncelikle anlattıkları cumhuriyet kazanımları. Ardından gelenler kendi hayatıyla ilgili olanlar. Şöyle ben ikiye ayırıyorum Veysel'i aslında. Biri içine kapanık bir Veysel var. Yani çok acılar çekmiş. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Kurtuluş Savaşı'nın ikisinde de seferberlik ilan ediliyor. Ama kör olduğu için Veysel alınmıyor. Bak bundan çok etkilenmiş mesela. Ardından bir ilk evliliğini yaptığında mutsuz bir evlilik bu. Eşi başkasıyla kaçıyor gidiyor. Bu da mutsuz. Ve çocuğunu bırakıyor. 6 aylık bebesini bırakıp gidiyor. Veysel çocuğuna bakıyor kızcağızına ama 6 ay sonra vefat ediyor çocuk. Yani bunun gibi birçok hayatında olumsuzluklar var.
1: Dramatik.
0: Ama dramatik. Ama ne yapıyor? O dramatikleri içselleştiriyor. Biraz sonra varoluşçulukta daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim bunlardan. İçselleştirip içinden güçlü, çok güçlü bir insan çıkıyor. Ve çevresine sürekli örnek olan. Doğumunda başlıyor aslında olağanüstülüğü. Biraz ondan bahsedeyim
1: evet,
0: isterseniz.
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: Olağanüstü. Veysel 1894'te Şarkışla'da Sivrihalan köyünde dünyaya gelmiş. Annesinin adı Gülizar. Gülizar ana bir yaz günü köyün yakınında Ayıpınar mağarasına gidiyor. Koyunları yem verecek. Orada mağarada tutuyorlar koyunları. Saldırı olmasın, koyunlar şey yapmasın diye. Fakat yolda doğum yapmış Gülizar ana kendi kendine. Bebeğinin şeyini de kendisi kesiyor.
1: Bağını
0: kendisi
1: bağına.
0: Kesiyor. Sarıyor bir çaputun içine, yürüyerek köye dönüyor. Tabii böyle bir doğumu var. Çok seviniyor babası onun doğumu haberini alınca ve adını Veysel koyuyorlar. Çünkü orada Veysel Karani türbesi var. Veysel Karani ünlü bir evliyamız
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok önemli. Ama Veysel'den önce annesinin üçü olan bebeği daha olmuş ama bebekler yaşamamış. Belki bir hastalık var, belki de bir taşıyıcılık durumu söz konusu.
1: O yüzden Veysel'in doğması
0: evet,
1: çok önemli
0: çok
1: onlar için.
0: Çok önemli Veysel'in doğumu. Şimdi Veysel maalesef sol gözünü biliyorsunuz bir çiçek bey yüzünden kaybediyor. Bir süre sonra da sağ gözüyle ilgili bir kaza oluyor, onu da kaybediyor. O çocukluğunda şöyle anlatıyor, çok hoşuma gitmişti yani anlatım şekli, şöyle diyor. Ben çocukluğumla ilgili olarak da şunu hatırlıyorum. Babam bana diyordu ki güneşin ışıklarını yakala da getir. E köylük yerin eğlencesi ne olacak diyor. Neyle oyalasın adam beni, küçücük çocuk, bez yok, oyuncak yok, bilmem ne yok. Ben de diyor ışıkları yakalıyorum, koşturuyorum onları. Evet diyor, avucumun içine alıyorum hepsini, koşa koşa geliyorum, açıyorum ellerimi. Aa hiçbir şey yok. Ama baba hepsini topladım diyorum dedi. O da diyor ki ah yavrum bir daha topla vesaire.
1: Bu ama şekilde gözü
0: bu şekilde
1: işte.
0: Oyalanıyormuş. Ama tabii gözleri kör olduktan sonra artık sağ gözünde ışığı ve aydınlığı seziyor ama göremiyormuş. Göremediği için küçük kardeşi onu elinden tutarak gezdiriyor. Artık onun acısını düşünün. Şimdi şöyle demiş, çok da etkileyici bir söz. Ulu Tanrı bana bu dünyayı zindan olarak bağışlamış olacak ki bir gün ahırda bir kaza geçirdim. Değnek gözüme çarptı. Sağ gözüm de görmez oldu. Böyle
1: yani hafif
0: anlatıyor.
1: Işığı görebiliyordu o ışıkta.
0: Evet, o da maalesef
1: kazayla birlikte
0: gitti. Şimdi Veysel'in nasıl bir saz şairi olduğundan biraz isterseniz bahsedelim.
1: Evet evet, saza nasıl
0: evet,
1: başladı?
0: Nasıl başladığına. Şimdi babası çok bilinçli bir insan Veysel'in. Eline bir saz veriyor onun. Veysel de zaten saza aşık meclislerinden meraklı çünkü bu saz onu içine düştüğü travmadan kurtarmış. Yani aslında bir nevi onu yeniden yapılandıran sazı olmuş. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Mesela diyor ki şey dönemlerinde saz öğretmenliği yaptı çok uzun yıllar.
1: Köy enstitülerinde değil mi?
0: Evet orada. O zaman diyor ki ben önceleri sazı çalmıyordum. Çalmak istemiyordum. Çünkü kulağıma sesi çirkin geliyordu. Yani iyi çalanları gördüğü için aşıklar o zaman çok fazla. Hele Sivas'ta menba gibi ve çoğu şeyin evine geliyor, Veysel'in evine geliyor çocukluk dönemlerinde. İlk orada duyuyor zaten kulak şey yapıyor.
1: Babası getirtiyor onlar, aslında.
0: Babası getirtiyor evet, tabii onu. Tabii babası getirtiyor. İlk Molla Hüseyin Veysel'in hocası. Arkasından da Ali abi. Ya, öğrendiği her şeyi ondan öğreniyor zaten. Şimdi Ümit Yaşar'la konuşurken Ümit Yaşar şöyle aktarmış onu. Şimdi diyor ki hepsi onun kör olmasına, kötü kaderine çok üzülmüşler ailede. Dolayısıyla Elif adında bir kız kardeşi var. Bir de Ali adında abisi var. İkisi de ona yardımcı olmaya çalışıyorlar ama çok üzülüyorlar. Babası da meraklı adam. Hemen bir saz buluyor, buluşturuyor, yapıyor. Oğlunun eline veriyor ki saz şairleri geldiğinde oğlan da onlarla meraklı dinlesin, onlarla çalmaya çalışsın diye. Şimdi bu yıllar sonra Veysel'den bunu şöyle dinliyoruz. Sazın diyor mükemmel çalmadığım için kulağıma hiç hoş gelmiyordu. Ne zaman diyor iyice ben onu anladım, içselleştirdim, ondan sonra çalmaya başladım doğru düzgün. Hmm. Yoksa baştan pek elime almak istemedim. Sazdan ururdum diyor. Ururdum, almazdım yani. Hmm. Sazdan ururdum. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Çok iyisini yapmak istiyor. Çok iyisini şey yapmak istiyor. Böyle bir yönü var. Şimdi burada neyi görüyoruz biz? Tabii zamanla sazı öğrendi, hatta öğretti. Muhteşem bir aşık oldu. Burada aslında jeofelsefeyi görüyoruz. Şimdi jeofelsefe nedir? İbni Haldun'un bakış açısı. Hani coğrafya kaderdir diyor ya.
1: Doğduğun yer kaderin, evet.
0: Kadir, bir anlamda kaderin. Bakın şimdi nasıl? Şöyle düşünün. Şimdi Veysel'in döneminde çiçek hastalığı ölümcül bir hastalık. Yani yakalanını %90 öldürüyor. Kurtulan da böyle Veysel gibi, evet, işte farklı arızalarla kurtuluyor. 1970'lerde, belki de 60'larda başlandı, çiçek aşısına başladı Türkiye devlet olarak. Ve öyle bir şey çalıştı ki seferberlikle, evet, çiçek olayını sonlandırdı. Şimdi düşünün, Veysel bu döneme çiçek aşısına ulaşabilseydi ya da o döneme denk gelmeseydi, gözünü çiçekten kaybetmeseydi, hiç eline saz almasaydı, Veysel diye biri olacak mıydı? Olmayacaktı. Evet. Ben bu şey örnek veririm hep. Mozart'ı mesela, bunun babası Avustralya Kraliyet Orkestrası'nda kemancı olmasaydı da Mozambik'in Matolak şehrinde efendim bir teknede balıkçı olsaydı, bu dehası ortaya çıkacak mıydı? İşte o yüzden bazı şeylerin kazançlarını jeofelsefeye bakarak, bazı anormallikler ya da zararlı gördüğümüz şeyler aslında kazanç olabiliyor. Şimdi Ayşe sormak lazım ama tabii, Veysel'i hangisini tercih ederdin? Çok tanınan, gözleri gören, tanınmayan bir Veysel mi, yoksa gözlerini kaybetmiş bir Veysel mi diye sormuşlar nitekim.
1: Aslında evet, evet değil mi? Doktorlar tedavi ederim demişler ama yani.
0: Sormuşlar dolaylı yoldan şöyle. Tıp fakültesindeki doktorlar, tabii çok ünlü olduktan sonra bir İstanbul'da, Aşık Veysel seni tedavi edelim falan, hı-hı, diyorlar. Soruyorlar. Diyor ki bakın çok güzel cevap. Benim diyor bunca yıl kendime göre düşünüp kurduğum bir dünya var. Evet. Ben onu görmeden hayal edip yaratmışım. Dışarıdaki dünyaya benzer mi benzemez mi bilmiyorum ki. Ama diyor gözlerimi açacaksanız bu dünya yitip gidecek. Ben buna razı değilim. Ben diyor körlüğümden şikayetçi değilim. Ben körlüğümden başkaları müteessir oluyor diye üzülüyorum diyor. Evet. Mesela güzel bir benzetme yapıyor orada. Rakı diyor içene tesir eder. Ama ya rakı şişesi? Sarhoş olur mu hiç rakı şişesi? Ben de rakı şişesi gibiyim. Körlüğüm bende kaldığı müddetçe bana dokunmuyor. Başkaları onu görüp müteessir oluyor. Gene Niyazi Ozan'la bir sohbetinde şöyle bir şey söylemiş, o da güzeldir. İnsanoğlu diyor her şeyi görüp bilemez. Fransa'yı, Almanya'yı mesela gitmedik, görmedik, bilmiyoruz ama bize oralar soruldu vakit. Öyle bir millet yok, orada o insanlar yaşamıyor mu diyeceğiz diyor. O imkansız. Ben nice bakar körler bilirim diyor. Onlar gibi olmaktansa ben böyle kalmayı tercih ederim diyor. Bırakın beni. Benim diyor bir alemim var. Güzel bir alem içindeyim ben. Yaşadım hayattan, memnunum diyor,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, kendine çok çok güzel, evet, bir dünya yaratmış içinde. Evet.
0: İç dünyası çok zengin. Hı hı. Kişiliği, sazıyla sözüyle onu dışa vurduğu bir kişilik yapısı var Veysel'in. Yani kendi eliyle yarattığı o iç dünyayı, dış dünyayı görerek o dünyanın bozulmasını istememiş.
1: İstememiş, evet. Hı-hı. Aşık Veysel eserlerinde bir de halk felsefesini işledi. Hı-hı. Bu halk felsefesini nasıl işledi? Etik anlayış ve etik eylem, evet, örnekleri üzerinden Veysel'in birlik, dayanışma ve, hı-hı, ayrımcılık yapmama gibi değerleri hayatına ve eserlerine nasıl aktardığını siz nasıl anlatırsınız?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten aktarılması gereken bir şey bu. Özellikle yeni neslin dinlemesi ve öğrenmesi gereken bir şey. Şimdi halk felsefesinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi etik anlayıştır. Hani bunu Legolara benzetiyorum. Birer birer küçük Legoların birleşmesi, işte halk mutfağıdır, halk danslarıdır, hmm, halk felsefesinin yapı taşları. Onlardan bir Legoyu da etik anlayış olarak düşünün. Birleştiği zaman halk felsefesini ortaya çıkartırlar. Şimdi burada benim tanımımla, ben ahlakı hayatı kullanma kılavuzu olarak tanımlıyorum. Hayatın kullanma kılavuzudur ahlak. Eğer beceremezsiniz zaten kullanamayacaksınız. O hayatı yaşayamayacaksınız. Hı hı. Hakkını veremeyeceksiniz. Şimdi biz Veysel'de bu etik davranışı, yani ahlak kurallarını, etik eylemi, yani ahlak kurallarının eyleme dökülmüş halini ve etik felsefesinin sonucu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Veysel'in hayatından bunlara birer tane örnekle gidelim.

0: isterseniz.
1: Tamam.
0: Çünkü çok şenlikli, çok güzel bir örneklemeleri var. Şimdi her kademede etik anlayışın varlığı görülüyor. Günlük hayatında hem de eserlerinde bunları ifadelendirmiş. Mesela bir etik davranış örneğini vereyim. Bir gün ona soruyorlar, ölüm nasıl bir şey diyorlar. Şöyle cevap veriyor, tatlı bir şey ölüm. Hele diyor bizim gibi ihtiyarlar için tatlı bir şey. Hı-hı. Elden ayaktan düşüp çoluk çocuğa rahatsız edeceğini, milleti senden bıktıracağına, paşalar gibi git öl zamanı geldi. Kimseye yük olma. Nasılsa diyor gideceğimiz yer orası değil mi? Hem diyor bir bakın burası da çok enteresan. Yol kısaldıkça adama yaşamak için heves kalmıyor adamda diyor. Yani sen yaşın geldikçe evet, heves de bitiyor. Bu gerek de kalmıyor diyor. 21 Mart 1973'te vefat ediyor. Ölümünden birkaç saat önce oğlu Ahmet Şatıroğlu bir teybi açmış. O zaman teyplerimiz vardı. Şimdi evet, nesil bilmem.
1: Kayıt onlar alabiliyorduk o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, kayıt yapıyorduk onlarla. Teybi açmıştı. Baba diyor artık gidiyorsun. Bir hatıra kalsın sana, bir şeyler söyle bize diyor. Eser de bakın şimdi ne diyeyim ne diyeyim. Bak birbirinizle diyor konu komşuyla iyi geçinin. Dirliğinizi düzenliğinizi bozmayın. Herkesin günahı sevabı kendine. Birliğinizi beraberliğinizi yürütün diyor. Şimdi biz buradan aldığımız bu etik davranış örneği nereden geliyor? Bakın bu halk felsefesi ta Orhun abidelerinden gelir. Evet. Orada der Bilge Kağan, birliğinizi, dirliğinizi bozmayın. Bozmayın. Yer çökmedikçe, gökyüzü inmedikçe senin birliğini töreni kimse bozamaz. Bozmayın. Bakın o felsefeyi devam ettiriyor. Bir etik eylem örneği vermek istiyorum ki bu çok sevdiğim bir etik eylem örneğidir. Bir gün Pamukpınar Köy Enstitüsü'nde bu derse giriyor Veysel. Günaydın diyor. Bakıyor ki öğrenciler konuşmaya devam ediyorlar. Biraz duraksıyor. Ondan sonra sessiz olmalarını istiyor. Ardından çocuklar sunca diyor ki bakın çocuklar şimdi biraz öncesinden daha güzelsiniz. Daha aydınlıksınız. Ben sizi şimdi daha iyi görüyorum diyor. Herkes gülüyor tabii doğal olarak. Sonra oturuyor ve anlatmaya başlıyor. Günaydın demekle gün aydın olmaz diyor. Günü aydınlatacak olan bizleriz, sizlersiniz. Günaydın demenin anlamı günümüzün güneşle aydınlatılması değildir diyor. Günü insanların aydınlatması lazım. Günümüzü aydınlatan bilimdir, bilgidir. Bakın diyor bunu karartan da cahilliktir. Eğer benim güneşle aydınlanan dünyam bir cahillik sonucunda kararmasaydı, yani çiçek hastalığım tedavi ettirilebilseydi, bugün ben de bu gönül gözüyle gördüğüm dünyayı belki de sizin gibi canlı canlı görebilecektim diyor. İki gözümle sizlerin bana baktığı gibi bakabilecektim. Ama olmadı diyor. Sonra arkasından hemen ekliyor. Konumuz da bu değil diyor. Günaydın diye birbirimizle selamlaşırken aydınlanmayı ve çevrenizi aydınlatmayı sakın unutmayın. Konu da bu diyor. Tabii çocuklardan bir alkış kopuyor. Hepsi ayağa kalkıyorlar. Bakın ne kadar net. Ne kadar sıra dışı bir bakış açısıyla bu etik eylemi gösteriyor. Bir de etik anlayıştan örnek vermek istiyorum. Bu da onun ne kadar öngörü sahibi olduğuna dair çok vurucu bir örnek. Yavuz Bülent Bakiler anlatmış bu anekdotu. Onu da rahmetle analım evet, kısa bir süre evet, önce vefat etti. Evet, Allah rahmet eylesin. Veysel'le kavuşmuşlardır. Çok iyi arkadaşlardı zaten. Şimdi Bakiler 1955 yılında Ankara'dan Sivas'a dönüyor. Bir arkadaşı diyor ki Veysel burada. İğneci Ali'nin evinde kalıyor. İstersen Python'a atla git de diyor. Bak duyarsa bozulur seni şey yapmadın. Tabii diyor kalktım gittim. Anlatıyor şimdi. Kalktım gittim içeriye girdik diyor. Veysel zengin bir yer sofrasının başında bağdaş kurmuş. Oturmuş başında her zamanki gibi fötör şapkası. Oturmuş büyük bir bakırsının etrafında yerde. Yanında da birkaç kişi var. İğneci Ali bize ısrarla tabii sofraya çağırıyor. Orada yemeklerde bulunandan biri hemen Veysel'in kulağına eğiliyor uyarmak istiyor. Aman aşık diyor dikkat et. Bu gelenler bizden değil. İkisi de sünni. Ona göre konuş diyor. Şimdi bakın. O anda o da sanki sağır bir sessizlikle doldu diyor Bakiler. Kaşıklar elimizde kaldı. Aşık Veysel'in yüzüne baktım. Çiçek bozuğu yüzü kararmaya başladı. Elindeki kaşığı büyük bakır siniye atar gibi bıraktı. Başı bir süre göğsünün üzerinde durdu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Elleri çaresizlikle çevirdi döndürdü sinirlendiğinde bunları evet, yaparmış. Ondan sonra başını birden kaldırdı diyor. Yahu ne demek? Bunlar bizden değil sözü. Yahu ne demek Alevilik, ne demek Sünnilik? Hala mı siz biz kavgası? Bu gelenler Türk mü? Türk. Müslüman mı? Müslüman. Evet. İnsan mı? İnsan. Dahası var mı? Bizden sizden ne demek? Bıkmadınız mı bu ayrımdan? Allah aşkına diyor bırakın bu kafayı. Ben hoşlanmıyorum bu ikilikten. Şuraya ağzımın tadıyla bir lokma yemek yemeye geldim. Senlik benlik kavgası yapıyorsunuz. Ben bunun için gelmedim. Adam olun. Herkesle iyi geçin diyor. Bakın ne kadar önemli o dönemde köklü bir etik anlayışı görüyoruz.

0: Burada birlik, beraberlik, dayanışma, ayrımcılık yapma, ötekileştirmeme, her şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Bozkır'ın ortasında evet. Evrensel değerler yaratmış.
0: Hem de nasıl,
1: insan.
0: Hem yani, de nasıl. Yani
1: çok derin bir felsefe.
0: Çok derin. Atatürk'ün ilkeleriyle tamamıyla bağlı, evet, evrensel bir bakış.

0: O kişi bilmez, bundan bahsedelim. Çok önemli çünkü. Gözlerini kaybettiği zaman Gülizar'a da şey diye anlatıyor. Yeşili diyor, elleriyle tutup tanırdı o diyor. Yeşili. Son renk kırmızıyı hatırlıyormuş. Yeşili de elleriyle tutup tanıyormuş. Ümit Yaşar Veysel'in bahçesinden bahsederken onunla konuşmuş. Nasıl yaptın, nasıl ettin? Şöyle anlatıyor ona. Kirazlarla, cevizlerle oluşturulan büyük bir bahçesi var. O yapmaya başladığı zaman köylü diyor ki, ya atalarımız bunca yıldır bunu yapmamışlar. Eğer diyor olabilecek bir şey olsaydı zaten yaparlardı diyor. Veysel hiç dinlemiyor tabii, yapıyor. Ama bir bakıyor bahçe oluştuktan sonra demişler ki, ya biz görmüşüz aslında, bu adam kör değilmiş demişler yaptıktan sonra. Veysel kendisinden alalım, kendi nasıl söylüyor ben onu size aktarayım. Diyor ki, bizim köy taşlık olduğundan ekinleri elle yoluyoruz biz diye anlatıyor. Ne kadar zor, bakın tırpan evet, toprağı işlemiyormuş.
1: Girmiyor, evet,
0: girmiyormuş. Dolayısıyla 8 dönümlük bir tarlası var, ona diyor şeftali, armut, dut ve elma ağacı diktik. Bir de diyor Kanada kavağı getirdim, 70 tane hissettim. Evet. Onu diktim, hepsi yetişti diyor. Bu köyde babası ilk kez patates yetiştirmiş. O da onun oğlu olarak bir bahçe yapıyor. Ve gene ekliyor tabii, şu ölümlü dünyada neye misal olursak o kalır diye kalmış. Biliyor musunuz, bir şey var, elma var, Aşık Veysel elması. Onun yetiştirdiği elmayı o isimle anarlar. Önce o yetiştiriyor, sonra bölge, sonra yöre. Evet. Şimdi sanırım şey coğrafi işaret de aldı bildiğim kadarıyla. Böyle bir yönü de var. İkinci eşinin adı da Gülizar Ana, ilk eşi Esma. Gülizar Ana şöyle anlatıyor, ben çok sevdim onun anlatmasını. Çok sevdiği şeydi diyor bahçede toprakla uğraşmak. Türkü çağırır diyor. Karnın yardım kazma ile belinen, yüzün yırttım tırmı ile belinen. Yine beni karşıladı gülilen, benim sadık yarim kara topraktır. Bizim bahçede çalışmamızdan çok hoşlanırdı, titizlenirdi diyor. Ağaç hasat mevsiminde de keyfine değme. Gene türküsünü söylerdi. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Toprağı diyor çok severdi, ağaçları, çiçekleri. Biz diyor fakir olduğumuzdan her şeyi, varımızı yoğumuzu misafirin önüne koyardık. Oh, zaten konulmasını isterdi. Yüreğini dökerdi. Aa, şöyle de bir laf var. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmaz. Bakın lafa, gördünüz mü? İşte halk felsefesi burada, bakın. Veysel'in sazı doyuruyor insana. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmıyor. Şimdi bakalım çevremizi bu yeniden diriltmek kolay mıdır? Olsun, biz diriltmek için yola çıkmamız gerekiyor.
1: Evet. Yapmamız, bir yerden başlamamız gerekiyor. Kesinlikle
0: yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Aşık Veysel'in eserlerinde varoluşçu felsefenin izlerini de görüyoruz. Nasıl görülüyor ve bu felsefeyi hem yaşamında hem şiirlerinde nasıl uygulamış?
0: Şimdi benim son çalışmam Halk Bilimsel Metaetik Kuram'la, gene kendi kuramımla inceledim. Aşık Veysel Poetikası'nda Türk Halk Felsefesi ve Varoluşçuluk'ta inceledim ben. Veysel'i çalışırken Soren Kierkegaard'dan varoluşçuluk etiğini, Jean-Paul Sartre'dan sahicilik etiğini, Albert Camus'un da saçma etiği bağlamında çalıştım. Buna göre temellendirdim. Şimdi bulgularıma göre biraz anlatayım isterseniz. Hı hı. Şimdi kendini gerçekleştiren insan, yani az önce bahsettiğim gibi başkaldırıyla doğrulan insan, kendini gerçekleştirmiş insandır. Veysel de bunlardan bir tanesi. İlk konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi gözlerinin kaybı, askere alınmaması. Sonra mesela Atatürk'le görüşemiyor. Atatürk onu çarptırıyor. O gittiğinde başka bir yerde oluyor veya haber vermekten imtina ediyorlar vesaire. Çok üzüldüğü olaylardan bir tanesi bu. Yani hayatının doneleri var böyle içinden atamadığı. Yabancılaşma, işte ölüm duygusu, umutsuzluk, kaygı duygularını görüyoruz. Mesela bir şiirinde, bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar görür, geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Bak böyle dile getiriyor kendi dünyasını. Bir başka olaydan bahsedeyim. Veysel küçükken çeşmenin başına gidiyor su almaya. Ama oradakiler Veysel'i itekliyorlar. Çek şuradan kör olan diyorlar. Vardır böyle hareketler.
1: Evet, ne yazık ki. Zorbalıklar
0: vardır,
1: oluyor.
0: Vardır böyle. Bunu yapıyorlar. Tası da düşüyor. Kendi de yuvarlanıyor. Tabii çok üzülüyor. Ve tabii duyarlı insan tavrıyla onu hemen bir şiire çeviriyor. Elimde bir kadeh vardım kurnaya. Hucum eylediler bana vurmaya. Dilimdeki kadehimi kırmaya. Tuttular birkaçı. Koy vermediler. Böyle şiirine. Şimdi buradaki umutsuzluk, yalnızlık duyguları Veysel'in satırlarına yansıyor ama öyle kalmıyor. Veysel para kazandıktan sonra gidiyor köyüne bir çeşme yaptırıyor.
1: Eyleme dönüştürüyor.
0: Tabii. Aşık Veysel Çeşmesi. Ve diyor ki buradan herkes su alacak. O herkesin altında yatan Yani belli.
1: Evet.
0: Ne öylesi ne böylesi öyle değil. Herkes su olacak. Kendini çok...

0: Çok farklı alanlarda gerçekleştiriyor. Kendini meyve bahçesi yapan biri, mutluluk yolunda yürümeye çalışan biri, yaşadığı olumsuzlukları, çaresizlikleri çareye dönüştüren, hem kendi için etik felsefesini geliştiriyor. Yani değerlerini ortaya koyuyor. Hayatını anlamlandırmak için etik değerler üretip koyuyor. Bunlarla yürüyelim diye. Ve onları şarkılarında, şiirlerinde kullanıyor. Onun için söylüyoruz. Hissettiğimiz için devam ediyoruz bunları. Örnek olmuş yani. Özellikle ben Alevi-Sünni ayrımı yapmamış, hani kendi bir Alevi şair ama hiçbir zaman bunu gündem maddesi yapmamış, bir potada eritmiş. İsterseniz Veysel'e son kitabımın, ben kitabımı yayınladım Cumhuriyet'in 100. yılında, Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümünde denk gelmesini istedim, özellikle öyle yayınladım. İsterseniz oradan son sözlerle sonlandıralım. Gözlerini gönlüne çevirmeden önce dünyada gördüğü son renk kırmızıyı hatırlayan, yeşili de elleriyle dokunarak, hissederek bulup seven Aşık Veysel'in anısına saygıyla. Dostlar seni hatırlıyor. Devrin daim olsun koca Veysel.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz ve sizlere bu koca yürekli ozanın dizeleriyle veda ediyoruz. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme yağda. Garip bülbül gibi ahüzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et, beni unutma.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Akşamın adresi başladı efendim. Yayın kumanda masasında Ali San Yıldız, mikrofonda ben Burak Pekcan. Evet, hafta sonu hazırlıklarımız başladı. Haftanın son canlı yayını yarın akşam maç olduğu için bu akşam artık sizlerle vedalaşacağız. Üstelik salı gününe kadar biraz yavaşlıyoruz. Nostalji dedik. Biraz Facebook sayfamızı İhmal etmeyin dostlar. Yazanlara şimdiden çok teşekkürler. Oradan nostalji içeren şarkıları da isteyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz, istediğiniz şarkıları, türküleri paylaşabilirsiniz bizimle. Burada hep birlikte dinleriz efendim. Ama şimdi çok da nostaljik olmayan belki ya da hareketli bir şarkıyla başlayalım bu akşamki programımıza. Kenan Doğulu mikrofona gelsin.

0: dizini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Kenan Doğulu mikrofondaydı sevgili dostlar. Ve efendim Özlem Özdil ile devam edelim. Sonra Facebook sayfamızdan yazdığınız mesajlara bakacağım.

Ve efendim Facebook sayfamıza yazdığınız o güzel mesajlara şimdi tekrar bakacağım, göz atacağım sizlerden gelen mesajlar. Şöyle sayfamızı da güncelleyebildim. Bilgisayarım yeni yeni kendine geldi. Ben de ilk kez görüyorum efendim yazdığınız mesajları. İlyas Aydın selamlar göndermiş bize. Onu gördüm önce ama ilk olarak Ahmet Can Ankara'dan seslenmiş bize. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar olsun. Zaman akıp gider. Rahmet Özhan, Bülent Ersoy, Mine Koşan, Orhan Gencebay, Aşil'de hangisi varsa TRT Türkiye'nin sayısı radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Ama ne yazık ki o şarkıyı bugün dinletemeyeceğiz. Bir problem var. Arşivdeki şarkılarımıza ulaşamıyoruz bir türlü ama bir şarkı armağan edeceğiz artık size. İlkay Karabiber'de. Merhabalar Burak Bey, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Haftanın son canlı yayınında tüm dostlara teknik masaya sevgiler, selamlar gönderiyorum, saygılarımla demiş. Bir de Muazzez Ersoy isteği var. Onu da Zeki Müren'den dinletebileceğiz efendim. Az önce söylediğim gibi arşivimizde bir problem var bugün. Sevdikleriniz sizi bekliyor demiş İlyas Aydın. Kurallara uyalım, trafik kurallarına emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım uyarısında bulunmuş. Ayrıca yine orman yangınlarına dikkat edelim, İzmariti atmayalım diyor. Bir kıvılcım, bir ihmal orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır demiş. İlyas Aydın'a Tokat Orman Beyliği selamlar olsun. Şadiye Turan Aktaş, merhaba.

Akşam Nadesi ve Teknik Masa, hoş geldiniz Burak Bey kardeşim. Yeniden sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bugün hüzünlü bir şarkı istiyorum, teşekkür ediyorum demişler. Seçeceğiz efendim sizin için hüzünlü bir şarkı. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Sevgiler olsun. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den selamlar sevgiler TRT radyo dostlarımıza demiş. Bir de güzel fotoğrafını paylaşmış. Bizden de size selamlar olsun Taceddin Kulak. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Kara çadır düzdedir. Aman aman. Eminem türküsünü demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler elbette. Hatice Öney selamlar sevgiler gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili sunucum. Bu defa Aksaray'dan güzel bir eser lütfen diyorlar. Memleketinize hoş geldiniz Hatice Öney. Bu ne güzel haber. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Ve Mersin'den Gürcan Üsval. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Bu akşam da maksat nostaljik olsun, dinlemekte olan tüm dostlar Ümit ve senden bir parça çalarsanız sevinirim demişler. Görebildiğim mesajlar şimdilik bu kadar efendim. Elbette ki elimizden geldiğince bu akşam isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız ama değilse bizim listelerden, bizim şarkılardan dinleteceğim artık, kusura bakmazsanız. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Unuttun beni zalim İlkay Karabiber istemişti değerli radyo dostumuza. Selamlar olsun Ahmetcan, Tansu Orhan, İlyas Aydın, Hakan Coşkunoğlu, Teknik Masa ve Dostları Armağan demişti. Zeki Müren'den dinliyoruz efendim, buyursunlar.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Konya Akere Nardan Köyü'nün İlkay Karabiber için mikrofondaydı efendim. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i dinledik. Ve sevgili Ahmet Can arşivde varsa demişti. Hasan Eğlen'den bulabildik efendim istediğiniz şarkıyı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkürler, dinleyelim.

Ankara'dan sevgili Ahmet Can için dinletmiştim efendim. Sağ olsunlar, teşekkür ederim demişler. Eksik olmayın, selamlar olsun değerli radyo dostumuza. Harika bir çay ikramı var İlkay Karabiber'den. Burak Bey teşekkür ederim, sağolunuz, şarkı dinledim. Sanatçı şarkı fark etmez, siz ne çalarsanız biz severek dinleriz. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler varsınız, iyi ki böyle anlayışlısınız dostlar. Çok teşekkürler. Ekibe ve dostlara güzel bir hafta sonu diliyor şimdiden. Sarı kırmızı Galatasaray'ımızın bir fincanıyla da kahve ikramında bulunmuş. Ya da çay ikramında diyeyim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, Zehra Kayan Fonucu da İsviçre Möhlin'den hayırlı akşamlar, akşamın adresi demiş güzel kalplerle. Selamlar olsun İsviçre Möhlin'e, Zehra Kayan Fonucu'ya, Kayan ailesine. Dostlar nerede kalmıştık isteklerde? Yine İsviçre Möhlin'den Şadiye Turalaktaş'ın bir isteği vardı. Hüzünlü bir şarkı istiyorum. Teşekkür ediyorum demişti Ay Yıldızlı Bayraklarımızla. Bülent Ersoy mikrofonda.

İsviçre Mehri'nden Şadiye Turan Aktaş için de efendim Bülent Ersoy'u dinledik. Ben küskünüm feleğe dedi. Dostlar Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermişti. Onu okumuştum. Ordu'dan selamlar gönderiyordu Leyla Çavuk. Kara Çadır Düzdedir türküsünü de İmran Koç'tan dinletelim sizin için buyursunlar.

Ortadan Leyla Çabuk içindi efendim. Bu güzel Kahramanmaraş türküsünü dinledik. İmran Koç seslendirdi. Evet dostlar, Hatice Öney selamlar sevgiler, hoş geldiniz demişti. Hoş gördük efendim tekrar size, ama Gürcan Üsbal'ın isteğini öne almışım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Bu akşam da maksat nostaljik olsun, dinlemekte olan tüm dostlara Ümit Besen'den bir parça demişler. O zaman Ümit Besen'in eskilerden sevilen şarkılarından birini dinleyelim şimdi. Islak Mendil.

Ümit Besen mikrofondaydı efendim. Mersin'den Gürcan Hüsbal için dinlettik. Selamlar olsun Mersin'e bir kez daha. Evet. Sevgili Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey. Sizi ve dinleyicilerinizi UNESCO koruma kentlerinden Safranbolu'dan selamlıyorum demişler. Ne güzel bir kentten bize seslenmişsiniz bu akşam. Sevgili Fatih Tirsi, evet. Çok önemli kentlerimizden biridir Osmanlı mimarisinin günümüze kadar en iyi korunmuş tarihi buralardadır. Klasik Osmanlı kent dokusunu, ahşap konakları ve geleneksel yaşam kültürünü bizlere tanıtır Safranbolu. Selamlar olsun efendim. Tabii ki bir de safran bitkisi var. İlçeye de adını vermiştir. Kendi ağırlığının çok üstünde bir suyu sarıya boyayabilen ve dünyanın en pahalı baharatlarından biri kabul edilen safran bitkisinin Türkiye'deki üretim merkezlerinden biridir. Selamlar olsun sevgili Fatih Tirsi'ye. Evet, nerede kalmıştık? Sevgili Hatice Öney, güzel bir eser lütfen demişti. O zaman Tarkan sizin için mikrofonda. Aksaray'a selamlar olsun.

Evet, bu aralar memleketinde Aksaray'da bulunan sevgili Hatice Öne için Tarkan mikrofondaydı. Sevgili dostlar, gül döktüm yollarına dedi. Ve Hatice Öne'ye de çok teşekkür ediyorum sevgili sunucum. Cumartesi Ankara olacağım inşallah. Görüşmek dileğiyle demişler. İnşallah efendim, selamlar olsun Aksaray'a bir kez daha. Evet, görebildiğim kadarıyla istekler bu kadardı. Ne demiştik bu akşam? Şöyle haftayı nostalji dolu bir akşamla erkenden noktalayalım demiştim. Şimdi benim listemden güzel nostalji kokan şarkılar var sırada efendim, dinleyelim.

Efendim bir sesin peşine takılıp Safranbolu'dan Aksaray'a, Ordu'dan Bolu Mengen'e, Fethiye'den Konya Akören'e uzandığımız duygu dolu bir yayın haftasının daha sonuna geldik. Efendim 4 günlük bir aramız olacak. Nedeni Cuma ve Pazartesi akşamları Süper Lig'deki maç naklen yayınları nedeniyle, yaz dönemi nedeniyle maçlar geç başladığı için programımız ne yazık ki genellikle Cuma ve Pazartesi akşamları olamayacak. Şimdilik veda.

ediyoruz. Gönüller bir olsun diyelim. Ne diyelim dostlar? Bu güzel akşamda gönüllerini bizlere açan can dostlarımızı sevgiyle, saygıyla anarak veda ediyorum. Hatice Öney, Fatih Tirsi, İlkay Karabiber, Zehra Kayan Furuncu, Ahmet Can, Gürcan Üspal, Leyla Çabuk, Taceddin Kulak, Bayram Gökçen, Şadiye Tural Aktaş ve İlyas Aydın. Hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. İki günlük, affedersiniz, dört günlük bir aramız olacak. Teknik Masa'da sevgili dostum Ali İhsan Bey'e ve bendeniz Burak Pekcan'a kulak verdiğiniz için çok ama çok teşekkürler. Salı akşamı saat 22'de kalbimizin o en emniyetli sığınağında, radyolarımızın başında sizleri bekliyor olacağım. Çünkü biz her zaman diyoruz ya, zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular kalıcıdır. Ve burası duyguların sesle buluştuğu program, akşamın adresi. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar alanlarında dev adım. 550 doktor öğrencisi yetiştirilecek müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ettiğini söyledi. Suriye yönetimi, İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile başarılı gençlerin bilimsel kariyere katılması da sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında konuştu.
2: Enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz

0: ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir gerçekleşmeler. Ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı. En son Merkez Bankamız bir rapor yayınladı. Yıl sonu itibariyle %28. Orta vadeli programımızda işte tüm bu rakamları yeniden gözden geçireceğiz. Dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeler ışığında makro rakamlarımızı güncelleyeceğiz ve toplumla paylaşacağız, iş dünyamızla paylaşacağız.
1: Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine değindi.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
1: Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Senaryo gereği ilk olarak Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimler imha edildi. Ardından filmleri aratmayan rehine kurtarma operasyonuna geçildi. Sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehini için SAT timinin atak botlarla düzenlediği baskında heyecanla takip edildi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara yoğun ilgi gösterdi. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini belirtti. Amerikan Axios haber sitesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını, çalışmaların iç savaş sırasında hasar gören tesislerin onarımı ile ilgili olduğunu kaydetti. Washington yönetimiyle de saldırıdan önce ve sonra sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına iki ayrı mektup göndererek saldırıyı kınamış ve İsrail'in toprak ihlallerine dikkati çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere

0: askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için Türkiye'nin katkılarının devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı.
1: İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon da Netanyahu'yu Türkiye'ye yönelik açıklamaları için eleştirdi. Yaalon, Netanyahu'nun bölgedeki savaş cephelerini bilerek açık tuttuğuna dikkati çekti. Washington'un da tepkisini üzerine çektiğini belirtti. İsrail'in Gazze şeridinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan tepki geldi. Arabulucu ülkeler ortak açıklama yayımladı. Açıklamada İsrail Ateşkes Anlaşması'ndaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. CHP'den istifa etmeden yeni partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında yürütülen incelemeler görüşüldü. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Milletvekili Melih Meriç'e saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş kasten öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Erhan Deniz Güngen'in ifadesi alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı.
2: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacak.

0: Aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur.
1: İstikrarlı büyüme ve üretim politikalarıyla Türkiye'nin ihracatı tam 8 kat artarak 401 milyar doları geçti. Milli gelir ise son 24 yılda 6 kat büyüdü. Rakamları Kütahya ziyaretinde paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında 280 milyar dolarlık mal ihracatı hedeflediklerini söyledi. Adana'da Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Soruşturma kapsamında yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade de dikkati çekti. Güler'in ifadesinde tehdit, şantaj, hakaret, sosyal medya üzerinden toplu hedef gösterme, psikolojik baskı, itibarsızlaştırma ve eleştiren mensupların dışlanmasına yönelik sistematik uygulamalar bulunduğunu aktardı. Kastamonu'da yaz Kur'an kursları dönemi sona erdi. 6 haftalık programda eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. 6 hafta süren kurslarda 18 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Programda ayrıca kurslar arası bilgi yarışması düzenlendi. Dereceye giren takımlara ödül verildi. Kurslara 5 hafta kesintisiz devam edenler arasından kura ile belirlenen 247 öğrenciye de bisiklet hediye edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri dağlık alandaki yangını geceden sabaha mücadeleyle kontrol altına alabildi. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. Çok ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulundu. Trump'ın açıklamaları sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan ABD'nin borçlarına ilişkin bilgi ve grafik paylaştı. Arakçı açıklamaları Washington'un kendi borç krizine örtbas etme çabası olarak niteledi. İzlediği politikayı da ekonomik terörizm olarak tanımladı. Bu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini de vurguladı. Ekonomi üzerinden karşılıklı açıklamalar sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesini beraberinde getirdi. CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Bu gelişmeyi destekler nitelikte ABD basınında da Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturulduğu iddiası yer aldı. Axios'un haberine göre birkaç haftadır her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriyor veya çıkıyor. Böylece günde yaklaşık 10 milyon varil petrol dünya enerji piyasalarına ulaştırılıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar alanlarında dev adım. 550 doktor öğrencisi yetiştirilecek. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ettiğini söyledi. Suriye yönetimi, İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'i 3-0'lık skorla yendi. Trabzonspor'sa sahasında Macaristan ekibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü

0: Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Mısırlı Kompere Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesiyle açılacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak. Son şampiyon Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 17, İstanbul ve Konya 21, Bursa, Zonguldak ve Samsun 20, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon ve Rize 19, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Edirne, Kütahya ve Kırklareli 18, Muğla ve Kahramanmaraş 22, Denizli 25, Erzurum 9, Van 15, Ağrı 12, Kars 8, Gaziantep 23 derece. Yol durumu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Dalgaları Beklerken 6. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girgin Koç, Altan Ali İpin, Cevdet Selçuk Özdoğan, Edip Nurtekin Odabaşı, Rüstem Bülent Türkmen, avukat Alptekin Ertürk.
1: Alayoğulları Çiftliği'nin sahibi Rona Hanım, oğlu Altan ve gelini Nursel'le zor günler geçirmektedir. Çiftliğin biriken borçlarının ödenme zamanı gelmiştir. Yeni evlendiği karısını benimseyemeyen Altansa çiftlik işleriyle ilgilenmediği gibi, komşu çiftliği satın alan Cevdet Bey'in kızı Neslihan'a aşık olmuştur. Neslihan'ın kardeşi Harun da ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından rahatsız edilmektedir. O sıralarda Cevdet Bey'in dargın oldukları için yıllardır görmediği kardeşi Edip Bey, yerleşmek amacıyla kasabaya gelir. Ekonomik durumunu düzeltmek için çiftliğin bir bölümünü satışa çıkaran Rona Hanım, karşısında alıcı olarak Edip Bey'i görünce öfkeye kapılır, çiftliği ona satmayacağını söyler. Annesiyle Edip Bey'in birbirini tanıdığını anlayan Altan, şaşkınlık içindedir. Annesini engellemek istemesine karşın, satış işlemlerini görüşmek üzere Edip Bey'le buluşmaya gider.

0: Seni biraz sinirli görüyorum Altan Bey.
1: Annemle tartıştık.
0: Sanırım benimle görüşmeni istemiyor.
1: Doğru. Hı? Doğru. Sorun sizsiniz. Eski arkadaş olduğunuz halde annemin size karşı duyduğu öfkeyi anlayabilmiş değilim.
0: Bu çok eski bir hikaye.
1: Hikayeyi öğrenmek isterim Edip Bey.
0: Seni üzmek istemiyorum. Hem konumuz bu değil. Annenle aramızda geçenler geçmişte kaldı. Seninle konuşmak istedim çünkü topraklarınızın bir kısmını satın almak istiyorum.
1: Annem buna karşı çıkıyor.
0: Sen anneni razı edebilirsin.
1: Bunu başaramam.
0: Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Birkaç güne kadar banka haciz işlemlerini başlatacak. Annen akıllı bir kadındır. Sonunda gerçeği görüp satışa razı olacaktır.
1: Sanmıyorum Edip Bey.
0: Başka çaresi yok. Üstelik topraklarınızın değerinden daha fazlasını ödeyeceğim size.
1: Karşı çıkan ben değilim. Annemle siz konuşsanız.
0: Denedim. Geçen yıllar Rona'yı hiç değiştirmemiş. Gençliğinde de böyleydi.
1: Onu iyi tanıyorsunuz. Hikayeyi anlatmanızı isterdim.
0: İnsanların yaşamlarında sırlar vardır. Bu sırlar gün ışığına çıkmak için sıralarını beklerler. Benim sırrımın sırası gelmedi. Bilirsiniz, zamanlamayı iyi yapmak yaşamın değişmez kuralıdır.
1: Bir gün anlatacağınızı umarım.
0: Zamanı gelince Altan Bey. Zamanı gelince. Şimdi senden bir ricam var benim. Annenle konuş. Banka borçlarınız için size avans verebilirim. Birkaç gün sonra da satışı yaparız.
1: Aynı toprakları bizimle paylaşmanızın sizin için bir sorun olmayacağına emin misiniz?
0: Her şeyi zamana bırakmaya ne dersiniz? Bence doğru olan bu. Umarım anneni satışa ikna edebilirsin.
1: Çok zor. Ama denemeye değer.
0: O zaman ben de sizden haber bekliyorum.
1: Pekala. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Ne demek söz verdim? Benim adıma söz verme hakkını sana kim veriyor?
1: Anne, anne. Lütfen biraz sakinleşip beni dinler misin?
2: Yıllardır seni dinledim de ne oldu? Sana söyledim. Benim Edip'e satacak arazim yok. Bu çiftliğin yok olacağını bilsem yine de satmam.
1: Edip Bey'e olan bu öfkenin sebebini anlayamıyorum. Bana neden anlatmıyorsun?
2: Bunu yapamam.
1: Neden?
2: Çünkü üzülmeni istemiyorum.
1: Üzülsem de gerçeği öğrenmek istiyorum.
2: Eski bir gönül macerası diyebilirsin.
1: Yok. Bu kadar basit değil anne. Edip Bey'e bakarken gözlerindeki öfkeyi görsen kendinden korkardın.
2: Doğru. Ona çok öfkeliyim. Eğer topraklarımıza komşu olursa elimden bir kaza çıkmasından korkarım.
1: Demek onu öldürmeyi bile düşünüyorsun.
2: O bunu çoktan hak etti.
1: Anne, lütfen anlat bana. İkimizin arasında bir sır olarak kalacağından emin olabilirsin.
2: Pekala. Edip'le yıllar önce bir aşk macerası yaşamıştık.
1: Bunu tahmin etmiştim. Herkesin kendi hayatını dilediği gibi yaşamaya hakkı vardır. Bu benim annem de olsa. Yalnız bir şey var anne.
2: Neymiş o?
1: Söylediklerim pek inandırıcı gelmedi bana. Gençlikte yaşanmış bir aşk macerası yıllar sonra böylesine bir öfkeyi sürdürmez. Bana gerçeği söyle lütfen.
2: Söyledim ya oğlum.
1: Sana inanmıyorum. Bu kadar basit değil. Yoksa onunla evlendin mi?
2: Ne? evlenmek mi? Sen hayal görüyorsun.
1: Ama mutlaka önemli bir nedeni olmalı öfkenin. Edip Bey de senden söz açılınca herkesin yaşamında sırlar olabileceğini söyledi.
2: Edip saçmalamış.
1: Hayır. O gerçeği söylüyordu. Zamanı gelince sırların gün ışığına çıkacağını söyledi.
2: Sen de inandın.
1: Evet inandım. Çünkü bana yalan söylemek zorunda değil. Sonra bir şey dikkatimi çekti. Sanki beni yıllar önce tanıyormuş gibi sevgiyle bakıyordu bana.
2: Sevgiyle mi bakıyordu? Sana öyle gelmiştir.
1: Pekala anne. Sen kazandın. Nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenirim.
3: İyi günler Rona Hanım.
2: Aa, hoş geldin Rüstem Efendi.
3: İyi günler beyim.
1: Ne o Rüstem Efendi? Sen buraya hayır için gelmezsin.
3: Doğru söylersin beyim. Durum kötü.
2: Ne oldu?
3: İşçiler çiftlikten ayrıldı.
2: Ayrıldılar mı? Aa, kimse kalmadı mı?
3: Bir iki kişi kaldı. Anlayacağınız işe yarayanlara gitti. Paranız olunca bize haber verirsiniz, almaya geliriz dediler.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Bilmiyorum.
2: Başka işçi bulabilir misin?
3: İşçi bulmak çok zor. Hepsi başka çiftliklerde çalışıyor. Boşta gezenler de para ödemediğimizi bildikleri için gelmiyorlar.
2: Desene işler kötü.
3: Hem de çok.
1: Görüyorsun değil mi anne? Çiftliğin bir kısmını satmaktan başka çaremiz yok.
2: Satacağım. Ama bu asla Edip olmayacak.
1: Neden bu kadar inat ediyorsun anlamıyorum. Geçmişte yaşanan basit bir aşk macerası için buna değer mi?
2: Benimle saygılı konuş Altan. Sen gidebilirsin Rüstem Efendi. Yine de işçi aramaya devam et. Ben para işini çözmeye çalışacağım. Rüstem Efendi'nin yanında nasıl böyle konuşursun?
1: Ne söylemişim? Herkes aşk macerası yaşayabilir.
2: Sırlarımızı başkalarına söylemek zorunda mısın? Her neyse. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kasabaya inip emlak komisyoncusuyla tekrar konuşacağım. Belki de büyükşehir gazetelerine ilan vermem gerekiyor.
1: Bunun bir yararı olmaz. Beni dinle anne. Tek şansımız Edip Bey. Geçmişte yaşadığın şu küçük aşk macerası için geleceğimizi tehlikeye atacağını düşünemiyorum. Ben şimdi Edip Bey'i bulup çiftliği satacağımızı söyleyeceğim.
2: Hayır! Bunu yapmana asla izin veremem. Birkaç gün içinde buna bir çözüm bulacağım.
1: Ya bulamazsan?
2: Umarım bulurum. Bunun için Tanrı'ya dua edeceğim.

0: Anlat bakalım Edip. Yine ne derdin var?
1: Abi, senden bir isteğim var. Bunu benim için mutlaka yapmalısın.
0: Önce ne istediğini söyle. Biliyorsun sana artık hiç güvenim kalmadı.
1: Bana inanmalısın. Artık karşında eski Edip yok. Lütfen Cevdet abi.
0: Umarım öyledir. Evet, seni dinliyorum.
1: Bir arazi buldum.
0: Biliyorum. Alayoğulları çiftliğinin bir kısmını satıyorlar.
1: O araziyi benim adıma senin satın almanı istiyorum. Sonra bana devrini yaparsın.
0: Bunu yapmayacağımı biliyorsun.
1: Neden? Bana güvenmiyor musun?
0: Güvenmem için bir neden göster bana. Bundan yıllar önce neredeyse bir servet ödedim senin için.
1: Eski günler geride kaldı. Araziyi senin adına alacağız dedim. İstersen devrini yapmazsın. Görüyorsun ki kozlar senin elinde.
0: Senin mutlaka bir planın vardır. Üstelik araziyi kendi adına almamanı da çok yadırgadım.
1: Bu çok özel bir durum.
0: O zaman özel durumunu kendin hallet. Benden yardım bekleme.
1: Güveneceğim tek insan sensin.
0: Ben sana güvenmiyorum.
1: Abi lütfen. Lütfen bu isteğimi yap.
0: Neden sana araziyi satmak istemiyorlar?
1: Çünkü Rona Hanım benim eski eşim.
0: Ne söylüyorsun sen?
1: Rona'yla bundan yıllar önce evlendik. Yanlış bir evlilikti. Anlaşamadık, ayrıldık.
0: Bir oğlun olduğunu duymuştum. Yoksa Altan senin oğlun mu?
1: Evet. Altan'ı 1 yaşından beri hiç görmedim.
0: Altan senin babası olduğunu biliyor mu?
1: Hayır. Söylemedim.
0: Bilmemesi daha iyi. 30 yıldan sonra oğlunun hayatını yıkma. Sanırım Rona Hanım'ın sana olan öfkesi hala dinmemiş. Araziyi sana satmayacağını bildiğin için beni kullanmak istiyorsun. Bu sefer senin oyununa gelmeyeceğim Edip. Hala eski Edip'sin. Hiç değişmemişsin. Çok yazık.
1: Abi beni üzüyor.

0: Biliyorsun, sana değiştiğimi söyledim.
1: Bu mu değişmek? Başkalarını oyuna getirerek aldatmak değişmek mi? Çok iğrençsin Edip. Ailemizin yüz karasısın. Yıllarca yaptıkların yetmiyormuş gibi şimdi de karşıma geçmiş eski karın ve oğluna karşı düzenlediğin kirli oyuna benim alet olmamı istiyorsun. Defol evimden.
0: Abi. Abi biraz beni dinler misin? Sandığın gibi değil.
1: Defol dedim sana. Bir daha sakın benim evime gelme.

0: Haciz işlemlerini daha fazla geciktiremem Rona Hanım.
1: Bana birkaç gün daha süre verin.
0: Banka kesinlikle haciz işlemlerini yapmamı istiyor. Daha fazla geciktiremem.
1: Parayı ödeyeceğim.
0: Öderseniz bir sorun yok. Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz?
1: En geç 2 gün sonra.
0: Ya ödemezseniz?
1: Ödeyeceğim diyorsam öderim.
0: Pekala Rona Hanım. Umarım bir daha bu tatsız konuda görüşmeyiz. Size her zaman saygım olduğunu bilmenizi isterim. Kemal Bey iyi bir dostumdu. Onun iyiliklerini de unutamam. İnanın buraya istemeyerek geldim.
1: Önemi yok. Bu sorunu siz gelmeseniz de halledecektim.
0: İyi günler dilerim.
1: Güle güle avukat bey. Tanrım, nedir? Nedir bu başıma gelenler? Yıllar sonra çiftliğimi, hayatımı mahveden bir adama satmak zorunda kalıyorum. Neden? Ah Edip, bir yılan gibi yine karşıma çıktın. Ya Altan'a ne diyeceğim? Edip'in babası olduğunu öğrenince, yıllardır gerçeği sakladığım için benden nefret edecek. Belki de oğlumu kaybedeceğim. Buna dayanamam. Altan'a gerçeği söylemeyeceğim. Edip'e araziyi bir şartla satarım. Altan'a babası olduğunu asla söylemeyecek.
2: Avukatın geldiğini şimdi söylediler. Ne yaptın anne?
1: Otur şöyle. Biraz konuşalım seninle. Artık hiçbir şansımız kalmadı Altan. Araziyi satmak zorundayız. Bu Edip ya da başkası fark etmiyor.
2: Şu anda Edip Bey'den başka alıcı olmadığına göre ona satmaya karar vermişsin. Öfken geçti demek.
1: Öfkem yaşadığım sürece devam edecek Altan. Geleceğimiz için Edip'in şartlarına uymak zorunda kaldım. Ama inan, bir gün bunun hesabını ondan soracağım.
2: Ben Edip Bey'e haber vereyim. Yarın işlemlere başlarız.
1: Acele etme. Önce ben Edip'le konuşacağım.
2: Geçmiş yılların hesabını mı soracaksın? Anne, bırak artık şu öfkeni. Kin gütmenin sana ne yararı var?
1: Bu benim meselem Altan. Sen karışma.
2: Ama sen de benim hayatıma karışıyorsun. Nursel'in evden gitmesini engellemişsin.
1: Karını eski bir eşya gibi atamazsın. O sana sevgisini verdi. Sense yeni tanıştığın bir kız uğruna onu hayatından uzaklaştırmak istiyorsun. Aşk gelip geçicidir oğlum.
2: Ha bunu sen mi söylüyorsun? O zaman Edip Bey'e duyduğun bu öfke nedir?
1: Belki bilmediğin sebepler var diyelim.
2: Anlat o zaman. Bunu öğrenmek hakkım benim.
1: Günü gelince öğrenirsin. Şimdi kasabaya inip Edip'i bul. Onunla yarın konuşmak istediğimi söyle. Sakın araziyi satmayı kabul ettiğimi söyleme. Bunu ben söylemek istiyorum.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

V2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz şiirlerle, şarkılarla yanı başınızda olacak. Bir taraftan da tıp olacak tıp. O bildiğiniz hekimlikten bahsedeceğiz. Hem de bir diş hekimiyle. Evet, keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Safa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Daha mı diğer şiir perisi? Yanınızdayım yaklaşık 45 dakika boyunca. Hoş geldiniz. Bugün neler neler konuşacağız bilinmez ama bildiğim bir gerçek var ki Ümit Yaşar Oğuzcan, evet, konuğumun da en sevdiği şairmiş. O halde dedik ki Ümit Yaşar Oğuzcan'ı konuşalım, doya doya konuşalım, şiirlerini beraber söyleyelim, beraber okuyalım. Bakalım sevecek misiniz? Ama Ümit Yaşar Oğuzcan'a geldiğimizde aslında zorlu bir hayatın meyvesi var onda. Hayatımdan şairliği alıp çıkarsanız önemli bir şey kalmaz diyecek kadar mütevazı ama bizim yıllardır dilimizden düşüremediğimiz, gönlümüzü düşürdüğümüz pek çok şiirinde sahibi yine kendisi. Şairlik hayatının 25. yıl jübilesi 1967 yılında İstanbul'da yapılmış ve bu jübile dolayısıyla hazırlanan Ümit Yaşar 25. Sanatlı Jübilesi 18 Ocak 1967 adlı eserde "Benim hayatım roman değildir, baştan başa şiirdir. Benim hayatım şiirdir ve aşktır" sözleri düşmüş. Evet, 4 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş bu kıymetli şairimiz. Sevgili dinleyenlerimiz, şiir dedik elbette yanı başımızda şiirlerimiz var, şarkılarımız var. Onun güftelerini yazmış olduğu şarkılar da var ve onu çok kıymetli konuğumuzun sesinden dinleyeceğiz. Ama şiir perisine düşen tabii ki onun en sevilen şiirlerinden birisini sizler için seslendirmek. Sevi şiirini okuyacağım sizler için. Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde, küçücük ve akpak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran. Unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze

Merhametini, zalime direnişini. Haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat gelen anneliğini. Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevgini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni. Ve onu anmalara en çok yakışan şey de galiba şarkılar. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleri bunlar sevgili dinleyenlerimiz. Ve bakalım besteyi beğenecek misiniz? İstanbul şarkısını dinleyeceksiniz. Evin içinde bir oda, odada İstanbul. Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul. Adam sigarasını yaktı, bir İstanbul dumanı. Kadın çantasını açtı, çantada İstanbul. Çocuk bir olta atmıştı denize, gördüm. Çekmeye başladı, oltada İstanbul. Bu ne biçim su, bu nasıl şehir? Şişede İstanbul, masada İstanbul. Yürüsek yürüyor, dursak duruyor. Şaşırdık. Bir yanda o, bir yanda ben, ortada İstanbul. İnsan bir kere sevmeye görsün, anladım. Nereye gidersen git, orada İstanbul.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, evet çok güzel bir ezgiydi bu. Gerçekten İstanbul'u anlatan en tatlı şiirlerden birisi belki İstanbul şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan'ın. Ve bugün sohbetimize çok değerli bir konuğumuz eşlik edecek. Kendileri Profesör Doktor Evşen Tamam, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi her şeyden önce bize teşrif etmeniz çok büyük bir onur benim için. Ama bunun yanı sıra şiir perisinin kriterlerini öylesine güzel tamamlıyorsunuz ki sanatla da iç içe olan hayatınız. Siz zaten bizlerin ağzında bir sanat yapıyorsunuz, o ayrı, ama bizim bildiğimiz sanata da bir şekilde gönül vermiş olmanız çok değerli şiir perisi için. Bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir keyif, çok değişik bir deneyim olacak
0: Evet,
1: bir arada
0: deneyim
1: olmak.
0: olacak. Deneyeceğiz bakalım Evşen Hocam. Şimdi Evşen Hocam, her şeyden önce sizin hayat hikayenizden de biraz bahsetmek isterim. Siz bir diş hekimisiniz ama daha önce düşleriniz arasında var mıydı diş hekimliği?
1: Aslında vardı. Tabii ki aslında bütün diş hekimliği okuyan öğrenciler gibi benim üniversite sınavına girdiğim yıllarda biz tercihlerimizi önceden
0: Doğru.
1: yapardık. Şimdi
0: Doğru.
1: biraz daha şanslılar.
0: Değişti
1: Önce
0: işler.
1: puan alıyorlar, sonra puanlarının yettiği bölümleri tercih edebiliyorlar adaylar. Bizim
0: Evet.
1: zamanımızda tam tersiydi. Biz bir tercih formu doldururduk.
0: O hedef

0: ulaşmaya çalışıyorduk,
1: Ve
0: değil mi?
1: onlardan aslında hangisi denk gelirse. Ben de tüm diş hekimliğinde okuyan, tüm demeyelim ama büyük bir çoğunluğu gibi ilk üç tercihi tıp fakültelerinden oluşan bir adaydım. Annem böyle istediği için. Annem hep doktor olmamı
0: Çok
1: istemişti.
0: tatlı.
1: İlk üç tercihim tıptı. Dördüncü tercihim de kazandığım Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiydi. Ama ne yalan söyleyeyim, sınavda bile içimden tıp fakültesindense diş hekimliğini kazanmak istiyordum.
0: Kendi
1: Hep
0: isteğiniz
1: istiyordum,
0: olmuş.
1: hep
0: Anneyi de
1: istiyordum.
0: kırmamışsınız ama.
1: Evet, annem de sonra tabii ilk zamanlar çok hoşnut olmamıştı ama sonra da çok mutlu oldu tabii mesleğimden.
0: Çok güzel. Kaç yıl geçti hocam?
1: Bu sene meslekte 25. yılımı kutlayacağım. 2001 mezunuyum. 96 yılında kazandım. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2001'de mezun oldum. Bu sene 25. yılımı kutlayacağım meslekte.
0: Aynı zamanda eğitim de veriyorsun tabii,
1: Tabii.
0: değil mi fakülte? O da çok değerli bir şey galiba. Öğretim
1: Şöyle,
0: üyeleri için.
1: fakülteyi bitirdikten sonra ben hiç fakülteden ayrılmadım. Hep akademik olarak devam ettim. Doktora yaptım. Onu da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yaptım. Sonra kısa bir ara verdim. O arada ufak yurt dışı deneyimlerim de oldu tabii. Arkasından Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2011 yılında yeniden akademiye geri döndüm.
0: Çok güzel.
1: Aşağı yukarı 15 yıldır da Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeyim. Evet, eğitim de veriyorum. Hem öğretmenim, hem doktorum,
0: Ne
1: hem
0: keyifli.
1: bir bilim insanıyım.
0: Çok güzel.
1: Bu benim kişiliğimle de aslında uyumlu. Ben aynı anda birden fazla şey yapmaktan çok hoşlanan bir insanım. Dolayısıyla mesleğimden aslında çok memnunum.
0: Harika. O zaman şimdi hani mesleğiniz dışında bir deneme yapalım. İsterseniz önce şiir okuyarak yapalım. Hani o daha yabancı olduğunuz bir alanmış gibi
1: Evet.
0: sizinledim ben. Zoru bir bırakalım, sonra müzikle buluşacağız zaten Evşen hocamızın o güzel sesinde. Şimdi Safa Ak'tan bize bir fon verecek. Ondan sonra o fonun üzerine bir Ümit Yaşar Oğuzcan. Bakalım hangi şiir seçmiştiniz? Onu da söyleyin hocam bana, hangi şiir?
1: Ümit Yaşar'ın ben böyle her şeyi çok dokunaklı bir şekilde ama kısa bir şekilde anlatmasından çok
0: Ay
1: hoşlanıyorum.
0: evet.
1: Biraz da kolaya kaçarak kısa bir şiirini
0: İyi
1: seçtim.
0: yapmışsınız
1: Çıkmaz
0: hocam.
1: Sokak
0: Hadi
1: şiirini
0: bakalım,
1: seçtim.
0: hocamızdan dinleyeceğiz.
1: Bir daha dünyaya gelsem yine seni severdim. Beni üzesin diye. Beni deli divane edesin diye. Biliyorum. Sen de bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin. Kahrımdan öleyim diye.
0: Peki siz bir daha dünyaya gelseniz Ümit Yaşar Oğuzcan kadar yüreklice söyler misiniz? Yine seni severdim diye.
1: Birçok şey için evet. Birçok şey için.
0: Evet, ama demeyecekleriniz de vardır
1: Tabii
0: mı?
1: ki.
0: Tabii.
1: Bütün insanlar gibi.
0: Ne güzel.
1: Tabii ki.
0: Tecrübe çok kıymetli bir şey değil mi Evşen hocam?
1: Tabii ki. Yani hayatımızda bir arada yürüdüklerimiz, zaman zaman bıraktıklarımız veya girip
0: Tabii.
1: çıkanlar oluyor ve onların hepsinin de galiba o kadarlık hayatımıza dahil olması gerekiyor. Bu anlamda daha küçük yaşlarımda tabii ki daha heyecanlı, daha sabırsızdım. Deneyim bana en çok da sabırlı olmayı öğretti mesleğimle birlikte.
0: Doğru. Sizin meslek de sabrı gerektiriyor
1: Evet.
0: hocam, değil mi? Yani
1: Evet.
0: bir tedavinin sonuçlanması için bekliyor. Protetik nedir?
1: Şimdi protetik şöyle, diş hekimliğinde klinik diş hekimliği bilimleri 7 branşa ayrılır. Tıp fakülteleri gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir ortopedist, kardiyolojik işlere müdahil olmazsa aslında diş hekimliği fakültelerinde de biz diş hekimliğini 7 büyük klinik branşta ayırıp o şekilde yürütürüz.
0: Protetik onlardan biri.
1: Protetik diş hekimliği eğitiminin birinci sınıfta başlayan ve aslında bence %60'ını, %70'ini kapsayan en önemli branşı, en büyük branşı. Hastaların anlayacağı şekliyle hastaların aslında eksik organlarını yerine koyduğumuz bölümüz biz. Neyi yapıyoruz? Estetik tedaviler yapıyoruz. İşte bu köprüler, kronlar, lamine diye bu sıra sosyal medyada çok duyulan tedaviler, zirkonyumlar, implant destekli tedaviler, bu büyüklerimizin taktığı takıp çıkmalı damak protezi denilen protezler ve bunun yanı sıra bunu belki pek bilmez diş hekimliğinde uğraşmayan insanlar. Bazı göz, kulak, burun gibi bazı eksik organların tedavisi de protetik diş tedavisi bölümünde sağlanır.
0: Oo, çok güzel, çok kıymetli hocam. Gayet de geniş bir alan.
1: Evet.
0: Evet, çok da hepimizin de bir gün ihtiyacı olacağı bir alan gibi görünüyor. Sevgili dinleyenlerimiz, biz Evşen Tamam hocamızla sohbetimize devam edeceğiz ama elbette onun kendini belki daha rahat hissedeceği alana geldik. Biraz şarkı söyleyecek bize o billur sesiyle. Bence öyle, siz de dinleyin, karar verin. Ve seçtiği ilk şarkının güftesi yine Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ve bir Avni Anıl bestesi dinleyeceğiz. Profesör Doktor Evşen Tamam hocamızdan. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

0: sevgili dinleyenlerimiz, demek ki Profesör Doktor Evşen Tamam sadece bir diş hekimi değil, aynı zamanda kendisi amatör dese de bence yani profesyonelliğe de gayet gidebilecek bir ses bu. Evşen Hocam, ne dersiniz?
1: Vallahi uzun yıllar harcadım. Çok amatörüm. Hiç tabii ki öyle bir iddia.

0: olamam. Öyle bir hadsizliğim olamaz.
1: Estağfurullah.
0: 2008 yılında aslında benim için de çok biraz böyle can sıkıcı zamanların olduğu bir süreçte bir duyuruyla başladım bu işe. Ankara Üniversitesi bir rektörlük bünyesinde bir koro kurmaya karar verdi. Ve duyuruda dediler ki Vedat Kaptan Yurdakul Ankara Üniversitesi korosunu çalıştıracak. Ben de o yıla kadar ufak tefek herkesin bildiği Türk müziği şarkılarını biliyordum işte. Gözlerinin içine başka hayal girmesin falan gibi herkesin bilebileceği şarkıları biliyordum ama aslında Türk sanat müziğiyle hiç de ilgim yoktu. Yani daha çok pop müzik dinliyordum. Ama Vedat Kaptan Yurdakul'u çok iyi biliyordum. Kız kardeşim TRT Ankara Çocuk Korosu'nda ve devamında Gençlik Korosu'nda eğitim almıştı. Ve Vedat Hoca onun hocasıydı ve biz tabii ki onların etkinliklerinde Vedat Hoca'yı canlıda dinleme fırsatı bulmuştuk. Vedat Hoca'nın ismini duyunca gittik. Vedat Hoca da kardeşimi tanıyordu. Ve çok doğal olarak dedi ki kardeşlerin sesleri birbirine benzeyebilir. Bir seni dinleyelim. Sahneye çıkış o çıkış benim için.
1: Ki Vedat Hoca'nın öyle beğenmesi biraz zordur. Onun sınavı, onun rahle tedrisinden geçmek biraz zordur.
0: 2008'den beri son derece amatör olarak ama çok severek ve hayatta kendim için yaptığım en iyi şeylerden biri diye tanımlayarak Türk müziğiyle haşır neşir olmaya çalışıyorum. Bana çok şey kattı. Müzik kalitemi geliştirdi. Eskiden hani ağır şarkıları hiç dinleyemezdim bile ama şu an ara nameleri bile çok beğenir oldum. Gerçekten müzik kalitem yükseldi.
1: Çok önemli.
0: Çok özel bir şey Türk müziği ve bununla aslında şereflendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: İyi ki yapmışsınız, iyi ki bu adımı atmışsınız. Yoksa yazık olurmuş bence.
0: Bilmiyorum, dediğim gibi çok amatörüm. Bunu utanarak söylüyorum, nota bilmiyorum. Söylemeye çalıştığım bütün şarkıları hala Vedat Hoca'dan dinleyip onu taklit etmeye çalışarak söylüyorum.
1: En doğru ses, en doğru söyleyişlerden. Şimdi hani ben de amatörüm, ben de işte ritim sazda amatörüm ama ya ben de hayatıma bunu kattığım için çok mutluyum. Ama bir şekilde bildiğimiz kadarını paylaşıyoruz. Siz de bugün bildiklerinizi, o güzel sesinizle süslediklerinizi bizimle paylaşacaksınız. Şimdi Ümit Yaşar Oğuzcan'a biraz dönelim istiyorum Evşen Hocam. Ben bundan yaklaşık 2 yıl evvel bir program yaptım. Bir yıl evvel hatta 23 Mart 2025'te yazılmış bu makale. Yine sizin fakültenizden çocuk kardiyoloğu Profesör Doktor Serdar Kula. Bilmiyorum tanışır mısınız? Ama sizin isminizi gördüğü zaman bana dedi ki yine Gazili ve yine Ümit Yaşar. O da dedi ki ben Ümit Yaşar severim. Ben tamam o zaman Ümit Yaşar çalışalım hocam dedim. Ve onunla da çok farklı bir sohbet yapmıştık. Çok büyük bir kıvanç duyuyorum ki 23 Mart'ta 2025'te hocamızın yazdığı bir makaleye esin kaynağı olduğu için Şiir Perisi'nin. Nasıl diyeceksiniz? Hocamız üniversite yıllarımdan beri beğenerek okuduğum bir şairdir Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiirlerinin yanı sıra şair de tanıdıkça bu beğenim daha da arttı diye başlıyor. Onun eğitim hayatında, aşklarında, bağımsız ve yenilikçi tarzında kendime de benzerlikler bulmuştum diye de devam ediyor. Sonrasında bu bir şairin tıbbi analizi başlıklı makalede diyor ki şairin lise çağında geçirdiği böbrek enfeksiyonu sonrasında bir böbreğinin alınması ve yaşamına tek böbrekle devam etmesi örneğin diyor. Ve yine dizelerle de örneklemiş, örneğin bu dizelerinde işte anlatmış kendisini. Ben 42 doğumlu Ümit Yaşar Oğuzcan, Lütfi Oğuz'un oğlu, tek böbrekli insan diyor şiirinde. Ve diğer konu da demiş 10 yaşında geçirdiği kızamık ateşli hastalık sonrası kekeme oluşu. Fazla ateşli geçirdiği bir kızamık hastalığı sonrasında kekeme kaldığını belirtir bir sohbetinde demiş. Bir kekeme dil için bütün üzüntüm, kederim, nasıl üzülmem, nasıl şarkı söyler kekelerim, şiir yazar kekelerim diye de örneklemiş dizeleriyle. Ve akut romatizmal ateş, penisilini 1943 yılından itibaren sivil halkın da kullanımına başlandığını ve ilginç olan diğer bulgu da bu azalışa paralel olarak kekemelik sıklığında da bir azalma olmasıymış penisilinin bulunmasıyla. Ve hocamız yine Uppsala Üniversitesi'nden Doktor Alm'ın bir makalesinden örnek almış. Demiş ki çocukluk çağı hastalıkları olan su çiçeği ve kızamığa da değiniyor ve olasılıkla A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları kekemeliğinin de nedenidir demiş.

0: Yaşar, Oğuzcan'ın geçirdiği böbrek hastalığı ve kekemeliğine de geçirmiş olduğu bu streptokok enfeksiyonlarının neden olduğunu fark ediyor. Üstelik şairin 30 yaşında bademciklerini aldırmış olması da bu teorimize destek vermektedir diye de yine sözlerini sürdürmüş. Dolayısıyla çok zor bir hayat var Oğuzcan'ın. İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim diye başlıyor. 3 yaşında ayağım kırıldı, 4 yaşında mangala oturdum, 5 yaşında 20 basamak merdiven düştüm ve 7 yaşında da başıma sandık kapağı düştü. Bu arada fazla ateşli olarak geçirdiğim kızamık sonucu kekeme kaldım diye de devam ediyor. Ne yazık ki yaşadığı olumsuzluklar öyle kolay kolay bitmemiş. Ama bunca olumsuzluğun içerisinden bu şiirler nasıl çıkmış sizce?
1: Aslında belki de bunlara sığınmış hayata tutunmanın yolu. Şimdi siz hocamızdan da bahsettiniz.
0: Evet.
1: Şahsen tanımıyorum. Ben de yazdığı not vesilesiyle gördüm.
0: Ay çok güzel.
1: Bizim de hocanın mesleği tabii ki bize göre daha hayati
0: Evet.
1: gereklilikleri de
0: Evet.
1: barındırdığı için biraz daha stresli tabii ama
0: Hı.
1: insanla uğraşılan, insana kaybettiği bir şeyi iade etmeye uğraştığınız veya insan sağlığına hizmet ettiğiniz her branş gerçekten çok stresli. Dikkat ederseniz sağlık çalışanları diyeyim, tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, çeşitli sağlık branşlarında çalışanların çoğu aslında sanatın bir dalına mutlaka sığınıyorlar.
0: Bilmiyor,
1: Bu benim için de böyle.
0: evet.
1: Hayatımın o yönündeki yoğunluğu, stresi son derece azaltıcı bir şey ya da deşarj
0: Evet.
1: olduğum, orada orayı unuttuğum bir şey. Muhtemelen belki de Ümit Yaşar da hayatındaki bu eksileri hayal dünyasında bu şekilde tedavi etti
0: Bu
1: belki de.
0: şiirlerle değil mi?
1: Evet.
0: Yazdığı şiirlerle. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız devam ediyor. Başkent Ankara'da saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Ve yine Profesör Doktor Evşen Tamam'dan bir şarkı dinleyeceksiniz. Bu kez bu eser Ali Tekin Türe'ye ait bir güfte ve bestekarı da Necdet Tokatlıoğlu. Hocam siz okurken şunu düşünün. Necdet Tokatlıoğlu'nun ilk kez okuduğu yayında ben sunucuydum.
1: Oo, harika.
0: Evet, bu bir sevdadır şarkılarda. Dedi ki size yeni şarkımı okuyacağım dedi ve onun sesinden dinlemek şansım olmuştu. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et. Farz et bir rüyaydık, uyandık bitti. Ayrı yollara biz eller gibi gittik. Hiç hasret çekmedik, üzülmedik hiç. Aşkımız mahşere kalmadı farz et.

0: Evet, çok güzel sözlerdi ve bu bestede de bence yine harikasınız hocam. Özellikle mi seçiyorsunuz? Yani bu benim sesime yakışır diye böyle bir şeyiniz var mı? Düşünceniz var mı? Yoksa hayır, ben her şarkıyı söyleyebilirim. Çünkü
1: Hayır.
0: sesiniz o kadar güzel ki.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki öyle bir iddiam yok. Şarkı seçerken
0: Neye
1: aslında
0: dikkat ediyorsunuz?
1: şöyle, kendim eğer seçme şansım varsa bana geçmesi çok önemli. Hani duyabileceğim, hissedebileceğim,
0: Ya.
1: söylerken keyif alacağım şarkı ama işte koro çalışmaları içinde repertuarda bunu sağlayan şarkıları seçmeye çalışıyorum. Tabii ki sesimin de sesime de uygun aralıkta olması gerekiyor. Benim çok büyük bir sesim yok. Küçük bir sesim var.
0: Öyle mi? Ben çok bilmiyorum ama bilmiyorum, çok güzel geliyor bana, benim kulağıma
1: Teşekkür ediyorum.
0: sesiniz.
1: Dolayısıyla kendi ses aralığıma uyabilen ve bana geçen, bana iyi hissettiren şarkıları söylemeye
0: Şimdi
1: çalışıyorum.
0: sevgili dinleyenlerimiz, ihmal ettiğim bir şey var. Udda Toygar Şimşek ve Kanun'da da Umut Cicim bizimle birlikte. O zaman ben şimdi o müzisyen olan onlara sorayım. Hocamızın sesi sizce dar bir ses mi, yoksa yok, hiç de öyle değil. Ne dersiniz gençler?
2: Aslında yorum yapmaktansa maşallah demek en
0: Çok güzel.
1: güzeldir. Teşekkür
0: Evet,
1: ederim.
0: demek ki hocam sevmişler. Şimdi hocam, bizim diş hekimliğinde, biraz mesleğe gelelim. Diş hekimliğinde en yoğunluklu, sıklıkla size geldiğimiz şikayetimiz hangisi oluyor?
1: Aslına bakarsanız ağrı. Neden? Çünkü bizim hayat pratiğimizde diş hekimine düzenli kontrole gitmek veya bir şikayeti olmadan doktora gitmek gibi bir alışkanlığımız ne yazık ki hala tam olmadı. Tabii ki eskiye göre daha
0: Daha
1: iyi
0: iyiyiz.
1: ama hala tam olmadı. Dolayısıyla ben hep espri yaparım. Türk insanı ya kan gördüğünde ya bir yeri ağrıdığında doktora gider. Bizde de tabii en çok aslında ağrı şikayetiyle geliyorlar. Yani artık kendi başlarına insanlar o sıkıntıyı çözemediklerinde ağrı bunlardan birisi. Diş eti hastalıklarından kaynaklı sallanan dişler. Özellikle de ön dişler. Arka grup dişleri yine hastalarımız bir şekilde tolere ediyor. Ama ön grup dişler biraz estetiği ve günlük yaşamı da etkilediği için bu da bize hastaların sıklıkla gelme gerekçeleri arasında.
0: O zaman bundan sonra biraz daha dikkat edelim. Biraz daha belki bir rutin dediğimiz o normal aralıklara bindirelim diş muayenelerimizi. Siz ne kadarda bir sizi görmemizi önerirsiniz?
1: Şimdi bu hani bir slogan gibi söylenir. 6 ayda bir diş hekimi kontrolü son derece önemli. Şey gibi düşünebiliriz. Erken teşhis edilen hastalıklar gibi düşünebilirsiniz. Erken teşhis hayat kurtarır. Dişlerimizin de her birinin bir organ olduğunu unutmamak gerekiyor.

0: aslında ağzımızın içinde 28 tane, en az 28 tane farklı organ taşıyoruz. Gözümüzü kaybetmemek için ne kadar hassas davranıyorsak aslında dişlerimizi kaybetmemek için de bu kadar hassas davranabildiğimizde aslında sorunlar çözülecek. Ya da önlemler daha basit müdahalelerle alınabilecek. Bize genelde hastalarımız işler çok büyüdükten sonra gelir. Özellikle de tabii üniversite hastanesinde olduğumuz için bu grup hastaları çok daha fazla görürüz.
1: Görüyorsunuz,
0: Bir sizin aracılığınızla bir ikazda daha bulunmak isterim. Özellikle küçük çocukları mutlaka 5-6 yaşlarında bizim karışık dişlenme dönemi dediğimiz süt dişleri ve daimi dişlerin ağızda beraber bulunduğu dönemlerde de mutlaka bir diş hekimi kontrolüne götürmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da ortodontik bozuklukların, bu dişlerdeki eğrilikler, çene kemiklerindeki yer darlıklarından kaynaklı bozuklukların erken önlem alınabilmesi için son derece önemli bir adım. Çocukları da erken yaşta diş hekimiyle tanıştırmak. Bizden korkmalarına gerek yok. Olaylar büyümediğinde biz de son derece sempatik işlemler yapıyoruz.
1: Çok güzel. Evet sevgili dinleyenlerim, şimdi Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bir şiiri ben tüm dinleyenlerimiz ve sevgili Evşen Hocam için okumak isterim. Şiirimizin adı Bir Gün Anlarsın. Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık, girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın, onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın, bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama bembeyaz, uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın, sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler, acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın, bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atarsın gelir vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın. Bir gün anlarsın ama geç olmamalı.
0: Geç olmamalı.
1: Kıymet bilmek. O en beni etkileyen şu oldu Evşen Hocam. Bir gün anlarsın sevilen gözlerin erişilmezliğini.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar farklı değil mi?
0: Aslında şöyle, şarkılarda, şiirlerde, belki de bizim... Şöyle düşünün, konuşmaktan biz çok haz etmeyiz. Biz yazarak daha kendimizi ifade ederiz. Biraz daha çekinen insanlarız. Mesaj atmak daha kolay gelir. Direkt konuşmaktan her zaman böyle biraz daha endişe ederiz, çekiniriz. Bu şiirlerde, şarkılarda belki de bizim söyleyemediklerimizi bizim yerine birinin söylemesi
1: söylemesi.
0: nedeniyle bize çok iyi geliyor.
1: Belki ben de o yüzden okuyorum.
0: Harika.
1: Değil mi?
0: Çok güzel okuyorsunuz bu arada.
1: Teşekkür ederim Evşen Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Evşen Tamam, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden

0: bugün şereflendirdi yayınımızı. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür
0: Sevgili
1: ediyorum.
0: Sevgili Turgar Şimşek ve Umut Cicim'e de teşekkür ederiz. Ve hocamızın o bildur sesiyle bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere değerli dinleyenlerimiz. Bakalım bu şarkıyı da sevecek misiniz? Buyurunuz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonla bağlandı. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi Erdoğan. Vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönüllü rahmetli andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'de ekonomi politikalarının sonuçlarının alındığını söyledi. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini vurguladı. Çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Gıda fiyatlarının da haftalık takip edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeleri askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad, Hasan Şeybani üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini vurguladı. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Terörist İsrail'e karşı Türk milletini, devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır dedi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı, ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta programımızda sizlerle birlikte bunları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Ahmetcan Öztürk ulaştırıyor ve spikeriniz ben Arzu Türk Doğan. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Bugün teknik bir konuyu konuşacağız sizinle. Sanayi politikası, sübvansiyonlar, stratejik sektörlerde ticaret gerilimleri diyeceğiz. Sübvansiyon deyince ben şöyle bir sözlükten baktım ne olduğuna. Devletin kişi ve kurumlara yaptığı maddi yardım, kısaca böyle söyleyebiliriz. Sübvansiyon kavramları, sanayi politikası neden son yıllarda bu kadar öne çıktı, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında bunun oldukça somut bir açıklaması var. 2015 tarihinden itibaren özellikle Çin'de Made in China 2025 planıyla başlayan süreçte büyük ekonomiler serbest piyasanın kendiliğinden işleyişine değil, devletin doğrudan yönlendirmesine güvenmeye başladı. 2015'te stratejik sektörlerde bu yarı iletken, elektronik, ilaç, havacılık gibi alanlarda sübvansiyonlar katma değerinin yaklaşık %0.5'i iken bu 2023 tarihinde %1.8'e kadar yükseldi. Dolayısıyla ciddi bir artışın olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama stratejik olmayan sektörlerde ise sübvansiyonların çok düşük kaldığını, daha ılımlı olduğunu ve 2015'te %0.5 iken 2023'te bunun %0.9'a yükseldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla stratejik ürünlere göre daha düşük olduğunu ifade edebiliriz. Tabii somut örneklere bakacak olursak tablo daha da netleşiyor. ABD ve Avrupa Birliği açısından olaya baktığımız takdirde her ikisi de çip alanına ilişkin bir takım çalışmalar var. 2022 yılında yürürlüğe giren çip yasası ile ABD'de ortalama bir $280 milyar doğrudan ve dolaylı bir sübvansiyon uygulamasının olduğunu görebiliyoruz. Benzer bir çalışma Avrupa Birliği'nde de söz konusu. Avrupa Birliği'nde de 52 milyar avroyu aşan bir kamu özel yatırımı olduğunu söylemek mümkün. Tabi Haziran 2026'da Brüksel'de kalan kapasite açıklarını kapatabilmek için çip yasası 2.0 önerisi masaya konuldu. Ve artık burada bu sübvansiyon uygulamalarının tüm dünyada özellikle ABD, Avrupa Birliği ve Çin'de kalıcı hale geldiğini bu çerçevede söylemek mümkün.
0: Hocam bir de stratejik sektör kavramından sıkça bahsediliyor. Bu kavram ne anlama geliyor ve hangi sektörler bu kavramda değerlendiriliyor?
1: Bunun aslında resmi bir tanımı var. ABD Sayın Bürosu'nun ileri teknoloji ürünleri listesi bulunmakta. Toplam 518 ürün kalemi 10 ana kategoride toplanıyor. İşte biyoteknoloji, yaşam bilimleri, optoelektronik, bilgi iletişim teknolojileri, elektronik, esnek üretim, ileri malzemeler, havacılık, uzay, silah sistemleri ve nükleer teknoloji şeklinde 10 ana kategorinin olduğunu görüyoruz. Bunu genel ekonomik sınıflandırmaya döktüğümüzde 24 ana sektörden 8'i stratejik sayılıyor. Metal eşya, diğer imalat, kimyasallar, ilaç, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve elektronik. Ama içlerinde en

0: takdir edilecek ürünün de elektronik olduğunu söylemek mümkün. Ve ileri teknoloji listesinde bu yer alıyor. Yani artık şu anda bir cep telefonu çipiyle bir tarım traktörünü aynı kategoriye almanız mümkün değil. Devletler artık hangi üretimin geleceği şekillendireceğine göre bir önceliklendirme yapıyor.
1: Bir de sanayi politikası sanki kulağa yeni bir kavrammış gibi geliyor ama gerçekten öyle mi? Tarihte, geçmişte örnekleri var mı hocam?
0: Aslında hiç yeni değil. 1791'de ABD'nin ilk hazine bakanı Alexander Hamilton henüz yeni kurulmuş ülkenin sanayisini güçlü İngiliz firmalarına karşı korumak için kongreye ünlü imalat raporu sunuyor. Ve bugün yeni kurulan sanayileri korumak için, bebek endüstrilerini korumak için geliştirilen fikrin aslında ilk savunucusunun Hamilton olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 20. yüzyılda Japonya'nın otomotiv ve elektronikte, Güney Kore'nin Samsung ve Hyundai gibi devleri yaratırken, Almanya'da küçük ve orta ölçekli ihracat sanayisini kredi ve teknik desteklerle büyüttüğünü
1: Devlet olarak
0: tabii,
1: tabii, değil mi hocam?
0: söyleyebiliriz. Tabii bugünkü fark ölçek ve eş zamanlılık 2015 sonrası dönem Çin'in büyük sanayi hamlesiyle örtüşüyor ve artık tek bir ülkenin stratejisi olmaktan çıkıp aynı anda büyük ekonomiler arasında yürüyen küresel bir yarışa dönüşüyor. Stratejik sektörlerde sübvansiyonlar 2015'te az önce ifade ettik katma değerin yaklaşık %0,5'i iken 2023'te bunun %1,8'i olduğunu dolayısıyla ciddi anlamda yükseldiğini stratejik ürünlerde söylemek mümkün. Serbest ticaretin devlet müdahalesiyle düzeltilmesi fikri en az bu tarihe kadar eski bir tartışma konusu. Bunu çok çarpıcı bir hicim ile aslında ifade etmek mümkün. Gerçekten bu enteresan bir olay. Mumcuların dilekçesi olarak ifade edilen bu dilekçe aslında sanal hayali bir olay ama gerçekleri ortaya koyuyor. 1845 tarihinde Fransız iktisatçı Frédéric Bastiat tarafından hayali olarak meclise sunulan bir dilekçe. Burada mumcular var. Hani aydınlanmak için evlerde mum yakıldığını biliyoruz. İşte o zamanlar bugünkü elektriğin yerini mum alıyor. Şimdi mumcuların sektörünü korumak için bir dilekçe hazırlanıyor. Rakip kim? Güneş. Tabii ilginç bir şey. Ve burada meclise hayali bir dilekçe kaleme alıyor Bastiat. Diyor ki bizi öyle acımasız bir rakiple mücadele etmeye zorluyorsunuz ki bu rakip ışığı o kadar ucuza ve bol üretiyor ki ortaya çıktığı an bütün müşterilerimiz ona yöneliyor ve işimiz duruyor. İlginç bir şey değil mi
1: Başa
0: dilekçe?
1: çıkmak
0: Tabii
1: mümkün değil, değil mi
0: çok
1: onunla?
0: zor. Yani o zaman ne yapılacak? Şunu öneriyor. Evlerin kapıları kapatılsın. Pencereler yapılmasın. Penceresiz evler olsun.
1: Ki güneşten
0: Tabii
1: faydalanılmasın.
0: tabii. İçeride ne olsun? İnsanlar mum yaksın. Ve bu çerçevede muma ilişkin
1: Devlet
0: yerli
1: desteği.
0: enstitüyü tabii devlet korusun kanunlar. Ve
1: Evet,
0: ilginç
1: gerçekten
0: yani
1: enteresan.
0: o zaman 1800'lü yıllarda yerli üretimi korumaya dönük bir duvar oluşturmaya dönük bir nedir kanun hayali olarak teklifi sunuyor meclise. Tabii burada tamam yani siz bu çerçevede firmaları koruyabilirsiniz ama tüketici ne olacak? Ekonominin bütününe fatura kesmiş olursunuz. O pencereleri kapattığınız takdirde o zaman insanlar güneşi göremediği zaman o
1: Sağlık
0: takdirde
1: problemi
0: ciddi sağlık
1: çıkar.
0: problemleri ortaya çıkacak. Burada aslında şunu görüyoruz. Hangi sektör ne kadar süreyle hangi bedelle korunacak? Bu çok önem arz ediyor.
1: Evet ve
0: Aksi
1: bir
0: halde
1: devlet
0: toplam
1: politikası,
0: refahta
1: değil
0: ciddi
1: mi?
0: bir kayıp söz konusu olabilir.
1: Peki hocam sanayi politikasını savunanlarla buna karşı çıkanlar hangi argümanları kullanıyorlar?
0: Aslında savunanlar şunu söylüyor. Bazı sektörlerde yarı iletken gibi üretim büyüdükçe maliyet düşüyor. Ve bu fayda sadece o firmaya değil tüm ekonomiye yayılıyor. Ve piyasa tek başına bunu hesaba katmadığı için devletin ilk itmeyi vermesi gerekiyor. Tabi burada ulusal gerekçeler var. Özellikle savunma sanayisinde yani devletin öncü olması gerektiği ya da kritik teknolojide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması noktasında. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması döneminde Atatürk ne yapmıştır?

0: İğmeyi devlet ile sağlamıştır bazı sektörlerde ve Türkiye'nin gelişimi açısından o sektörlerin önemli olduğunu görüyoruz. Savunanların temel argümanı bu. Ama bir de karşı çıkanlar var. Karşı çıkanlara baktığımız takdirde burada özellikle birinci argüman şu. Yani burada hangi sektörün kazanacağını devlet değil piyasa karar versin. En iyi karar verecek unsur piyasadır. Birincisi bu. İkinci olarak da nedir? Lobiler var ülkede. O lobiler kaynakların daha verimsiz alanlara sarf edilmesi noktasında yoğun bir lobi faaliyeti yaparak kaynakların çarçur edilmesini sağlayabilir. Dolayısıyla verimsiz alanlarda kullanılabilir. O açıdan sübvansiyonlar çok anlamlı
1: Değildir
0: değil
1: diyorlar.
0: derler. Tabii. Dolayısıyla nedir? Bu da aleyhte olan bir durum.
1: Peki hocam, tabii hemen devlere bakmak lazım. Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, küresel stratejik ürün ihracatındaki ağırlığı ne durumda bu ülkelerin, bu birliklerin?
0: Tabi bu üç ekonomi küresel stratejik ürün ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyor. Stratejik ürünlerdeki toplam payları tüm ürünlerdeki paylarından yaklaşık 10 puan daha yüksek. Yani bu pazarlarda yoğunlaşmış durumdalar. Çin stratejik ürünlerde AB ve ABD'den daha büyük bir ihracat payına sahip ama buna karşılık stratejik olmayan ürünlerde payının daha düşük olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve bu yoğunlaşmanın en çarpıcı örneği de yarı iletkenler noktasında belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünya ileri çip üretim kapasitesinin büyük bölümü tek başına Tayvan merkezli bir firmada yoğunlaşmış durumda. ABD ve Avrupa Birliği ne yapıyor? İşte çip yasaları çıkartarak bu tekeli kırmaya çalışıyorlar.
1: Hocam, benim anladığım sübvansiyonları güvenilir bir biçimde ölçmek gerçekten zor bir iş. Bu nasıl aşılıyor? Hangi kaynaklardan besleniyor?
0: 2009'dan bu yana ticareti etkileyen devlet politikalarını izleyen küresel bir gözlem ağının kayıtlarından faydalanıyor. Bu kayıtlar hangi ülkenin hangi sektöre kaç destek verdiğini aslında ölçüyor. Ve tahmin edilmeye çalışılıyor yıllık destek türleri. Ama bakıldığı takdirde burada sadece doğrudan devlet transferlerini nedir tahmin edebiliyor. İşte hibe, sermaye enjeksiyonu, doğrudan mali destek gibi kalemler, vergi indirimleri ve kredi erişim gibi bir takım destekleri ise ne yapamıyor, ölçemiyor.
1: Hocam, şimdi dedik ki sübvansiyon devletin kişi veya kurumlara para, mal, hizmet yoluyla yaptığı karşılıksız maddi yardım. Biraz böyle somutlaştırırsak bunu, devlet hangi yollarla sübvanse ediyor?
0: Yani aslında araç çeşitliliği çok geniş. Doğrudan nakit hibe, sermaye enjeksiyonu, düşük faizli ya da garantili kredi, vergi indirimi ya da vergi kredisi, ucuz ya da bedelsiz arsa tahsisi, devletin o üründen belli miktarda alım yapma garantisi, taahhüt etmesi gibi her şey sübvansiyon aracı olarak değerlendirilebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin çip yasası ile 39 milyar dolarlık doğrudan hibenin yanında 75 milyar dolara kadar kredi garantisi vermesi, ayrıca her bir vergi indirimi kalemine olması, tek bir yasada 3 farklı aracın bir arada kullanıldığını ne yapıyor? İfade ediyor.
1: Peki tahminlere göre en büyük sübvansiyon veren ülke hangisi ve tabii ülkemiz bu tabloda kaçıncı sırada?
0: Evet, 2015-2023 ortalamasında katma değere oran olarak en büyük sübvansiyoncu ülkenin Çin olduğunu, daha sonra ABD ve Avrupa Birliği olduğunu söylemek mümkün. Çin'in oranının %1,8, ABD'nin %1,3, Avrupa Birliği'nin de %0,6 olduğunu söylemek mümkün. Zaten daha önce de söylemiştik, Çin'in 2015'te oranın nedir? 0,5'lerden %1,8'e 2023'te yükseldiğini, ciddi bir artış olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii en büyük sübvansiyoncu ülkeler arasında Türkiye de var. Tabii. Hatta Hindistan ve Japonya'nın hemen üzerinde. İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada, Rusya, ABD ve Çin'in de gerisinde. Ama tabii nedir? Yeterli mi?

0: değil. Mesela Türkiye'nin verdiği sübvansiyona en güzel örnek güncel olarak Tok.
1: Tok.
0: Evet. Çünkü orada nedir? Bursa Gemlik'teki fabrika arazisi Tok lehine 49 yıllığına nedir? Bedelsiz olarak tahsis edildi.
1: Arazi
0: Tabii
1: tahsisi.
0: özel tüketim vergisi oranı %60'dan %10'a indirildi sadece Tok açısından. Devlet Malzeme Ofisi de 2035 yılına kadar 30 bin araçlık bir alım garantisi verdi. Yani bir düzenleme ile aslında ne yapıyorsunuz? 3 tane farklı aracı burada
1: Yani hem
0: kullanabiliyorsunuz.
1: arazi, hem vergi, hem alım
0: Tabii,
1: garantisi böyle sübvanse
0: tabii,
1: ettiler
0: tabii.
1: TOG'u.
0: Çok önemli bir şey Tok açısından.
1: Peki, teşvik sistemi Türkiye'nin güncel olarak değişti mi? Bir de TOG dışında başka örnekler de var mı devletin sübvanse ettiği?
0: Değişti. Hem de kapsamlı biçimde 2026 yılında çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2012'den beri yürürlükte olan teşvik yasasının ciddi anlamda değişikliğe uğradığını, artık yatırım büyüklüğünün çok önemli olmadığı, içeriğine bakıldığını bu çerçevede söylemek mümkün. Tabii teknoloji seviyesi, katma değer, arz güvenliğine katkısı artık önem arz ediyor yapılan yatırımlarda. Ve özellikle yarı iletken, mobilite, yeşil enerji, havacılık, uzay ve sağlık teknolojileri gibi stratejik sektörlerde yatırım yapılması teşvik ediliyor. Bunun yanında en az 2 milyar TL ya da 50 milyon dolarlık yatırımlara nakit hibe, nitelikli personel desteği, kurumlar vergisi indirimi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi süper teşviklerin de sunulduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Mesela buna ilişkin olarak da yakın tarihte BYD'ye ilişkin Çinli firmanın bir taahhüdü vardı. Türkiye'de Manisa'da yatırım yapacak. Ve ona bir takım imkanlar sağlandı, teşvikler sağlandı, ÖTV indirimi sağlandı. Ama ne oldu?
1: Olmadı.
0: Evet, yatırım yapılmadı. Dolayısıyla o teşvikler de ortadan kalkmış oldu ve şu anda BYD de ne yapamıyor? Türkiye'de satış
1: Satış
0: yapamıyor. Ciddi
1: yapamıyor.
0: anlamda satışları düştü.
1: Peki hocam. Çin'in sübvansiyonlarının ihracat üzerinde etkisi ne büyüklükte çıkıyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çin'in 2015-2023 döneminde uyguladığı sübvansiyon artışları tek başına değerlendirildiğinde stratejik sektörlerde Çin ihracatı yaklaşık %12 artıyor. İthalat ise %8 azalıyor. Bu artışın yalnızca doğrudan fiyat indiriminden değil, büyük ölçüde sektörün büyüyüp verimleşmesinden geldiği tahmin ediliyor. Yani sübvansiyon sadece ürünü ucuzlatmıyor, sektörü büyüterek kendini de ucuzlatıyor. Bütün ülkeler birlikte sübvansiyon verdiğinde bile sonuçlar büyük ölçüde Çin ağırlıklı tabloya benziyor. Bu da Çin'in etkisinin genel resme baskın geldiğini gösteriyor.
1: Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak bunların sübvansiyonlarının etkisi neden Çin'inkinden daha küçük çıkıyor hocam?
0: Tabii sadece Avrupa Birliği veya sadece Amerika Birleşik Devletleri sübvansiyon uyguladığında kendi stratejik sektör ihracatları yaklaşık %2 artıyor. Çin'deki %12'nin çok çok altında. Ana neden aslında hedefleme farkı. Avrupa Birliği ve ABD sübvansiyonları daha çok tarım ve maden ürünleri gibi stratejik olmayan sektörlere veriyor. Çin ise elektronik ve ilaç gibi büyüdükçe hızla ucuzlayan sektörlere hedeflemiş durumda. AB'nin en görünür stratejik sektör hamlesi belki de batarya alanında yürüttüğü ortak projeler. Ama Çin'in elektronik ve ilaç sektörlerine yönelttiği kaynaklarla kıyaslandığında Avrupa Birliği'nin bu batarya sektörüne ilişkin desteğinin, sübvansiyonun sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'nin toplam sübvansiyon bütçesinin büyük kısmı hala tarım politikasına dönük olduğunu görüyoruz.
1: Peki hocam. Bir ülkenin sübvansiyonu diğer ülkelerin ihracatını nasıl etkiliyor? Bunu değerlendirildiği bir şey var mı? Somut bir
0: Çin
1: gerçek.
0: sübvansiyon verdiğinde Avrupa Birliği ve ABD'nin stratejik sektör ihracatı yaklaşık %2 düşüyor. Kore gibi önemli ihracatçıları içeren dünyanın geri kalan grubu en sert daralmayı yaşıyor. Tabii tüm ülkeler birlikte sübvansiyon uyguladığında Çin'in dünya stratejik ihracat payı %27'den %29'a çıkıyor. Diğer ülkelerin payı geriliyor. Çin'in stratejik sektörlerdeki ticaret fazlası, Bazı duruma göre %30 artarak 0,7 trilyon dolara çıktığını görüyoruz. ABD ve diğer ülkelerin aynı sektörlerdeki açığı büyüyor. Yani bir ülkenin kazanması bir bakıma başka ülkelerin pazar payını kaybetmesi ile eşdeğer olduğunu da söylemek mümkün.
1: Yani bunun için Çin'le mücadele etmek zor deniyor.
0: Çok zor tabii,
1: Değil mi
0: çok zor.
1: hocam?
0: Hadi şu anda dünyada ikinci ekonomisi ikinci büyüklükte olan bir ülke. ABD ile çok ciddi anlamda yarışıyor. Zaten ABD habire sıkıntı vermeye çalışıyor Çin'e. Ama eninde sonunda muhtemelen geçecek. Bir numara
1: Kesinlikle.
0: olacak.
1: Evet. Peki sektör bazında bakarsak elektronik ön plana çıkıyor. Orada neler oluyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tüm ülkelerin sübvansiyon uyguladığında Çin'in elektronik ihracatı yaklaşık %20 artıyor. Bu artış diğer tüm stratejik sektörlerdeki artışın da üzerinde. Çin'in dünya elektronik ihracatındaki payı %39'dan %45'e yükseldiğini görüyoruz. Buna karşılık Avrupa Birliği ve ABD'nin elektronik ihracatı belirgin şekilde geriliyor. Genel stratejik sektörlerde ortalama %1 düşüş yaşarken elektronikte bu düşüşün %7'ye kadar yükseldiğini söylemek mümkün. Çin'de bu genişlemeyi karşılamak için tekstil ve tarım gibi daha az sübvanse edilen sektörlerden kaynak çekildiğini, bu sektörlerin de ihracatın gerilediğini, yani aslında bir anlamda tekstilden, tarımdan çekilen kaynakların elektronik alana, yani stratejik sektörlere aktarıldığını ve bu kaynakların ciddi anlamda verimli bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz.
1: Peki. Bir de tabii gündemimize giren tarife savaşları var. Ta 2018-2019'dan bugüne dek konuştuğumuz bir konu. 2018-2019'daki Amerika Birleşik Devletleri Çin tarife savaşı sübvansiyonların yarattığı bu etkilerle nasıl bir etkileşime giriyor?
0: 2015'te ABD'nin Çin'e uyguladığı ortalama tarife %3 iken 2018-19 gerilimiyle %16'ya çıktı. Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife ise %6'dan %27'ye yükseldi. Tabi bu tarifeler yalnızca sübvansiyon etkisiyle Çin'in ABD'ye stratejik sektör ihracatındaki %12'lik artışı tersine çevirip yaklaşık %30 düşüşe dönüştürüyor. ABD'nin Çin'e ihracatı da benzer şekilde hafif düşüşten yaklaşık %30'luk bir düşüşe geçiyor. Ama ilginç olan da şu, ABD tarifeleri kendi ihracatını artırmıyor. Hem stratejik hem de diğer sektörlerde ABD ihracatı yükselmiyor, sadece ithalat düşüyor.
1: Bir de Şubat 2025'ten bu yana uygulanan o yeni tarifeler var. Onun bir önceki soruda konuştuğumuz 2018-2019 döneminden farkı ne?
0: Tabii en önemli fark 2025 tarifeleri sadece Çin'e değil,
1: Bütün
0: tabii
1: dünyaya.
0: tüm dünyaya uygulandı,
1: Ama
0: Türkiye'de
1: herkese
0: dahil.
1: ayrı
0: Tabii
1: ayrı.
0: tabii farklı oranlar çerçevesinde. Mart 2026 tarihi itibariyle ABD'nin Çin'e uyguladığı ortalama tarife %31'e, Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife de %27'ye ulaşmış durumda. Tabii Kanada'nın kısmı istisnas dışında diğer ABD ticaret ortakları büyük ölçüde karşılık vermemiş. 2018-19'da büyük düello varken iki ülke arasında 2025'te ABD tek başına çok cepheli bir mücadeleye girmiş durumda olduğunu görüyoruz.
1: Evet, az oranda tarife uygulanan ülkeler hallerine şükrediyorlar ve böyle
0: Tabii,
1: devam
0: tabii.
1: ediyoruz.
0: Yani yüksek uygulanan ülkeler var çünkü. Türkiye'de çok yüksek uygulanmadı. %10 civarında bir tarife uygulandı.
1: Peki hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 tarifeleri özellikle stratejik sektörlere yönelik gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla. Bu doğru mu ve etkisi ne olmuş?
0: Evet, 2015'te ABD tarifeleri stratejik sektörlerde daha düşükken Mart 2026'da stratejik sektörlerdeki ortalama tarife stratejik olmayan sektörleri geçmiş durumda. Çin tarafında ise tam tersi, tarife artışı tarım gibi stratejik olmayan sektörlerde daha güçlü olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani ABD şu anda stratejik sektörlerde adeta iki elini birden kullanıyor. Yani hem işte çip yasalarıyla sübvanse ediyor sektörleri, hem de 2025 tarifeleriyle ithalata karşı nedir? Sopa gösteriyor.
1: Hem havuç hem sopa
0: Tabii.
1: diyorsunuz.
0: Buna rağmen ABD'nin stratejik sektör ihracatı 2025 tarifeleriyle birlikte daha da geriliyor. İthalat %25

0: 5 civarında düşerken iç piyasa satışları stratejik sektörlerde yaklaşık %13 arttığını ne yapıyoruz? Görüyoruz.
1: Şimdi baştan beri konuştuklarımıza, genel tabloya bir bakarsak bu sübvansiyon tarife sarmalı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendiriyor, nasıl değerlendirirsiniz?
0: 2018-2019 tarifeleri Çin dünya stratejik pazar payındaki artışı kısmen frenliyor. Bu payı büyük ölçüde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin geri kazandığını görüyoruz. 2025 tarifeleri ise ABD Çin ticaretini hem stratejik hem de stratejik olmayan sektörlerde büyük ölçüde kesiyor. Ama bu kez ithalatın başka ülkelere yönelmesi çok sınırlı kalıyor. Tarife savaşlarının sektör seçimi bazen tamamen tarihsel tesadüflere ya da iç siyasi hesaplarla da şekillendiğini görüyoruz. Aslında bunun oldukça renkli bir örneği var. 1963-64'te Avrupa Ekonomik Topluluğu, şu anki Avrupa Birliği ile ABD arasındaki bu düello. 1962'de Avrupa Ekonomik Topluluğu ucuz Amerikan tavuğuna karşı gümrük duvarını 3 katına çıkardı. Tabii ABD de ihracat, tabii bu tavuğa ilişkin ABD ihracatının ciddi anlamda durduğunu görüyoruz. Başkan Johnson 1963'te misilleme olarak 4 ürüne %25 tarife koydu. Bunlardan birisi patates nişastası, diğeri dekstrin, konyak ve hafif kamyonlar. Şimdi kamyonun tavukla hiçbir ekonomik ilgisi yok ama o dönem Alman firması Volkswagen'in ABD'ye ihraç ettiği minibüsler yerli otomotiv işçi sendikasını çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve ondan dolayı hafif otomobillerde de kullanılıyor. Şu anda ABD'ye baktığımız takdirde hala bu gümrük tarifesi uygulanıyor. Devam
1: O
0: ediyor.
1: 62'den beri
0: Evet,
1: olan.
0: devam ediyor. Kaldırmamışlar. Yani böyle ilginç örnekler de var ve şu anda yerli pikapların ABD'de kullanıldığını görüyoruz.
1: İlginç. Savaş
0: Evet, çok
1: illa
0: ilginç bir şey.
1: topla tüfekli olmuyor. İşte
0: Yok,
1: bu yolla
0: olmuyor
1: da
0: tabii.
1: oluyor. Öyle değil mi
0: Hatta bir
1: hocam?
0: kural koyduğunuz zaman onu şey yapıyorsunuz, kaldırmıyorsunuz. Yani tavukla o pikaba ne alakası var, değil mi?
1: Evet.
0: Yok. Ama devam ediyor şu anda.
1: İlginç. Peki 2026 yılına bakarsak böyle tarife cephesinde son birkaç ayda Mart 2026'dan bu yana neler değişti? Neler söyleyebilirsiniz?
0: Evet, aslında oldukça hareketli bir dönem oldu. 20 Şubat 1926'da ABD Yüksek Mahkemesi yönetimin acil durum yetkisine dayanarak koyduğu tariflerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ve nedir? Tarife politikasına ilişkin uygulamaları ne yaptı? İptal etti. Tabii yönetim de Trump yönetimi de buna ilişkin farklı düzenlemeler ile yine yeni tarifeler uyguladığını ne yaptık? Gördük. Yani burada mahkeme kararı tek bir aracı devreye dışı bırakırken yönetimin farklı düzenlemeler ile yine o tarifeleri uygulamaya çalıştığını ne yaptık? Görmüş olduk.
1: Sübvansiyon ve tarifenin yanına bir üçüncü cephe daha eklendi mi? Kritik mineraller nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, gerçekten bu kritik mineraller de çok ilginç ve önemli konumuzu da tamamlayıcı bir durum. Ekim 2025'te için nadir toprak elementleri için dünya çapında geçerli olacak bir ihracat izin sistemi getirdi. Çok ilginç bu uygulama. Yurt dışında üretilse bile içinde binde birden fazla Çin kaynaklı nadir toprak elementi bulunan yarı iletken, mıknatıs ya da savunma ürünleri için Çin'den izin alınması gerekiyor. Eğer Çin bu izni vermezse hiçbir şekilde onu üretemezsiniz, ihracat yapamazsınız, ithalat yapamazsınız. Dolayısıyla burada Çin'in ciddi anlamda bir hegemonyası olduğunu görüyoruz. Nadir toprak elementlerini. Hatta Kasım 2025'te Xi Trump görüşmesinde de bu nadir toprak elementlerin gündeme geldiğini ve bu Çin'in uygulamasının belirli bir süreyle ertelendiğini ABD açısından ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii bunun önemi şu. Sübvansiyon bir sektörü büyütürken tarife ise rakip malı pahalaştırma aracı. Bu nedir? Çin'in en son yapmış olduğu nadir toprak elementlerine ilişkin uygulama ise nedir? İhracat kontrolü ile doğrudan üretimin girdisini kesme aracı. Dolayısıyla yarı iletken, elektrikli araç motoru ve savunma sistemleri gibi bugün konuştuğumuz stratejik sektörlerin neredeyse tam

0: tamamı bu nadir toprak elementlerine bağımlı durumda.
1: Hocam diyorlar ki sübvansiyonlar reel ücretleri artırıyor ama küresel refahı da azaltıyor. Böyle bir çelişki var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani teoride bir sektörde büyüdükçe ucuzlama etkisi ne kadar güçlüyse o sektöre verilen sübvansiyon o kadar isabetli sayılır. Çünkü piyasa kendi haline bırakıldığında bu toplu faydayı fiyatlara tam yansıtamaz. Devlet girip o piyasayı ne yapması gerekiyor? Düzeltmesi gerekiyor. Evet, reel ücretlerde ciddi bir artış olmuş Çin'de. Onu net bir şekilde gördük. Ama asıl kaybın reel gelirde olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Çünkü sübvansiyonların faturası verimlilik kazançlarını ciddi anlamda aşıyor. Büyüdükçe ucuzlama etkisinin güçlü olduğu sektörlerde dış rakiplere karşı hassasiyetin yüksek olduğu sektörler ters yönde örtüşüyor. Bu da sübvansiyon veren ülkenin dış dünyayla alışveriş dengesini yani sattığı mala göre ne kadar ucuza mal aldığını kendi aleyhine bozulabildiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Bir de tarifeler bu tabloya eklenince nasıl bir durum ortaya çıkıyor?
0: Evet, sübvansiyon etkisiyle Mart 2026'ya kadarki ABD-Çin tarifeleri birlikte değerlendirildiğinde küresel reel gelir %0,3 azalıyor. Yani burada ciddi bir verimlilik kaybının derinleştiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama ilginç bir istisna var. ABD 2025 tarifeleriyle hafifçe kazanıyor. Hatta o gümrük vergileriyle kazandığı rakamlar daha sonra mahkeme kararıyla nedir? İade etmeye başladıklarında görebiliyoruz. Ama sonuç itibariyle her ne kadar bu uygulamalar o ABD'de bir getiri kazancına sahip olsa dahi diğer ülkelerdeki refah kaybının çok ciddi anlamda derinleştiğini söylemek mümkün.
1: Yani hocam hedefi kötü belirlenmişse, koordinasyonsuzsa sübvansiyonların ekonomiye maliyeti çok gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında burada şunu söylemek mümkün. Yerli üretimi korumak kısa vadede belirli bir sektöre iyi gelse de toplumun genelinde maliyeti çoğu zaman kazançtan yüksek çıkıyor. Sonuçlar koordinasyonsuz bir sübvansiyon tarife sarmalının bu küresel verimlilik maliyetini daha da artırdığını gösteriyor.
1: Peki Türkiye gibi listede yer alan ama daha küçük ölçekli sübvansiyoncu ülkeler neler yapabilir?
0: Türkiye en büyük 10 sübvansiyoncu arasında ayrı bir ülke olarak yer alıyor. Sübvansiyon oranı büyük oyunculara göre düşük olsa da TOG örneğinde gördüğümüz gibi stratejik sektörlere yöneldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle ifade edeceğimiz şey şu. Hedefleme kalitesi ve koordinasyon sübvansiyon büyüklüğünden en az onun kadar belirleyici. Az kaynakla doğru sektöre odaklanmak, çok kaynakla dağınık hedeflemekten çoğu zaman daha etkili olduğunu söyleyebiliyoruz.
1: Peki hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak bir iki cümleyle bu sübvansiyon, tarife, ihracat kontrolü sarmalını nasıl durdurabilir ülkeler?
0: Aslında Dünya Ticaret Örgütü'nün sübvansiyonlar ve telafi edici tedbirleri anlaşması var. Haksız sübvansiyonlara karşı ülkelerin telafi edici tarife uygulamasına izin veriyor. Ama tabi burada somut zararı ne yapmanız gerekiyor? İspatlamanız gerekiyor. Bugünkü tarife ve ihracat kontrolü dalgalarının çoğu bu resmi mekanizma yerine ülkelerin tek taraflı kararlarıyla yürüyor. Bu da işbirliğinin neden zorlaştığını ciddi anlamda açıklıyor aslında.
1: Evet hocam çok güzel bir sohbetti. Bugün sizinle çok teknik, zor ama önemli bir konuyu konuştuk. Sanayi politikası ve sübvansiyonların küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirdiğini arada hikayelerle anlattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de çok
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Gerçekten de yani güncel bir konu bu özellikle stratejik sektörler, yarı iletkenler. O bakımdan yani güzel bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Ahmet Can Öztürk ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra ekonomi penceresinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 1979 yılının Öğretmenler Günü'nde TRT televizyonu ve radyolarında öğretmenler için yazılan bir şarkı yayına giriyor ve dinleyicilerden büyük ilgi görüyordu. Ali Rıza Binboğa söylüyordu. İlk öğretmenin kimsenin kim öğrettiği alfabeyi diye başlayan şarkının nakaratı öğretmen öğretir A, B, C diye sürüyordu. Birdenbire popüler olan bu şarkıyı ilkokul öğrencileri çok sevmiş, anneler babalar birinci sınıfa giden çocuklarına alfabeyi bu şarkıyla öğretmeye başlamıştı. A, B, C diye başlayan 29 harfli alfabemiz A ile başlıyorsa A hem bir harf hem sestir. Dedelerimiz, ninelerimiz alfabe yerine elif ba derdi. Elif ba eski alfabede A ve B demektir. Günümüzde alfabeye ABC diyenler de bulunur. Osmanlı Türkçesini bilenler anlayacaktır. Eski alfabemizde A sesi veren iki harfimiz vardı. Elif ve ayın. Bunlardan elif her ne kadar E ve İ sesini de verse hareke denilen işaretlerle fark ortaya çıkardı. A ve E sesi için fetha denilen bir işaret kullanılırdı. Elif maksure denilen ve kelime sonlarında bulunan Y harfi sondaki A seslerini uzun okuturdu. Demek ki A sesinin uzunu da var, kısası da. Baba derken A seslerini kısa söyleriz ama abi derken A sesini uzatırız. Eski alfabede lam elif adlı bir işaret daha vardı ki la olarak söylediğimiz hecelerdeki A sesini inceltir ve uzatırdı. Lale yazarken lam elifi kullanırdık. Bu iki A'yı yazarken birbirinden ayırt etmek için ince A'nın üzerine şapka işaretini koyabiliriz. Günümüzdeki alfabemizde ise tek bir A harfine aslında 6 ayrı ses yükledik. Ancak hemen belirteyim ki bu seslerden 4'ü tali seslerdir. Nusret Şenbay temel olarak 2 ayrı A sesimizin olduğunu yazar. Bunlardan biri kalın A, diğeri ince A'dır. Nusret Şenbay'ın belirttiği her iki A bazen uzun, bazen kısa okunabilir. Uzunları saydığımız zaman da 4 A sesi elde ederiz. Şimdi bunları bir görelim. Kalın A sesi şöyle tarif edilir. Dil, ağzımızdaki doğal duruşunu değiştirerek ortaya doğru biraz yükselir. Dudaklar hareketsiz, yanaklar gevşek ve çeneler açık. A, A. Aladana aldık, aladanalandık da aladana alamadık, aladanalanamadık tekerlemesindeki A sesleri kalındır. Kalın A sesini önlük ve artlık durumuna göre iki grupta inceleyebiliriz. Ağzın ön tarafından çıkan A sesi açık A, arka tarafından çıkan A sesi kapalı A'dır. Açık A, ağzın normal açıklığında, abartma durumunda ise dudakların kulağa doğru çekilerek çıkarılan A sesidir. Ağzın ön tarafından güçlenerek çıkar. Ön, düz ve geniş bir sestir. Bu ses dilimizde en sık kullanılan ve herhangi bir zorlamaya gerek kalmaksızın çıkan doğal A sesidir. Sözcüklerimizin çoğundaki A sesidir diyebiliriz. Açmak, akrep, arkadaş, aşık, avize, ayrık derken açık A sesini kullanıyoruz. Kapalı A, alt çene biraz aşağı indirilerek çıkarılan A sesidir. Dil, doğal duruşundan biraz yükselip dudaklar normal açıklığında, yanaklar gevşek durumdadır ve alt çene biraz aşağı indirilerek çıkarılır. Art, düz ve geniş ses olarak tanımlanır. İlk çalışmalarda abartarak çeneyi fazlaca indirmek ve böylece çıkan sesi dinleyerek kulak dolgunluğu sağlamak yararlıdır. Genellikle kalın sesli harflerle birlikte kullanıyoruz. G, kalın K, kalın L ve kalın T sesleriyle yan yana gelen A seslerinin pek çoğu kalın yani kapalı A olarak telaffuz edilir. Abanos, Abbas, Arabi, Arafat, arsız, asır kelimelerinde kapalı A sesi vardır. İnce A, açık A'ya göre daha önden çıkan bir ünlüdür. Düz ve geniş sestir. Genellikle kelimelerimizdeki yabancı kelimelerde ince seslerle birlikte bulunur.

0: kelimelerin başında bulunmaz. Yani hiçbir kelimemiz ince a sesiyle başlamaz. Kendinden önce mutlaka bir ünsüz harf vardır. Genellikle ince k ve ince l seslerinden sonra gelir. İnce a sesi damağa doğru yükselen bir ses gibidir. Çıkış yeri itibariyle ön ses diyebiliriz. Lala Latif, lambasını Lake Lavabo'dan Şefkat'e verdi tekerlemesindeki A sesleri ince A'ya örnektir. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Gündem Enerji programında, Ankara stüdyolarımızda gazeteci dostum sevgili Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Gündem Enerji'de bir kez daha karşınızdayız. Gündem Enerji'yi Gülşen Ayvaz hazırladı sizler için ve teknik yönetmenim Sefa Bakış sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Efendim bizleri 0-93-112-460-34-19 ve 0-93-460-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yine bizleri TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Ve ayrıca radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de bizlere programımıza, sesimize ulaşabilirsiniz. Sorularınızla da yine aynı şekilde bizlere programda merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Efendim bu hafta nükleer enerji konusunu birazcık masaya yatırmak gerekiyor diye değerlendirdik sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Zira baktığınızda Orta Doğu'daki krizin sebebi de aslında nükleer enerji ya da nükleer güç bir yanda. İran, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Baktığınızda bir yandan da dünyanın dört bir yanında ciddi bir biçimde nükleer yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Bu yatırımlardan bir tanesi de Türkiye'de. Akkuyu Nükleer Santrali. Yine dahası da var. Ama şunu değerlendirmek gerekiyor herhalde Barış. Türkiye'nin enerji politikalarında nükleer

0: nükleer enerjinin rolü her gün daha da önem kazanacak.
1: Biz 1970'lerden hatta 60'ların sonundan itibaren nükleer enerjiyi talep ettik fakat bunu elde edemedik. Çünkü nükleer güç olmak, bunun silah tarafı var, yani askeri tarafı var. Bir de barışçıl enerji üretimi için kullanılan tarafı var. Biz barışçıl enerji için olduğunu söylememize rağmen bu teknolojiye erişim sağlayamadık yıllarca. Türkiye'nin böyle bir iki kanayan yarası var. Bunlardan birisi de motor. Yani biz hala bir içten yanmalı motor üretemiyoruz ne yazık ki. Bunlardan birisi de nükleer güçtü. Şimdi nükleer güce Rusya ile varılan anlaşma sonucunda Akkuyu NGS ile kavuşacağız. Bu yılın içerisinde ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde artık şebekeye bağlanan bir nükleer güç santralimiz olacak. Türkiye dışa bağımlı. Nerede? Enerjide. Ve kendi şu anda doğal gaz üretimi, kendi şu anda petrol üretimi olmasına rağmen bunlar ana ihtiyaçlarını özellikle elektrik üretiminde doğal gazda karşılamaya yeterli değil. Petrolde ise genel olarak ulaşımda kullandığımız akaryakıtı karşılamaya yeterli değil. Bu yüzden bizim milli ve yerli olarak kullanabildiğimiz neyimiz var? Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve bunların ana destekleyicisi olarak da depolama. Fakat bunların da hiçbiri bizim için yeterince stabil değil. Depolamada tüm elektriğimizi karşılayabilecek durumda değil. O zaman Türkiye'nin alternatif bir elektrik ihtiyacına yani karşılayacak bir kaynağa ihtiyacı var. İşte burada nükleere mecburuz. Mecbur derken sakın yanlış anlaşılmasın. Yani bizi zorlayan yok. Ortalıkta bir darlığımız yok. Ama stratejik düşündüğümüzde nükleere mecburuz. Bunu böyle düşünmekte
0: Yani
1: fayda var.
0: çünkü doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Ekseriyetle dünyanın genelinin yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Doğalgazımız da kısıtlı olduğu için Sakarya sahasından geliyor şimdi ama kısıtlı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu ya Rusya'dan alıyoruz. İşte İran'da mücbir bir sebep olmazsa İran'dan geliyor ki uzun yıllar orada mücbir sebep olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla baktığınızda para dışarı gidiyor.
1: Bu en önemli konulardan bir tanesi, diğeri de arz güvenliği. Yani doğal kaynağı, yani doğal gazı biz şu anda Rusya'dan temelde alıyoruz. LNG ile dünyanın her yerinden alıyoruz. Fakat bizim değil. Bizim olmayan kaynakların, yani ülkelerin olmayan kaynakların nasıl onlara bir darlık oluşturabileceğini Avrupa Birliği üzerinden doğal gazda görebiliriz. Her şeye rağmen Türkiye neden mecbur diyoruz biz? Uzun vadeli stratejik baktığımızda artan bir elektrik talebi var. 2035'te çok daha yüksek bir rakama ulaşacak. İthal fosil yakıtlara bağımlılığımız var. Petrol ve doğalgaza. Hatta kömür bile belirli oranda dışarıdan alıyoruz. Bu da fosil yakıt diyebiliriz buna. 7/24 kesintisiz üretime ihtiyaç var. Çünkü güneş ve rüzgar bunu karşılamıyor. Emisyon azaltımına ihtiyacımız var. Verdiğimiz sözler var. İklim anlaşmaları kapsamında. Ve enerji, biraz önce söyledik, tekrar tekrar söylemekte fayda var. Enerji arz güvenliğimiz var. Bunun için de doğal gaza olan ihtiyacımızı azaltacak alternatif kaynak olarak biz Akkuyu NGS'yi düşündük Türkiye olarak ve bunu
0: Hayata
1: hayata
0: geçiriyoruz.
1: geçirdik. Şimdi dilersen hani Akkuyu Türkiye için neden önemliyi
0: Evet.
1: konuşabiliriz.
0: Yani bir rakamlarla özellikle konuşsak çok da güzel olur. Sevgili dinleyicilerimizin de anlaması için.
1: Şimdi şöyle, Akkuyu NGS 4,8 gigawatt, yani 4800 megawatt civarında bir üretimde bulunacak. 4 tane reaktör, her biri 1,2 çarpı 4 yaptığımızda işte bu rakam ortaya çıkıyor. Bu ne demek? 35 milyar kilowatt saat. 7/24 kesintisiz bir üretimden bahsediyoruz. Bakımları, zorunlu bakımlarından çıktığımızda 7/24'ten bahsediyorum. Bu Türkiye'nin yaklaşık %10 ihtiyacını karşılayacak.
0: Çok korkunç rakam.
1: Bu çok çok
0: Tabii
1: önemli bir rakam.
0: İstanbul'un tamamını bütün sanayi tesisleri ve aydınlatması ile birlikte sadece bir nükleer santralden elektrik sağlayabilirsiniz.
1: Bu o kadar önemli ki Türkiye'nin, yani İstanbul ve Marmara örneği şu anda bizim ikinci adım olarak da nükleerde, zaten Marmara'da bir tane, Trakya'da özellikle bir tane daha arayışımız var nükleer güç santrali olarak. Elektrik talebinin %10'unu karşılayacak, doğalgaz kömür santrallerinin elektrik üretimindeki payını azaltacak.
0: Evet.
1: Yani bunu doğrudan etki olarak göreceğiz. Karbon yoğun elektrik üretimini aşağı çekecek, bunun içerisindeki kömürün çok büyük bir karbon üretimi var. Bunu azaltacak. İlk ticari nükleer işletme tecrübesi kazanacağız. Bu gerçekten daha
0: Çok
1: önce
0: önemli.
1: TPA ile ilgili konuştuğumuzda hatırlarsan seninle yıllar önce TPA'nın bu tür projeleri elde etmesinin birikim olarak çok önemli olduğunu söylemiştik. Artık

0: Bugün
1: Evet.
0: dünyaya açılan TEPA üzerinden görüyoruz. Nükleer mühendislik, işletme, bakım ve tedarik zincirini Türkiye'de oluşturacağız. En azından büyük çoğunluğunu, bu çok çok büyük bir önem kazanıyor. Ve elektrik

0: sistemine yüksek kapasite faktörlü bir kaynak katacağız. Yüksek kapasite faktörü ne demek? Yüksek kapasite faktörü 7/24 çalışabilmeye yaklaşan, en çok yaklaşanlara biz yüksek kapasite faktörü diyoruz. Akkuyu'da reaktör Rusya tabanlı ve Rus teknolojilerine dayanıyor ama Rusya'nın en son teknolojilerine dayanıyor. Üçüncü nesil ve basınçlı su reaktörü olarak geçiyor. İnşaat 2018'de başladı ve ilk ünite hedefimiz de bu yılın sonu, gelecek
1: aslında
0: yılın başı.
1: Aslında bir nükleer santral inşa etmek bakımından 8 yıl çok kısa bir süre.
0: İnanılmaz kısa. Yani
1: çok kısa ki o birçok teknik sıkıntı da yaşandı. Yani teknik sıkıntı derken şöyle, parçayı alamadık. Hem Rusya'ya yaptırımı uyguladılar. Evet, hem Rusya'ya uyguladılar, hem bize uyguladılar. O yüzden parçalar gelmedi Almanya'da.
0: Evet, yani bu proje modelinde de Rusya bunu inşa edecek ve üretimini gerçekleştirecek, işletecek. Aha. Ve sahipliği de Rusya'ya ait. Bu biraz eleştirilmişti. Bu konuya girmeye gerek yok ama bence mantıklı bir adımdı. Özellikle ilk adımı atabilmek adına.
1: Tabii.
0: Soğutma sistemi de biliyorsun, işte Akdeniz kullanılacak. O yüzden büyük nükleer reaktörler hep deniz kenarlarına.
1: Evet, denizlerde de bir çok büyük nehir.
0: Çok büyük göl, nehir kenarlarına yapılır ki büyük bir soğutma ve büyük bir su ihtiyacı vardır bunu karşılamak adına. Şimdi Türkiye'nin onda bir elektriği, yani yaklaşık 7/24 yaptığımızda 8760 saatlik bir üretim demek oluyor. Buna yaklaşık %83, yani şöyle söyleyeyim, 365 günün 300'ünde rahat bizim tüm ihtiyacımıza cevap verecek. Ben
1: çok
0: kabaca bahsediyorum bunları. Çok detaylara gerek yok. Şöyle düşünün, yani niye güneş ve rüzgar dururken bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü güneş ve rüzgar 300 gün size üretim sağlamıyor.
1: Çünkü güneş ve rüzgar ara ara duruyor gerçekten.
0: Yani evet,
1: gece güneş yok, bazen hiç rüzgar yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla stabil bir kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Şimdi Türkiye'nin, yani Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu verili konuşacaktık onun için söylüyorum. %74'lük bir dışa bağımlılığımız var. Genel raporlara baktığımızda da Türkiye'nin en önemli bağımlılığı petrol ve doğalgazda ve bu onu fiyat oynaklığını açık hale getiriyor. Ve fosil yakıtların ekonomideki en önemli ağırlığı, eğer ithalatçıysanız, ekonomiye ve enflasyona doğrudan katkıları oluyor ki Türkiye için bu vazgeçilmez bir durumda. Şimdi ilerleyen dönemde doğalgazın yerine geçmesini, tamamen yerine geçmesinden bahsetmiyoruz. Doğalgazı
1: zaten
0: tamamen
1: geçmemeli.
0: Tabii, sistem dışına bırakmayı da düşünmüyoruz. Hı-hı. Çünkü bizim enerji miksimizin içerisinde, karışımımızın içerisinde her zaman doğalgazda, kömürde bulunmalı. Bu stratejik öneme sahip. Türkiye'nin elektrik üretimi 2019-2024 arasında %14 arttı ve bu gelecek yıllarda %35 artması öngörülüyor.
1: Ve katlayarak artmaya devam edecek. Yani 15-30 olacak, 30-60 olacak, 60 %120 olacak.
0: Hele elektrikleşme, yani elektrifikasyona geçtiğimizde bu çok daha artacak ki bunun öngörüleri kolay değil. 2024 elektrik

0: Bir rakam. Kömürün payı 36, hidroelektriğin 22, rüzgarın 11, güneşin ise yaklaşık %7 seviyesinde. Şimdi buraya %10'la çok büyük bir, hani Assolis girişi yapacak.
1: Evet.
0: İlk yıllarda olmayacak bu. İlk yılda yaklaşık %2,5'ta gireceğiz. Çünkü reaktör
1: İnşallah devam
0: eklendikçe
1: edecek.
0: ve inşallah devam ettiğinde %10'luk büyük bir giriş olacak ve
1: 2032 civarında da herhalde tamamı devreye alınacak gibi hatırlıyorum ben.
0: evet. Şimdi bu minvalde düşündüğümüzde Türkiye'nin çok önemli bir alternatif kaynağı 7-24 saat, yani 7-24 çalışabilen ve düşük karbonlu bir üretim kaynağını elde etmiş olacak ki bu Türkiye açısından stratejik bir önem kazanıyor. Şimdi başka bir nokta daha var. Türkiye'nin neden bu konuyu bu kadar ciddiye aldığını. Şimdi bizim daha fazla elektriğe ihtiyacımız var ya. Bunun için daha fazla kurulu güce ihtiyacımız var. Yani şebekemizin bunu destekleyecek bir altyapıya ihtiyacı
1: Altyapıyı
0: var.
1: güncellemek gerekecek
0: Ve
1: biraz.
0: bunu işletebilecek daha fazla bir şebeke esnekliğine ihtiyacımız var. Artık dijitalleşme kapımızda bunun tasarrufu var, ölçülebilirliği var. Ve Türkiye'nin daha fazla depolamaya ihtiyacı var. Burada işte biraz geride kalıyoruz. Çünkü hem dünyada teknolojiler beklenen hızda ilerlemiyor hem de Türkiye'de yatırımların hızı beklenen seviyede gitmiyor. Ve daha fazla sürekli üretime ihtiyacımız var. Yani yenilenebilir gibi sürekli değişken kaynakların ötesinde. Ve tüm bunlara baktığımızda bizim için Akkuyu'nun tartışılmaz önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi doğalgaz ithalatında neler oluyor? Bizim için fiyat riski var bir kere doğalgazın. Hele Hürmüz Boğazı'ndan
1: Doğru.
0: sonra Avrupa'nın Rusya Savaşı'ndan sonra yaşadığı dalgalanma %110,
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: 11 kat çıktı hatta.
1: Bu savaş başlamadan 3 ay önce, yani Hürmüz Boğazı kapanmadan 3 ay önce Türkiye tamamlamıştı doğalgaz
0: Evet.
1: sözleşmelerini, LNG sözleşmelerini sıvılaştırmış doğalgaz. İşte Cezayir'inden Amerika'sına, işte Norveç'inden Nijerya'sına, Mısır'ına kadar birçok ülkeyle
0: Evet.
1: yaptı. Şimdi baktığımızda eğer onları önceden yapıp alım garantisini almasaydı inanın bu kış zor geçecekti hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Yani çok artacaktı fiyatlar ki bunu hani önümüzdeki programda konuşalım istiyorum. Avrupa Birliği zaten mesela bunun sıkıntısı içerisinde.
0: Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi Avrupa'ya girersek Avrupa'nın ağlanacak halini konuşmak uzun sürer ama Türkiye'nin doğalgaz tedariğinde en önemli ortağı Rusya. Azerbaycan ikinci en önemli ve en güvenilir ortağımız olarak görüyoruz stratejik olarak. İran en güvenilmez ve en, neyse daha fazla uzatmıyorum.
1: Ya orada
0: Ve bizim
1: tabii anlaşmanın yapılış şekli en başından sıkıntılı olmuş.
0: biraz
1: Yani
0: İran'la her şeyimiz sıkıntılı, onun bir
1: evet.
0: parçası ne yazık ki. LNG de bizim önemli bir kaynağımız ama LNG'deki fiyat oynaklıkları ve rekabet hızı bizim için zor bir şey ama Türkiye biraz önde senin dediğin gibi uzun vadeli anlaşmalar yaptı. Türkiye'deki Rus gazının payı 2025'in ilk yarısında %37 seviyelerinde. Bu önemli bir rakam ama
1: Tabii.
0: hala Avrupa kadar bu riske açık durumda değiliz. Çünkü harekete geçireceğimiz ekstra
1: Ya az
0: kaynaklarımız
1: önce bir
0: var.
1: şey söyledin, Azerbaycan'dan söz ettin.
0: Tabii.
1: Mesela o boru hattının 12 milyar metreküp yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Şimdi önce 24, sonra gerekirse 36'ya çıkarttım planları, projeleri var. Ama Türkiye böyle bir kriz içerisine girerse Azerbaycan balona doldurur. Tek tek küçük balonlarla getirir
0: Gerçekten
1: yani
0: haklısın bu
1: kamyonla.
0: konuda.
1: O
0: Yani
1: yüzden o konuda Azerbaycan hakkını yememek lazım. Gerçekten ticariden ziyade burada kardeşlik ilişkileriyle hareket ediyor.
0: gerçekten bu konuda da takdir edelim. Şimdi bu nedenle bizim elektrik santralleri, ithal gaz fiyatı, döviz kuru ve jeopolitik risk gibi doğalgazdan uzaklaşmamıza iyi olacağını düşündüğümüz bazı risklerimiz var ve bunların giderilmesi için de uzun vadeli enerji fiyat istikrarı sağlayacak anlaşmalarla desteklediğimiz bir akkuyumuz olacak ilerleyen dönemde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Peki ne kadar, hani tüm doğalgazımızı ortadan kaldıracak olsa, tüm üretimiyle Akkuyu, yani %10'unu karşılayacak olsa, ne kadarını karşılayacak? Hesaplamalarım var burada ama çok teknik, buna girmiyorum.
1: Tamam.
0: Yaklaşık 6,1 milyar metreküplük bir doğalgazı engelleyebilir
1: Evet.
0: kullanımını elektrikte. Bu çok çok önemli. Türkiye'nin uluslararası manada doğalgaz ticaret merkezi olma fikriyatını da, hayalini de, stratejisini de düşündüğümüzde 6,1 milyar metreküplük bir ekstra kaynak oluşacak demek
1: Bir de
0: ama
1: onu
0: bu
1: satacağız biz, öyle düşünsün
0: tabii
1: sevgili
0: tabii
1: dinleyicilerimiz. Yani hani onu işte
0: tüketmek yerine
1: Bulgaristan'a,
0: satacağız.
1: Romanya'ya, İtalya'ya evet
0: Yani
1: tüketmek yerine satacağız ve daha fazla paraya satacağız.
0: bu şimdi net olarak hepsini engelleyecek değil. Bu kabak bir şey ne diyelim hesaplama, hani 3 milyar metreküpünü, 4 milyar metreküpünü, 5 milyar metreküpünü

0: bu piyasaya katabileceğiz demektir. Bu çok çok önemli. Bu da yaklaşık Türkiye'nin %12'lik bir doğalgaz ihtiyacının bugüne kadar tüketiminin önüne geçecek
1: Yani şöyle
0: demektir.
1: düşünün, İran'dan aldığımız 8 milyar metreküp doğalgaz var yıllık. Mesela onun açığını sürekli olarak kapatsa bence o bile müthiş baktığınızda.
0: Evet. Yani şimdi tüm bu süreçte doğalgazdan belirli bir oranda kurtuluyoruz. Sürekli bir enerji kaynağımız, güvenilir bir enerji kaynağımız oluyor. Düşük karbonla elektrik üretimini sisteme ekliyoruz. Bunun işletilmesinde Türk mühendisleri mutlaka
1: Evet,
0: görev
1: görev
0: alıyor.
1: yapacak
0: Bu
1: tabii ki.
0: bir şart. Aynı zamanda Türkiye içerisinde bu projenin yürütülmesine dair parçaların üretimini de sağladık. Ve bunların hepsi ekstra
1: Yani
0: gelirler.
1: know-how kazanacağız. Onu
0: Evet, evet,
1: söyleyeyim.
0: evet. Bu çok önemli. Şimdi yaklaşık 20-25 milyar dolarlık bir yatırım bu. Özel bir işletme olduğu için net bir rakam yok ama yaklaşık 20-25 milyar dolar. Bunun 9 milyar dolarlık yeni bir finansmanla 2025 yılı içerisinde gireceği hesap edildi. 2026'da bunun 4 nokta yani 4 ila 5 milyar dolar arası bir girişi olacak. Peki Türkiye'ye ne maliyeti var? Türkiye'ye maliyeti şu, bunu bilmek gerekir. İnsanların bazıları evet haklılar belki bir noktada, tek bir noktadan baktıklarında Türkiye için maliyetinin özellikle birim fiyat maliyetinin yani ne bu? 12,35 ABD senti kilowatt saat başına. Bu yüksek bir rakam. Ne ile kıyasladığınızda bazen güneşin gün içerisindeki fiyatı 0 lira. Elektriğimiz bize sıfıra
1: Evet.
0: mal oluyor. Onunla kıyasladığınızda öyle ama stratejik önemini ortaya koyduğunuzda aynısı değil. Türkiye bu anlaşma esnasında birinci ve ikinci ünitelerin %70 üretimini almayı garanti etti. Üçüncü ve dördüncüsünde %30 üretimini almayı garanti etti. Bunları her halükarda 15 yıl boyunca ödeyeceğiz. Bu bir bedel ama stratejik katkıları yanında bence göz ardı
1: Ama şunu
0: el
1: söylemek lazım
0: edilebilecek
1: Barış.
0: bir bedel.
1: Şimdi bu Gökçeada taraflarında ilk rüzgar gülleri yapıldığında Türkiye'nin, yani rüzgar santralleri.
0: Hiç evet.
1: 3 sentti hatırlamıyorsun, yanlış
0: O
1: hatırlamıyorsam, ve
0: civardaydı.
1: denildi ki ya bu çok korkunç bir para, ne yapıyorsunuz?
0: Tabii tabii
1: Siz
0: tabii hatırlıyorum.
1: soyacaksınız halkı, şöyledir böyledir. Ama şimdi baktığımızda 10-11 sentlere yükseldiğini düşündüğümüzde elektrik üretim maliyetinin, o 3 sent çok komik bir rakam olarak kaldı. Ben hem uluslararası enflasyon hem de petrol fiyatlarındaki, işte doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte bunun da bir süre sonra çok düşük kalacağını düşünüyorum. Hani böyle önceden ev kredisi çekerdik de böyle öderken ya ileride o küçücük kalacak
0: Evet,
1: şeyi var
0: evet,
1: ya, onun
0: evet, evet, evet.
1: gibi düşünmek
0: Bir
1: lazım.
0: o var, bir de şunu düşün. Sürekli buna ne ödeyeceğimizi biliyoruz. Bunun bütçesini ayırdığınız müddetçe bu sizin bir kazanımınız. Hala birçok konuda eleştirebiliriz. Bazı noktalarda da bu eleştirilerin haklılığı olabilir ama Hürmüz sonrasında, bakın Hürmüz sonrasında bence yani enerjinin stratejik değerinin ortaya koyduğu değişim, artık milli güvenlik süreçlerinin bir parçasına dönüşmüş olması bu 12,35 senti bence haklı çıkarıyor. Bu güzel bir şey. Şimdi tüm bu stratejik şeyleri bir özetliyorum senin için. Nükleer santral işleteceğiz.
1: Evet.
0: Bu çok
1: Ama
0: önemli.
1: sevgili Nemer, biz ikimiz işletmeyeceğiz yani, öyle anlamayın.
0: Hayır. Yani Türkiye
1: Türkiye Cumhuriyeti
0: işletecek.
1: Devleti işletecek.
0: Hala ana sorumluluk evet Rusya'da ama biz bu süreci öğrenmiş olacağız. İçeriye girmiş olacağız. Sürecin nasıl işlediğine,
1: Ya
0: detaylarına
1: yüzlerce öğrenci
0: hakim
1: Rusya'ya
0: olacağız.
1: gitti.
0: Tabii
1: O eğitim aldı nükleer mühendislerimiz.
0: şu anda görev alanlar var
1: Evet.
0: işletmede.
1: Çimento sektörümüz yapılış sürecinde bütün çimento, ki çok miktarda, yani
0: Evet.
1: tahminlerinizin çok ötesinde bir çimento karışımı ve çok fazla çimento gerekiyor. Bunun yapımında inşaat, bizim inşaat sektörümüz
0: Evet,
1: yer aldı.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: yapım sürecindeki
0: Bile
1: kritik
0: saysak
1: komponentler
0: bile.
1: dışında, evet, kritik komponentler dışındaki her şeyi iç tedarik ile gerçekleştirildi bu sürecin.
0: Evet, şimdi nükleer bir güvenlik kültürü elde edeceğiz. Bakın bu nükleer güvenlik gerçekten önemli. Neler yapılıyor, neler ediliyor? Bunu Türk mühendislerinin elde etmesi Kaan'la başarabileceğimiz kadar bence stratejik bir
1: Ben de
0: olay.
1: öyle düşünüyorum.
0: Reaktör bakımını, yakıt yönetimini, radyasyon güvenliğini, nükleer mühendisliği, nükleer tedarik zinciri. Mesela bakın nükleer tedarik zinciri ne önemi var kardeşim? Parayı basarsın alırsın değil
1: Dağın
0: abi.
1: altına gömdüler işte
0: Tabii.
1: İran'da hepsini.
0: Yani her şeyi öğrenmiş olacağız ki bunlar bizim için çok çok önemli. En önemlilerinden bir tanesi de asıl eleştirilerin aldığı nükleer atık yönetimine dair bir altyapımız olacak ve acil durum yönetimi olacak. Bunlar Akkuyu'nun doğrudan

0: ilgili kazanımları ki bunlar daha önce bizim portföyümüzde bulunmayan tecrübeler. Şimdi senin ekleyeceklerin varsa onu alalım. Bence dünyaya geçelim oradan.
1: Bence dünyadan önce hemen kısaca bir biçimde iki tane daha nükleer santralimiz olacak yakın vadede. Bir tanesi Kırklareli İğneada taraflarında olacak yanlış bilmiyorsam. Bir de
0: Biz
1: Sinop
0: ona
1: tarafında
0: Trakya
1: olacak.
0: Diyoruz genel olarak.
1: Şimdi ben bir Keşanlı olarak
0: efendim tabii onu
1: sadece
0: alıyorum,
1: Trakya demeyi kabul etmiyorum.
0: Sözümü geri
1: orası
0: aldım.
1: Kırklareli.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla o Kırklareli tarafında olacak. Bir tane de Sinop'ta olacak ama geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı TRT Haber'e konuk olduğunda bu modüler reaktörler konusunu birazcık daha uygun olabileceği özellikle Trakya bölgesi için gibi böyle hani böyle birazcık oraya da kapı aralar gibi oldu. Bir şunu sormak istiyorum. Güney Kore ve Kanada ile görüşmeler var yanlış bilmiyorsam Trakya ve Sinop için. Onlarda bir duyumun var mıdır? İkincisi de modüler nükleer santrale muhakkak Enerji Bakanlığı yetkilileriyle konuşmuşsundur. Bizimkilerin bakışında vaziyette.
0: Şimdi birincisi bizim bu iki yeni büyük nükleer güç santralimiz için toplamda 6 tane ülke var. Daha doğrusu 5 tane ülke var. Çin'de 2
1: Firma
0: ne
1: var.
0: diyelim şirket olduğu için onu öyle saydım ama toplamda 5 ülke var. Güney Kore'nin KHNP. Güney Kore geriden gelen bir ülke nükleer teknolojide ama çok çok bu geriden gelmişliğini piyasayı kapatabilmek adına çok rekabetçi fiyatlar ve çok rekabetçi şartlar sunarak girmeye çalışıyor. Türkiye'de KNP'ye gerçekten yakın hissediyor ki hala resmi şey bekliyoruz, tekliflerini bekliyoruz. Henüz ulaşmadı. Bunlar kolay teklifler değil. 5 dakikada
1: Yani Kore ile
0: ulaşılıyor.
1: yapılan ortaklıklardan şimdiye kadar Türkiye'nin ağzı hiç yanmadı onu söyleyelim o yüzden. Yani
0: Yani Azerbaycan gibi, Pakistan gibi Türkiye'nin Güney Kore ile geçmişten özel bağı var. Ayla
1: doğru.
0: diye filmi de hatırladığımızda hani gerçekten bir gönül bağı var ve ben de Güney Kore'ye karşı sıcak hissediyorum hani bir Türk vatandaşı olarak. Kanada'nın AtkinsRéalis firmasıyla konuşuyoruz. Onların yeni teknolojileri var. Teknoloji olarak öndeler. Bir de ABD'nin Westinghouse ile konuşuyoruz. Westinghouse birçoğunuzun evde beyaz eşya üretim markası gibi gelebilir ama asıl alanı elektriktir ve elektriğin her alanında vardır. Westinghouse markasının bugünkü en önemli konusu nükleerdir ve elektriktir. Ve Çin ve Rusya. Çin ve Rusya da hani devlet olduğu için şirketlerin adının hiçbir önemi yok.
1: Evet.
0: Onları Çin ve Rusya ile konuştuğumuzda bilmekte fayda var. Çin'in burada ben şahsi kanaatim çok dikkate alınmaması gerektiğini, eğer çok büyük bir artısı yoksa Çin'in devre dışı bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Çin ve İran'ın ben güvenilirlik sıfatlarının en azından enerjide bizim için tartışmalı olduğuna inanan, bu benim kendi görüşüm. Buna itiraz eden olabilir.
1: Yani ben
0: Buna da
1: zaten
0: saygı
1: Çin'in
0: duyarım.
1: çok laf edildiğini genel olarak duymadım.
0: Evet.
1: Yani etmemeyi tercih. Yani şöyle olur. İşte 12 senti konuştuk ya az önce.
0: Evet.
1: İşte 1,2 sentten verir.
0: Eğer Çin
1: O
0: düşündüğünüzde verir
1: zaman
0: mi? Verir. Evet.
1: düşünülebilir. Çok ucuz diye.
0: Düşünülmelidir de o
1: Evet.
0: zaman. Yani öyle bir
1: Çok
0: şey
1: ucuz.
0: olmadığı müddetçe. Şimdi Akkuyu biz Türkiye'nin nükleer başlangıcı sayıyorsak bizim yeni santraller ve SMR'lar la birlikte Türkiye'nin uzun vadeli nükleer sistemini şekillendirmemiz gerekiyor. SMR'lar ne? Yani İngilizcesi Small Modular Nükleer Reaktörler. Yani küçük modüler reaktörler diye biz Türkçe'ye SMR diye çeviriyoruz. Pardon, İngilizceden çevirisini alıyoruz. Bunların en önemli özelliği çok daha küçük yatırımlar, çok daha az alan, çok daha az su ihtiyacı ve en önemlisi de ihtiyacın yanı başı
1: Evet.
0: kurulumlar.
1: Özellikle sanayi tesislerinin yanına.
0: Sanayi tesisleri o kadar kritik öneme sahip ki ekonominin bel kemiği olan sanayi üretimlerinin gerçekleşmemesi, mesela İspanya'da elektriğin gitmesinin ardından yaşadığı darlık, şu anda İran'ın savaş sonrası altyapısının bozulmasıyla yaşadığı darlık ve Türkiye
1: Ukrayna
0: gibi
1: Savaşı'nda da gördük ya ısıtamadılar kentleri. Yani doğalgaz pompalayacaklar elektrik olmadığı için doğalgazı pompalayamıyorlar.
0: madem onları saydık, Rusya'nın o kadar stratejik öneme sahip olan, bak, petrol, doğalgazın yanında rafine edilmiş akaryakıt ihracatı da çok önemli miktardadır.
1: Evet.
0: Ve neredeyse çok uzun süredir ilk defa Rusya Hindistan'a mecbur kaldı
1: Evet.
0: akaryakıt ithal etmek için. Bu tabloda SMR'ların bizim için ne kadar kritik olduğu ve endüstriyel alanlara yakınlığıyla ne kadar bize rahatlık sağlayacağı çok çok önemli. Şunu da unutmamakta fayda var. Yatırım maliyetleri Türkiye açısından sermaye birikimi az olan ne yazık ki bir ülkenin çok çok önemli bir şartname parçası olarak duruyor. Aklının bir köşesinde ne kadar az paraya bu işi yapabilirsek o kadar iyidir mantığı her zaman Türkiye'nin aklın stratejik yapılanmasının içerisinde mecbur olarak vardır. Çünkü
1: yani bunu savunma sanayinde uygulamıyorlar. İşte uçaklar, helikopterler, misaller geliştiriliyor. Ucuza satın alsanız daha ucuza satın alabiliyorsunuz aslında ama hayır deniyor. O da bir strateji, yani milli beka meselesi. Ben enerjide de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet, şimdi SMR, SMR nasıl telaffuz edersek edelim. Temel fikir büyük bir reaktörü sahada tek seferde inşa etmek yerine daha küçük modülleri dağıtarak, dağıtık olması da işte bu ikinci alan, dağıtık bir şekilde inşa edebilmek daha uygun fiyata, daha kısa sürede. Şimdi daha küçük o ilk yatırım bizi çekiyor. Daha kısa inşaat süresi hedefi, bakın 8 yıl sürdü, bu da çok güzel bir rakam. Yani gecikmeden açılabilen ender belki de nükleer reaktörlerden
1: işte
0: olacak.
1: Almanya ile Fransa erteleyip duruyor yani.
0: Evet, daha fazla standartlaşma. Bu ne demek? Sizin aynı teknoloji, yaklaşık aynı standartlarda daha fazla reaktör kurabilmeniz demek. Bu sizin işletme maliyetlerinizi ve karmaşıklığınızı çok minimize ediyor. Küçük elektrik şebekelerine uygunluk. Şimdi büyük bir üretimi şebekeye vermek için şebekenizi değiştirmeniz gerekiyor.
1: Yönetim sistemini, yapay zekayı,
0: altyapısını, yatırımları, her şeyini değiştirmeniz gerekiyor. Bu küçük reaktörler o yüzden o manada da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Sanayi tesisleri için hemen yanı başlarında kolay erişim, evet, sürekli erişimi sağlıyor. Bunun stratejik önemini zaten bahsettik. Bazen de bölgesel yani üretimler için önemli oluyor. Niye? Mesela İstanbul'u göz ardı ederek Türkiye'nin ekonomisini şekillendiremezsin.
1: Kuşkusuz.
0: O zaman İstanbul halkının elektrik ihtiyaçları Türkiye'nin geri kalanına oranla ne yazık ki, yani İstanbul'u yücelttiğimiz için değil ama stratejik önemi açısından baktığımızda İstanbul'un elektrik ihtiyaçlarının ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Böylece
1: bir numaraya Kocaeli ve Gebze'yi koyarım ben. Yani baktığınızda tabii, orası en müthiş.
0: Yani o zaman İstanbul Havzası diyelim.
1: İstanbul Havzası diyelim.
0: Böylece bizim SMR'lar Türkiye'nin stratejisinde çok çok büyük bir önem kazanıyor. Ve Türkiye'nin ilerleyen dönemde büyük reaktörler yerine küçük reaktörlerin sayısını arttırmasının sadece Türkiye için değil dünyanın geri kalanı için önemli bir
1: stratejik avantaj. Ya bu bir örnektir. Ben mesela düşünsene avantaj. Şimdi Akdeniz'de denizin altından kabloyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik taşıyoruz.
0: Evet.
1: Ve olası bir zaman zaman kesintiler oluyor baktığımızda. Şimdi oraya bile, KKTC'ye bile küçük bir modüler nükleer santral yaptığınızda
0: kesinlikle
1: bir defa
0: çok doğru bir
1: veri güvenliğini tamamen yani, şey alıyorsunuz. Güvence altına alıyorsunuz.
0: Tabii tabii, yani izole bir adada bile ne kadar büyük bir önem kazandığını böylece görmüş oluyoruz.
1: Bir dakikalık bir süremiz kaldı.
0: Hemen o zaman kısaca sonuç olarak Türkiye'nin en önemli konusu Akku ile enerji güvenliği.
1: Evet.
0: Stratejik, tartışılmaz ve bedelleri ödenmek zorunda olan bir enerji güvenliği meselemiz var. İthalatçı olmamız nedeniyle bunu karşılayacak. Enerji tüketimi büyüyor, bunu karşılayacak. Elektrik talebi artıyor, bunu karşılayacak. Sanayide daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuyoruz. Süreçlerin tamamı elektrikleşiyor bunun için. Doğalgaz ve petrol ithalatı Türkiye ekonomisindeki küresel fiyatların oynaklığı da göz önünde bulundurulduğunda ne kadar önemli, bunu egale edecek. Güneş ve rüzgar çok hızlı büyüyor ama çok değişken bir üretim sunuyor. Bizim için stabil bir üretim kaynağı elde edeceğiz. Hidroelektrikteki kuraklık riskleri, ki bundan 2 sene öncesine kadar kan ağlıyorduk biliyorsun. Depolama kapasitesi büyüyor ama elektriğini karşılayacak. Yani evet, elektriğini karşılayacak yine işte belirli bir oranda rahatlamamız var. Uzun süreli ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde bir depolamamız yok. Bunun için de bizi büyük bir kolaylık sağlayacak. Ve Türkiye açısından yenilenebilirin alternatifi değil ama yenilenebiliri tamamlayan, onun eksikliklerini gideren ve doğalgaza olan bağımlılığımızı azaltan çok çok önemli bir kaynağa erişmiş olacağız.
1: Evet, yani söylediğin gibi nükleer enerji Akkuyu Santrali ile birlikte artık bu yıl sonu gibi devreye alınmaya başlanacak ve tamamlayıcı rolde hayatımıza giriş yapacak. İlerleyen süreçte belki de ana rolü, as solistliği nükleer enerjiye
0: Fransa'da ana vereceğiz. Rolü almıştı.
1: Tabii %75.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de ben Mahmut Kürer, sevgili gazeteci dostum, Anadolu Ajansı Enerji

0: Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikteydik ve nükleer enerjiyi ele aldık bu hafta. Önümüzdeki haftalarda da çeşitli konularla sizlerle birlikte yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda gündem enerjide birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim.
1: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolu milyar dolarlık küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren deha bir isimden, David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan ligdi. Stern kısa sürede bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. İlk olarak Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini hikayeye dönüştürdü. Ardından genç yetenek Michael Jordan'ı tüm dünyaya efsane olarak sundu. Stern aynı zamanda çok usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi rüya takım Dream Team projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine Stern'di. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara sonuna kadar açtı. Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı ve NBA yani NBA Genç Ligi gibi yeni oluşumlar doğdu. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla ligin imajını tamamen değiştirdi. 2014'te emekli olup 2020'de bu dünyadan ayrıldığında geride sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini bıraktı. David Stern, basketbolun çehresini sonsuza dek değiştiren gerçek bir oyun kurucuydu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan'la mevki